Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

the same. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
3: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
6: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
1: Reklam.
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 14 Ekim Çarşamba ve biz bazı çarşambaları olduğu gibi kiminle birlikteyiz?
1: Mehmet Aşçıoğlu.
0: Hoş geldin Mehmet. Hoş yayınıza. Bulduk. Geçen yayın duygusal konuşmalar yapmışsın, öyle diyorlar. Çok mutlu.
1: Ben genelde duygusal bir yaratığım. Yani yengecim.
0: Şunu biraz yükselteyim mi?
1: Hemen.
0: Yengeç misin? İkizler değil mi? Ha yeşil de o ya.
1: Yani.
0: Tamam. Eşin de o.
1: Yengeç zor bir burç diyorlar da kolay aslında. Karşı tarafı gıcık ediyor sadece.
0: Ha.
1: Çünkü kolay kolay sinirlenmem. Yani sinirlendiğim anlar olur, çabuk kendimi sakinleştiririm.
0: Hı.
1: Evet, yani aslında o burcun bütün özelliklerini taşıyorum.
0: Hı.
1: Mesela gece hayatım yoktur. Sevmem yani.
0: Ev kuşu.
1: Çok kalabalıkları da sevmem. Evet, eve gitmeyi tercih ederim. Yani evde küçük bir balkonum var. Orada oturmak bana daha çok huzur veriyor. Ama kötü bir şey tabii. Çünkü yalnızlığı sever hale de gelebiliyorsun. Ya, yalnızlık Allah'a mahsus. Kimse kimseyi yalnız bırakmasın.
0: Amin.
1: Kimse yalnız kalmasın. Zor bir şey. Ama benim bazen çok hoşuma gidiyor. Aslında çoğu zaman. İtiraf edeyim. Tabii ki duygusallık var bu. Yengeç denen burcun içinde. Yapmışımdır, olmuştur.
0: Olmuştur yani. Öyle şeyler diyorsun. Peki o zaman başlığı bize sen verdin. Daha huzur buluyorum dediğiniz ne var diye sordum efendim. Mehmet Aşçıoğlu ile birlikte yayına başladık. Pek de bir borsayı konuşacağız. Böyle bir günde bakacağımız borsa olacak. Önce onu konuşarak başlayacağız. Sonrasında dışarıda ne var ne yok Mehmet Aşçıoğlu'ndan değerlendirmesini rica edeceğim. Sizler de bu arada günün sorusu ne diyorsanız buna bakabilirsiniz. Daha huzur buluyorum dediğiniz ne var diye sordum sizlere. 536-266-81-81 536-266-81-81 buraya yazabilirsiniz efendim. Daha huzur buluyorum dediğiniz ne varsa. Sesimiz az geliyormuş. Senin mikrofonu zaten yaklaştı. Mehmet'ten mi, Yoğurtçuk Yazım Bey yoksa benden mi? Onu bize söyleyin. Hangimizin sesi daha az geliyorsa. Evet, fon yeri gelirse efendim ona da bakarız. Onu da konuşuruz ki zaten borsayı konuşacağımız bir mevzu haliyle fonla alakalı. Bu süreç nasıl atlatılır soracağım. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Bizim radyo yayınımızı canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla efendim Mehmet Aşçıoğlu'na sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Biz etkileşimli bir yayın gerçekleştiriyoruz. Yani bu yayında sizin de söz hakkınız var. Söylemek istediklerinizi, yorumlarınızı duyurabilirsiniz. Merak ettiklerinizi uzmanına sorabilirsiniz. Peki, şimdi öyleyse başlıyorum. Doktor ne yersen ye dedi, huzur burada demiş Yoğurtçuk Kazım.

0: neyi kastediyor? Borsa tarafını. Şimdi geliyorum. Borsada işlem hacminin ve adedinin diplerde olması ne demektir? Diğer taraftan geçen gün baktık işte halka arz endeksi. Silinip gidiyor gibi üçte biri mi erimişti? Ne oluyor Mehmet? Bu kadar toparlanamayacak ne var?
1: Ya matematiği çok kolay şimdi. Telefonların sahip olduğu hisseler hala taban taban gidiyor. En çok işlem hacmi oralarda oluyordu. Şimdi onu düş o daha önceki işlem hacimlerinden zaten buna ulaşırsın. Daha fazlası yok. Sadece o değil. Etkileşim içinde başka hisseler de düşüyor. Düşerken işlem hacmi zaten düşüyor. Toplam işlem hacmi de aşağı geliyor. Burada tabii manipülatif kalıplarda yapılan işlerin yarattığı bir hacim vardı zamanında ki bundan bir ay evvel. İlla manipülasyon olmak zorunda değil. Bak manipülatif kalıp diyorum. Yani çünkü bazı işlemler olur ki onu andırır ama öyle olmak zorunda da değil. Şimdi tabii baktığın zaman o işlemlerin, o yapılan işlerin sayısı da azaldı. Makineler eskisi kadar aktif değil ama hala varlar. Algoritmik trading yapanlar. Onlar hala işlem hacmin içinde ama asıl işlem hacminden kaybettiğimiz bu. Bana göre değil bak bu zaten. Bunu kaybettik. Bunu da zaten işte bu toplam düşen işlem hacmi içinde de görüyoruz. Tekrar toparlar mı? Zamana bağlı. Tabii ki borsaya ilave ilgi ve yeni para girişleri olursa tabii ki toparlayacak. Olmayacak mı? Kesin olacak bir zaman muhakkak ki olacak. Şu anda değil ama şu an hala bir türbülans var. Yayına başlamadan evvel konuşmuştuk yani fon tasfiyeleri başladı ve piyasada oluyor gerçekten. Tasfiye demek niçin yapılıyor demek? Satacak fonların parası çıkacak ve fon sahiplerine para ödeyecek. Başka bir de işte para çıkacak buradan ilaveten. Çünkü o parayı alanlar dur koşalım yeni fon alalım ya da hisse alalım demeyecek o kesin yani. O sebeple de şu an para çıkan bir ortamdayız biz. Bu tasfiye işleri bitene kadar, tamamlanana kadar borsadaki tasfiye işleri. Bu süreç bence bu düşük hacimli, isteksizlik barındıran süreçte devam edecek. Ne zaman ki tasfiyede artık sona gelinecek, bu da olacak. O vakit tekrar eski günlere dönmeye başlayacağımız anlar gelecek. Ama bunun bir süresi yok. Bunu tayin etmek de çok zor.
0: Abdullah Bey demiş ki algoritmalara, robotlara ne oldu Mehmet Bey? Yani onlar da mı hisselerde takılı kaldı? Niye mesela şu an çalışmıyor algoritmalar, robotlar demiş.
1: Çalışıyor farkında değilsiniz. Çalışmıyor diye bir şey yok ama özellikle algoritma dediğimiz şey en çok bu arbitraj işlemlerinde çalışıyordu. Makine işleri orada fazlasıyla vardı. Şimdi yok mu? Var ama şimdi onlar da fon ya. Halbuki arbitraj fonun hiçbir riski yok. Ama şimdi fon algısı öyle bir yere evrildi ki sanki her şey çok riskliymiş evrildi. Hiç de şaşırtmıyor beni. Zaten fon seçerken insanların çok da bakarak ya da bilinçli şekilde seçmediğini de gördük. Daha çok etkileyen şey getiri ve söylentiler olmuş. Oysa ki her fon aynı değil. Şimdi oturup bunu herhalde yıllarca yine anlatmaya uğraşacağız. Ne alınır, nasıl alınır, işte neyine bakılır. Bir fonun içeriğine bakmak lazım. Sadece risk derecesiyle o iş olmuyormuş, onu anladık. Tabii onların bunu bakıp da göremeyeceği işler de var. Repo, ters repo bakıyorsun, abi bakıyorsun pay repo, abi bakıyorsun çöp olmuş hisseler pay repo yapılmış. Hatta yetmemiş. Adam kendi bir fonundan diğer fonuna fonlama yapmış. Fonlama yaptığı diğer fon da sürekli koşturduğu, götürmeye çalıştığı hep para ihtiyacı içinde olan içindeki hisseler de birken bin olmuş. Şimdi o hisselerle gidip para piyasası fonuna ters repo yapmış, repo yapmış. Bir taraf repocu, öbür taraf ters repocu. Ama günün sonunda ödenmeyince karşılığı alacaklı olan para piyasası fonu bir anda elinde teminat olarak o çöp hisselerle kalmış. Şimdi bunu da her yatırımcı nasıl anlasın, nasıl görsün? Bunun da düzenlemesini belli ki düzenleyici kurum yapacak. Bu onun görevi. Yani demek ki burada bir sıkıntı var. Pay repo olayında pay repoya dair yapılacak şey dahil edilecek. Payların yani hisse senetlerinin kriterlerinin belirlenmesi. Demek ki her şeyle olamayacak.

0: Herhalde yapacaklar diye düşünüyorum. Çünkü fonlara ilişkin bir sürü düzenleme geliyor şu an yolda. Hatta duyuyorum ki pek çok madde hazırlanmış, devreye alınacak. Denetimi tabii ki daha sık olacak ama işte bütün bunların düzelmesi çok belli ki zaman alacak. Öyle görünüyor.
1: Zaman alacak bir süreç diyorsun. Bu arada onu da duyuralım. Fonlarda 40,5 milyar liralık tasfiyenin bu hafta tamamlanması hedefleniyor. A1 Buz Pardus Portföy Yönetim Şirketlerinin yönetimindeki 66 yatırım fonunda bulunan 45.745 yatırımcıya yönelik toplam 40,5 milyar liralık aynı ve nakdi tasfiye işlemlerinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama efendim. Geçen haftada 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı bildirildi. Mehmet, buralarda da kafalar çok karışık. Mesela işte ben ana paramı niye ana paramı alıp çıkıyorum? İşte ben burada getirisini de almalıydım bunun. Ya da benim aldığım getirimi bana sonra ana parayı verecekler mi? Bu milyonun içinde ne var diye çok çok akılların karışık olduğunu görüyoruz. Ya da şunu söyleyen hisse senedi yatırımcısı da var. Benim günahım neydi? Hissem gidiyordu. Bak şimdi borsa düştüğü için benim hissem de düşüyor. Madem devlet zarar karşılıyor, benim zararım da karşılasın. Bunlara karşılık işte ama bu mümkün değil. Yani sen oraya risk alarak geldin dediğinde de işte daima bir başlık var. Mesela zaten sonuna kadar kazanılmış hak olan insanların kendi primlerinin karşılığını aldığı EYT mesela işte. Canım EYT'liler de çıkarılmamış mıydı? Devlet her yere para buluyor. Buraya da buluversin ne olacak?
0: Yatırım öyle bir şey değil ya. Bence burada bir tek biraz evvel yedirediğim para piyasası fonları için bu söylenebilir. Çünkü risk değeri var. Anlattım ya biraz evvel. İnsanlar nereden bilsin? Para piyasası fonu alıyorsun. Şimdi hisse fonu alanlar için üzgünüm. Onun riski var. Yani içinde başka hisseler de olsa yine değer yitirebilirdi, değer kazanabilirdi. Çünkü riskli bir şey alıyorsun sen. Tabii ki hiç kimse bunun hesabını yapamaz. İçindeki hisseler, özellikle TERA fonları. Şimdi bu fon tasfiyesinde zaten seninle yaptığımız yayında söyledik mi bilmiyorum fikrimi ama çoğu yerde söylüyorum. En kolay tasfiye edilecekler. İlk anda 31'i sonra 131'e çıktı ya. Pardus'un, işte Hedef'in ve işte Buğuz'un barındırdığı. Keza Atlas'ın da barındırdığı. Fonların tasfiyesi. Kolay olabilecek olanlar. Sıralama böyle. Atlas'ınki de biraz belki zor. Çünkü içindeki hisseye bakıldığında hisse fonun o da birden işte bilmem 200 kat gitmiş, uçmuş gitmiş bir hisse gibi duruyor. O sebeple de ama duyuyoruz ki onun da tasfiyesi mümkün hale geliyormuş. İnşallah öyledir. Burada sıkıntı bir numarada Tera'nın fonları, iki numarada da tabii ki Pusula'nın fonları. En riskli olan Tera'nın fonları. Çünkü içindeki hisselerin hepsi neredeyse hala taban. Arada ne bileyim birkaçı böyle alış oluyor, çözülüyor, hop yine taban. Çünkü belli ki bu tasfiye işi piyasada oluyor ve başladı bile çoktan. Yani alıcı gelince satıyorlar, öyle görünüyor. Şimdi ama o hisseler zaten düşmüş 10'da birine, 15'te birine. Yani 15'te birine düşen bu hisseler o hisse fonlarının içindeki varlıklar. Bu durumda şu an sen bir hesap yapsan, pay değeri hesabı yapsan değer de oraya düşmüş olmalı. Öyle değil mi? Matematiksel olarak. O yüzden de hani ben kâr edecektim, gelir elde edecektim. O fonlar için zaten unutulması gereken bir şey. Umarım hani bir şekilde evet. Net yatırım miktarı denen tutarları almayı başarır fon sahipleri. Para piyasası fonları için sanki biraz daha mümkün. Zaten bu sebeple ikiye ayırıyorum ben bu tasfiye mekanizmasını. Zaten okuyup gördüğüm de o 10 maddelik bir biliyorsun yasa tasarısı herhalde bugün geçecek komisyondan ve onaylanacak. Orada iki fazla bu. Bir, piyasada bu varlıkların tasfiyesi. İki, el konulan varlıklar hikayesi var ya da gönüllü iade edilen varlıklar. Şimdi yazılan çizilen ne kadar doğru bilmiyorum ama kabaca bakıldığında doğruysa eğer 200 milyara yakın bir varlık konuşuyoruz. Şimdi bu fonların içinde de 200 milyarda ilaveten varlık olsa olduğunu varsaysak neredeyse 400 milyara yakın bir varlık. Ta başında vaz edilen sonra netleştirilen tutar 650 milyara yakınsa o içinde kazanç da barındırıyor. Eğer burada net yatırım tutarı ödenecekse o kazançları düştüğünde zaten bu kadar bir miktar ortaya çıkar. Hani matematiğini yapıyoruz. Bu durumda zamana bağlı olarak herkesin net yatırım tutarını alma şansı olur diye düşünüyorum matematik olarak. Ama tasfiye iki aşamada dedik ya ikinci kısmı zor. O ek olan varlıkların taşınmaz olanları var. Çoğunlukla da öyledir diye düşünüyorum. Likit değerler daha azdır. Bunların paraya çevirmesi zaman alır. Yani bu tasfiyede ikinci faz zamana bağlı gerçekleşecek ve o bir zaman alacak. Ama sonunda buna buradaki hisse fonlar da dahil buna büyük ölçüde net yatırım tutarlarını alacak insanlar. Tabii ki bunu alırken işte ben para da kazanmıştım diyen tabii ki olacak doğal olarak. Çünkü gerçekten o fonlarda bir kar elde etmiş olan da var. Ama şu an bu fonlar kadük hale geldiği için tasfiyesi aşamasında birilerinin karını ödemek öncelik teşkil etmeyecek. Ha bu net yatırım tutarları ödedikten sonra hala kurulmuş olan fonda, tasfiye fonunda para varsa tabii ki ilave ödemeler muhakkak yapılacaktır. Bunun için bir kurul oluşturuldu, denetleme kurulu devrede. Ama ben birinci öncelikle diliyorum ki insanlar en azından koyduğu parayı inşallah almış olsunlar, alıyor olsunlar.
1: Burada zaten iki tane ayak var aslında. Biri buradaki mağdurların paralarını alıp gidebilmeleri. Diğer tarafta da ortadaki bir manipülasyonun ya da işte ara ara dillendirildiği üzere bir dolandırıcılığın bedeninin ödetilmesi. Yani burada mahsuplaşılması aslında. Senin burada şey gibi kastettiğin durum bu değil mi? Manipülasyon gibi duran. Yani manipülasyon başka bir şey. Bir de manipülasyon gibi duran.
0: Evet, gibi duran çünkü şimdi fonlar arası geçişler olmuş. Evet. Biraz bakıyoruz. Öyle görüyoruz. Bir fon satıyor bir hisseyi, öbürü alıyor. Sonra birkaç gün ya da hemen ertesi gün diğeri tekrar satıyor, öbürü alıyor ama bu arada fiyat yukarı gidiyor. Burada bir şey var mı? Yok. Çünkü bir gün sonra yapılan işlem. Ama işte öyle değil. O kalıplara uyacak türden işlemler. Zaten eminim şimdi bütün bu işlemler bakılıyordur. Bu kadar kovuşturma, soruşturma da o sebeple yapılıyordur. O nedenle de zamana bağlı, evet, o söylediğin türden etkiler hepsi takip edilecek. Ama birinci derecede dikkat edilmesi gereken şey burada hak sahiplerinin haklarını alabilmesi.
1: Evet.
0: Bunun için de az evvel söylediğim o iki aşamalı tasfiye planı, aslında iki aşamalı bu bence az evvel anlattığım şekilde. Evet. İki aşamalı tasfiye planının çalıştırılması. Ama tekrar söylüyorum, ikinci aşama zaman alacağı için bu tasfiyede bir süreye ihtiyaç olacak muhakkak.
1: Evet.
0: Borsada likide etmek, düşen fiyatlar, öyle düşmüş ki fiyatlar, alıcı geldiği anda mümkün olacaktır bir fiyattan likidasyon sağlanacak muhakkak. Bizim piyasamızı zaten vuruyor, o ayrı, oraya girmiyorum. Belki sorarsan gireceğiz oraya.
1: Tabii.
0: Ama birinci öncelik insanların paralarını, yatırdığı paraları en azından alması. Ha sonra artan kalan bir şey olursa inşallah olsun. İlaveten de tabii ki varsa kazanç elde edenler onlara da paralarının ödenmesi.
1: Evet. Burada Gürhan Bey'in dikkatini çeken bir şey var. Diyor ki aynı ve nakdi ödeme deniyor ya diyor İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada. Yani ne kastediliyor burada? Mesela bana hisse senedi mi verecekler bu durumda diye sormuş.
0: Sanmıyorum. Yani burada hazine bonoları likit kıymet gibi ya da sabit getirili enstrümanlar belki olabilir. Ama şimdi öyle bir açıklama var da bana hani aynı nasıl olacak açıkçası ben de onu anlamlandıramadım. Aynı dediğin eşya, mal, mülk vesaire. Herhalde kabul edene ya da isteyene ne yapacaklar, şey mi verecekler, el koymuş mesela arabaya el koydum araba mı verecek, öyle bir şey olmadığını düşünüyorum. Aynının manası o çünkü. Ama uzun vadeli bono ve türevleri de bilançolar içinde, uzun vadeli yatırımlar içinde gösterilir ama taşınmazlar arasında gösterilmez. O sebeple de buradaki aynının açıklanmaya ihtiyacı var. Ben de bilmiyorum açıkçası yani.
1: Yani tahvilse mesela verecekleri

0: Tahvil bonoysa ne kadar süre
1: Onu aynıya
0: bağlı olacak?
1: sokamazsın. O da bir menkul kıymet.
0: Olmaz diyorsun.
1: Yani olmaz.
0: Onu sayma diyorsun.
1: Yok.
0: Peki.
1: Ama şöyle olabilir. Fonda para biriktikçe parayı hemen ödemek yerine zamanında rahmetli babama devlet demir yollarında çalışırken prim hak ederlerdi. Finansman bonosu verilirdi. Ama üzerine faiz ihtiva eden. Bu da olabilir. Bunların hepsi açıklanır diye düşünüyorum. Daha
0: Evet.
1: henüz çünkü tasfiyenin en kolay kısmı gerçekleşiyor. Az evvel
0: Hı
1: anlattık
0: hı.
1: ya. Asıl zor kısmı tera pusula. Pusula bile teraya göre daha kolay geliyor bana. Çünkü katılım evim diye bir şeyi var onun.
0: Evet.
1: Pusula grubunun. O satıldı şu an. Satılıyor yani. Bir para girişi oradan oraya sağlanacak. Herhalde en büyük risk grubu bu tera, yine tera fonlarında.
0: Hı. Peki, satmadıkça zararda değiliz. Uzun vadeli yatırımcı olmak vesaire falan demiş Murat Yıldız. Bunlar demiş daha ne kadar geçerli?
1: Hala geçerli. Sadece bu dönem çok böyle nazik bir dönem oldu.
0: Hı.
1: Ya arkadaşlar, neredeyse 2012-2013 sonrası dönemden başladık. Hatta daha öncesini alabiliriz onu. 2007 yılından beri 2023'e kadar 16 yıl boyunca bedava para dönemi vardı. Ben öyle adlandırıyorum. Çünkü gerçekten paranın maliyeti çok düşüktü.
0: Evet.
1: Bankacılık sistemi hiç olmayacağı kadar para vermeye çok hevesliydi Türkiye'de. Çok artık belli yaşlara geldik.
0: Hı.
1: Çocukluğumu da hatırlıyorum. Zaten 40 yıldır mesleğin içindeyim. Bundan 35-40 yıl evvelini de hatırlıyorum ben. O sebeple de değişik bir dönemdi. Ben de tabii mutlu oldum. Ya dedim ne güzel, bir ara morgıç bile çalışmıştı biliyorsun.
0: Evet.
1: Yani %1'in altında aylık ödemelerle insanlar ev sahibi olabildi. Sonra bir anda 2023 yılında her şey değişiverdi. Yani öyle bir enflasyon çıktı ki pandemi sonrası. Öncesinde enflasyon yine vardı. Buna rağmen gevşek para politikası sürdürülüyordu. Öyle oldu. Sonra bir anda kur zıpladı. O rezervi tamamen boşalttı. Hatta baktığın zaman net rezerv kalemini eksiye çevirdi. Sonrasında da tabii seçim bitti. Seçimden sonra görev değişiklikleri ve para politikası değişti. Peki değişiklik nasıldı? Tabii ki ortamdaki enflasyona uygun bir para politikası olması gereken para politikası bir öncekinin yerini aldı. Tabii paraya erişim bir önceki döneme göre daha zor hale geldi. Yani kolay aslında, gittiğinde eğer kredibiliten tamamsa sen alıyorsun krediyi, ama şimdi kredi alıyorsun, 45 ile alırsan çok şanslısın. İyi yani 45 faizle kredi edinmek. 50-55 ortalamayla aldığında iş zor oluyor tabii. Bir de düşünsenize, borsada hisse senedi alıyorsunuz. Neyi alıyorsunuz? Şirketlerin paylarını. O şirketlerin çoğunun borcu var. Çünkü 16 yıllık alışkanlık sermaye biriktirmenin önüne geçmiş. Bir zamanlar şirketler öz sermayeleriyle iş yapardı. Çünkü o zaman da paranın maliyeti yüksekti. Zaten sistemde, bankacılık sistemi de şirketlere para verelim diye de çalışmıyordu. Banka sayısı azdı, yabancı bankalar Türkiye'de yoktu. Onun için de herkes kendi yağında kavruluyordu. Sonrasında kaynağa erişim kolay olunca herkes onu yapar. Bana para veriyorsun. Aa, bakıyorsun paranın maliyetine gayet iyi. Ben bir iş yapıyorum. %35-40 kar marjım var. Parayı alıyorum 16-17 ile. Para kazanıyorsun. Alabildiğin kadar
0: Evet.
1: alırsın. İşte alabildiği kadar alacak pozisyonda yakalanmış bir sürü firma oldu. Yani borç stokları sağlam bir sürü firma. Tabii onu devam ettirmek zorunda kaldılar işlerini yapabilmek için. Tabii o borç yenilendikçe artan maliyetlerle yenilendi. Karlılık düştü. Karlar düşmeye başladığında değerlemeler pek çok firma için yerinde saymaya başladı. Öyle olunca da 3 yıldır bırakın bir yere gitmeyi. Evet, endeksi belki yukarı alıyoruz ama pek çok hisse senedi için maalesef ilave değer artışı yaratamıyoruz. İlave değer artışı gördüğümüz hisseleri zaten işte öğrendik şimdi hepimiz. Bu fon faciasının içinde olan pek çok hisse var.
0: Evet.
1: Onlar zaten bize uzmanlığımızı unutturmuştu. Bakıyorduk, Allah Allah diyorduk, nasıl ya, nasıl olur falan. Zaten bizi çoğu zaman yalancı da çıkarıyordu o hisseler. Diyorsun ki insanlara, ya bu alınır mı diyorsun. Bakıyorsun koşuyor, koşmaya devam ediyor. Sonra dönüp diyor ki, ya sen böyle diyorsun ama sen bu işi bilmiyorsun ya. Yani tabii o durumları yaşadık biz. Maalesef onu unutalım. Şu an içinde bulunduğumuz ortamda şirketler kâr üretmekte zorlanıyor. Ne zaman ki para politikası değişir ki eninde sonunda değişecek. Tabii ki enflasyona bağlı artık bu.
0: Evet.
1: Herhalde hep enflasyon böyle gitmeyecek. Muhakkak ki dezenflasyonun hızlandığı bir an olacak. Fakat bakıyorum kısa vadede ben hala zor görüyorum onu. En azından bu yılın sonuna kadar yok yani. Artık yılın sonuna da geldik. Seçim yaklaşacak ondan sonra. Tabii ki bir seçim ekonomisi uygulanırsa yine zor olabilir o. Yine zor olabilir. Belki para bollaşır, bunun etkisini muhakkak borsada da görürüz. Ama burada benim anlatmaya çalıştığım fundamental, yani temel şeyler. Bu temelde şirketlerin karlarının büyümesi üzerine bende kurgulanıyor. Hep böyle yapmışımdır. O kar büyümesi için önce bu fonlama maliyetinin aşağı gelmesi gerekiyor. Çünkü maalesef ki bu sermaye terakkümü birikimi olmadığı için şirketlerimiz fonlamayla yürümek zorundalar. Ne zaman ki fonlama maliyeti aşağı gelir, işte o zaman borsada biz hisselerin yukarı yönlü hareketlerini yaşarız. Bu uzun vade dediğimiz şey Türkiye'de maalesef kısa olmuyor. Dünyada bile 5 yıl ve ötesi, bizde de 5 yıl ve ötesi ki gelişmekte olan ülkeyiz. Aslında daha hızlı, daha çabuk olabilmesi gerekiyor. Ama şu an baktığınız zaman Dünya Bankası dahil, kendi içimize, kendi analistlerimiz dahil büyüme beklentileri oldukça aşağıda. Eğer Türkiye %2.9, %3 büyüyorsa o net bir büyüme rakamı değil gelişmekte olan bir ülke olarak. Biz %6-7'ler arası büyümeleri gördüğümüz zaman borsada coşkuyu yaşamışız. İnşallah o günler yine geri gelir. O vakte kadarki sürede de evet endeks yukarı belki gidebilir ama eğer umut edilen, hayal edilen şey topyekün bir hareketse onu ben zor görüyorum.
0: Topyekün bir hareketi diyorsun. Evet, ki biz kendisine kısaca rally diyoruz diyor Mehmet. Böyle bir hareketi ben şu an zor görüyorum dedin. Şimdi düşünce bu işliyor kısmı. Efendim kimsenin böyle bir açıklama yaptığı yok. Biz sadece burada aynı ve nakdi ödeme üzerinden bunu konuşuyoruz. Ne olabilir acaba diye. Bununla ilgili bir açıklama illaki gelecektir yetkililerden. Şimdi karşılığında acaba bono mu olur ama işte o da menkul derken Güran Bey ne kadar bu konu üzerinde düşünmüşsünüz? Onun aklına başka bir şey geldi. Diyor ki şimdi acaba diyor bu katılım evindeki evlerden mi verecekler acaba diyor. Şimdi öyle bir durumda da diyelim ki işte sınır 1 milyon neye göre verecek? Yani bir de üste gel borçlan mı diyecek? Yani paranı, param burada, evi sana verdim ama bana üste para vermen lazım mı diyecek?
1: Şimdi bunlar tabii farazi, biz de bilmiyoruz.
0: Evet, biz de bilmiyoruz yani efendim.
1: Oradaki o laf nedir? Şimdi aynı oturup üstünde saatlerce konuşsak evet. Bizim onu bilme şansımız yok eminim. Evet. Ona bir açıklama getirilecektir. Eğer zaten geniş kesimde bu soruluyorsa muhakkak ki ona bir açıklama gelecektir. Şimdi burada yorum yapmanın da bir esprisi yok. Tabii. Bilmiyoruz çünkü.
0: Ne zamanki bir açıklama gelir onu baz alın efendim. Bir de sosyal medya bu noktada maalesef çok kirli biliyorsunuz. Resmi açıklamaları takip etmeniz gerekiyor. Resmi açıklamanın yetmediği yerde de illaki bunu yorumlayan kimseler var. Yani buna göre kendinize bir platform seçip orayı takip ederseniz, yani farazi konuşmayan, öyleyse böyledir, böyleyse öyledir demeyen bir yerleri takip ederseniz çok daha aklınızı sağlam tutarsınız. Yani şeyi ayırmamın sebebi de burada iki aşama var. Yani siz eğer mağdursanız ya da mağdurun mağduruysanız, yani alacaklısınız mesela ama karşınızdaki muhatabınız diyor ki benim param şu an tasfiye sürecinde. İşte X fonundaydı. Dolayısıyla ben sana ödeme yapamıyorum. Dolayısıyla siz de mağdursunuz. Böyle bir durumdaysanız sizin takip etmeniz gereken süreç başka. Yani devletin orada suçlu gördüklerine soracağı hesap başka. Sizin paranızı alıp çıkmanız başka. Ha bununla birlikte hukuk yolu herkese açık. Yani gideceksinizdir, kendi hakkınızı arayacaksınızdır. Başka şekillerde bu sizin bileceğiniz efendim. Satmadıkça zararda değiliz. Aslında büyük alış talepleri oluşması, likitte sıkışması yaşanmasın diye de mi acaba demiş sana Murat Yıldız. Gel biz bunu konuştuk zaten. Anlattın sen bunu. Ekstra diyeceğim bir şey varsa dinleyeyim. Yoksa
1: yok. Yani şimdi şöyle ki muhakkak ki bir likidite sıkışması oluyor. İlk bu soru fonlarla ilgili sorulmuştu. İşte burada bir likidite sıkışması mı vardı? Tabii ki öyle.

0: şeydi yani. Fonların temürde düşmesinin arkasındaki sebep. Ama onların da likidite sıkışmasının temel sebebi artık onun sürdürülemez hale gelmiş olmasıydı.
1: Evet.
0: Burada da tasfiyede de tabii ki likidite sıkışması olmaması adına yapılacaklar var. Ama tasfiye dediğiniz şey biraz evvel de konuştuk. Tasfiye kurulunun yetkisi ve etkisinde.
1: Evet.
0: Tasfiyeyle de görevlendirilmiş kurumlar var. İş Bankası ve Ziraat. Şimdi burada tasfiye halindeki fonların da durumu var. Onu da anlattık. Kolay olanı başta yapmak bence de akıllıca. Ve evet, vaaz edildiği gibi onlar artık bu hafta, hatta bu hafta sonuna kadarki süreçte bile bitebilir onların tasfiyesi. Sonra el elde baş başta Tera ve Pusula'nın fonlarıyla baş başa kalacağız. Ama bence onların da tasfiyesi başladı diye düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi o zaman bizim reklam aramıza gitmemiz gerekiyor efendim. Daha var konuşacaklarımız. Gelmek istiyorsanız arada devam ederiz. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var efendim. Burada sizi bekliyoruz. Gelemiyorsanız eğer 536 266 81 81 nolu telefonla ve reklamlarla size baş başa bırakacağım. Günün sorusu, daha huzur buluyorum dediğiniz ne var diye sormuştum. Gelmiş cevaplarınız. Döndüğümüz gibi bunları da okuruz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
5: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına İş Cep'ten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam iş bankası. Turbo marş gücü.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell. Hep ileride.
2: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
4: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Siz radyoda reklamları dinlerken biz Mehmet Aşçıoğlu ile konuşmaya devam ettik. Mesajlarınıza bakıyorum neler söylemişsiniz diye. Ne var ne yok diye. Ha, biraz daha iyi duyuyoruz şimdi demişler ama birazcık daha iyi diyorlar. Efendim Mehmet'in bence teşhisi doğru bir teşhis. Yani dinlediğiniz bir platform var herhalde, orada bir sıkıntı var. Çünkü normal bilgisayardan, laptop'tan, telefondan açtığınızda ses tam duyuluyor. Acaba o aracıya mı bir baksanız? Kimdi o şöyle huzur buluyorum demiştiniz. O geldiğinde okuyayım o zaman. En baştan şöyle alalım kim neler söylemiş. Bakıyoruz efendim. Değerli bir şey sormak istedim kendisine. Hem müşterisiyim hem hemşerisiyim demiş Levent Bey. Çarpma bölme ile notunu veriyor şirkete ve hiç şaşmadı demiş. Bu karını devam ettirirse senin sonu hisse başı. Çok seviyorum demiş. Sevgilerini iletmek istemiş sana. Bakkal hesabını bize de öğretse çok güzel olur. Çok
1: Ya onu
0: güzel
1: çok
0: bakkal hesabı yapıyor
1: soruyorlar
0: demiş.
1: da onu öğretme şansım yok ki. Yani bu tabii eğitim hayatımdan beri şekillenen bir şey. Geçen gün üniversiteden arkadaşlarla buluştuk artık 40 yıllık olduk onlar, hatta 41 yıl oldu. Şey yaptık işte, eğitim yaşamımızda hocalar vardı. Onları biraz hem gırgır yaptık, şamata yaptık. Sonra bir şey fark ettim. Aslında okul bana çok şey vermiş ama ben bütün öğrendiklerimi piyasada öğrenmişim. Aslında o sadece bir temel vermiş. Hatta benim anlamadığım bir temel vermiş. Ben sonra onu anlamaya uğraşmışım. Yani kendim öğrenmeye çalışmışım. Doğru söylüyorlar. Çok değer verdim. İki tane mali tablo var. Birincisi gelir tablosu, o kesin. Sonrası da bilanço tabii ki. Evet, ben onlara baktığım zaman çok uzun bakmama gerek yok. Hüküm verebiliyorum. Yanılabilirim. Ama rakamlar evet kafamda uçuşuyor. Onu birine öğretmeye de anlatma şansım yok. Yani gerçekten yok. Bakkal hesabı bunun da adı. Yapıyorum bir şeyler de. Hani onu anlatma şansım yok.
0: Doğukan Bey anısını paylaşmak istemiş. Hiç unutmuyorum, bir gün biri Mehmet abiden hisse tavsiyesi istemişti. Mehmet abi de dedi ki ben durduk yere hisse adı zikredemem. Siz sorarsanız hisseleri analiz edebilirim ancak demişti. Bunun üzerine 5 dakika sonra gelen soru: Mehmet Bey, sizce size hangi hisseyi sormalıyım? Cevap
1: Çok
0: verdi
1: pratik bir
0: mi?
1: soruydu, evet, onu hatırlıyorum ben. Ya ben spesifik hisse önermiyorum. Muhakkak ki yayınlarımızda ortaya çıkıyor. Bizim YouTube yayınlarında biz hisse analizi yapıyoruz. İyi dediğim hisseler gerçekten iyi oluyor. Çünkü beraber onun analizini yapıyoruz. O analiz de o mali tablolar ve beklentiler sonrası ortaya çıkıyor. Teknik analiz de yapıyorum. Teknik analiz, inanırım inanmam, çoğu zaman soruyorlar abi işte işe yarıyor mu? İnanıyorum tabii ki. Teknik analizde grafiğe baktığım zaman bir kere arz talebi ve arz talebin yarattığı fiyat akımını orada görüyorsun. Muhakkak ki trend önemli bir şey. Trendin oluşumu ya da nerede olduğunu da orada karar veriyorsun. O yüzden teknik analizsiz olmaz. Hani hep soruyorlar bana. Tabii ki önce mali analiz, şirketin fotoğrafını önce o mali analizde çekmen lazım. Yani ederi olması gerekiyor şirketin. Yoksa ona teknik analiz yapsan ne olur? Şey, yapıldı bir sürü teknik analiz. Şimdi o hisse senetlerinin kaderini konuşuyoruz. Hisse gitmiş 20 liraya, düşmüş yine 1 liraya. Şimdi ona neyine bakacaksın? Bir de arada birileri, ben şimdi Twitter'da yokum ama takip ediyorum. Adam analiz yapıyor hala onlarla ilgili. Diyor ki işte bak şuraya dokunduğunda da alınır. 3 lirada birilerini aldırdı. Hisse 1 liraya düştü. Arkadaş, şimdi o teknik analiz meselesi değil ki. Bodoz zaman aşağı geliyor tren. Yani ve bunun bir sebebi var. O gerçek sebebi görmeden sen ona alttan kesti, üstten biçti diyemezsin ki. Onun için de çok üstat var. Fazlaca. Bir de insanlarımız çok seviyor yalakalı. Herkese üstat diyorlar. Ben üstat değilim. Bana da demesinler. Ben sadece bir uzmanım. Gerek de yok. Ama o Twitter'da gördüğüm, en çok gördüğüm şey o. Üstat aşağı, üstat yukarı. Bu üstatlık ne kadar kolay bir şeymiş böyle.
0: Yani üstad yine iyi böyle çok tuhaf kendini konumlandırmaya çalışan insanlar
1: Hayır,
0: var.
1: bence karşı taraf konumlandırmıyor. İnsanlar ona atfediyor. Onu anlatmaya çalıştım.
0: Yani o bu ben böyle
1: O
0: olduğum için.
1: insan bence üstat olmaya uğraşmıyor. Kendine onu demiyor. İnsanlar onu söylüyor. Ve gerçekten o söylediğim lafın arkasındayım ya, yalakalık boyutunda. Ne gerek?

0: dediği gün pazar günüydü. Sonra fon battı gitti. Aynı adamlar kibirleri yayınlamıştı onu. Bu sefer Allah belanı versin, küfürler vesaire. Abi siz hangisiniz? Niye önce o, sonra niye bu? Hiçbir şey demene gerek yok ki. Kinin varsa, nefretin varsa o ayrı. Sevgin varsa o da ayrı. Yani bunu bir zamanlar kahvehane vardı benim çocukluğumda. Hemen bizim apartmanın yan tarafında bir tane vardı. Biz de gider orada 51 oynardık. Bilen bilir. Nasıl böyle duman altı, o zaman sigara yasağı da yok. Orada da abiler vardı. Çok da bilmiş tiplerdi. Herkes her konuda yorum yapabilirdi. Ama hemen cevabını orada yüzüne yapıştırırdın ya da birbirlerinin yüzüne yapıştırırlardı. Şimdi bu sosyal mecra dediğin yerde öyle bir şey yok yani. Allah, bir zincir var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes bir de birbirini gaza getiriyor. Bir de yazma ihtiyacı hissediyorlar. Şimdi ben mesela bir birey olarak onunla başa çıkamam. Yani belli ki birileri oradan para kazanıyor. Bu follower yaratmak dedikleri şey o yani. Ne kadar çok takipçin varsa o kadar çok para yaparsın. O da onları coşturuyor çok belli ki. Oltalıyor yani, öyle söyleyeyim. Oradaki akışı gerçekten anlamıyorum. Ya da insanlar o kadar çok zaman geçiriyor ki artık orada. İnsanların birbirini görme, isteme alışkanlıkları da artık bitmeye başladı. Bir mekana gidiyorsun bir yere. Bir topluluk yemek yiyor. Herkesin elinde telefon. Telefonla uğraşıyorlar. Buna ben de dahilim ha. Yani şimdi bak, itiraf ediyorum. 8 kişi bir araya gelmişiz arkadaşlar. Ne beklersin? Oturup muhabbet et değil mi? Konuş. Yani arkadaşın senin, bir geçmişin var. Abi herkesin elinde bir telefon, ya oyun oynuyor ya o X'te. Lan oğlum, onu evde de yapardın zaten. X'te bir şeyleri takip edip bir şeylere cevap vermeye uğraşıyor ya da Instagram'da. Acayip bir şey olduk biz ya. Yani bilmiyorum.
1: Evet, dopamin ihtiyacı her yerde. İşte sosyal medya kısmı için söyleyebileceklerimden biri bu. Diğeri de herkes kendi yankı odasında yaşamak istiyor.
0: Bu güzel tanım bak.
1: Evet, yani senin kahvehane dediğin yerde sen kendi yankı odanda yaşayamazsın. Mesela burada sana durduk yere yekten saldırdıysam sırf böyle ilgi çekebilmek için, ya da bak bak görüyor musun nasıl uğraşıyorum ben Mehmet Aşçı'yla, bak bak Yasemin falan diye. Orada edebinle senin susmanın geleceği bir nokta olur. Edebinle susmak zorunda kalacağım bir nokta olur yani. Ya iyilikle olur, ya güzellikle olur, ya başka bir şeyle olur ama olur. Şimdi buradaki yankı odalarında herkes kendi sesini duyuyor ama en önemli şeylerden biri bu. Biz hala daha, millet dışarıda yapay zeka üretiyor. Biz botla yapay zeka arasındaki farkı gördüğümüzde anlayamıyoruz. O yankı odalarında botlar da var. Karşısındakini ikna edemeyince ne söylerse söylesin, ona çünkü belirli bir tandanstan geliyor. Bir kelime eksik, bir kelime fazla. Konuyu hiçbir şekilde tartışmadan, manipüle ederek, saldırarak bir cevap aldığında karşısında bir düşünür olduğunu zannediyor. Halbuki karşısında bot var. Botlar insan da olabilir. Bunu atlıyoruz. Öyle bir ortam içerisinde işte o şeyh uçmaz, mürit uçurur kısmında bir bakıyorsun papaz elbisesi giyen papaz olmuş. Yani o orada kendi de buna inanıyor. İnanmayana öfkelendiriyor. Bir kısır döngü içine giriyorlar. Biz o kısır döngünün dışında kalmaya bakalım. Devam ediyorum. Sabahları eşim işe gidince evdeki huzur demiş. Kim der bunu? Pek tabii Berol Bey. Berol Bey eşini çok seviyor. Öyle böyle değil. Dolayısıyla ironi yapmış efendim burada. Bizim sadık izleyicilerimizden biri. Sosyal medyaya, haberlere, borsaya, altına, kura bakmadığım zaman daha huzur buluyorum demiş Süleyman Bey.
0: Bakmadan olmuyor ya.
1: Evet. Ben günlük alsat bir oyuncuydum. Oyuncu kelimesi doğru mu burada? Onu sen ayrıca yanıtlarsın. Erman Bey'in sorusu.
0: Kuralsız bir şekilde alıp satıyorsa oyuncudur, doğrudur yani.
1: Peki. Paramın %50'sini PPF fonunda bekletiyordum. Şimdi hem PPF fonum kilitli, hem hisselerim düştü. Ben nasıl işlem yapacağım bu durumda? Trader oyuncular da kilitlendi. İşlem hacmindeki düşüşü de tetikledi. Kilitlendik kaldık. Bu kapı nasıl açılır diye sormuş Erman Bey.
0: Evet, şimdi PPF fonunu da tasfiyeyi bekleyecek. Tasfiyede parasını alacak. Ne kadar parası var bilmiyoruz. Şimdi 1 milyon ya oradaki sınır. Eğer onu, o ve onun altındaysa koyduğu parayı alacak. Evet. O vakit yeniden hayata geri döner. Şimdi bu yaşadığımız şeyi daha önce yaşamadık. Zaten fonların gelişimi dediğimiz

0: herhalde 2020 sonrası oldu Türkiye'de. Bir ara A tipi fon, B tipi fon kavramı vardı bizim hayatımızda.
1: Evet.
0: Hisse senedi barındıran fon, A tipi fon ve B tipi fonda sabit getirili kıymetler daha çok hazine bonosu, devlet tahvili barındıran fonlardı. Bu kadardı bak, öyle algoritmik fonlar yok efendim, arbitraj fonlar yok efendim, özel fonlar, öyle bir hayat yoktu yani. Zamanında bir ara epeyce fon piyasası gelişti, sonra o da çakıldı, krizlerle beraber öyle oluyor. Ama bunun sebebi fonların kendisi değildi. Sadece o krizler sonrası bunların getirilerinin düşmesi, oradaki stopaj ve buna bağlı daha aşağıda getiri onların tercih edilmesinin önüne geçmişti. 2020 sonrası ise gerçekten fon piyasası çok gelişti. 2000'den fazla fon var şu an. Bir sürü çeşidi geldi. Fon dediğin şey kötü değil ki. Dünyada zaten para fonlarla yönetiliyor. Ha, biz ne zaman bir şeyler önce çok hızlanıyor, bir şeyler yaşanıyor, sonra düzene sokuyoruz. Şimdi bu fon dünyası daha düzenli hale gelecek. Yani endişeye mahal olmadan. Nasıl ki 2001'de 27 banka batıp Birleşik Fon Bankası, ardından BDDK, bağlı işte Tasarruf Sigorta Mevduat Fonu, bağlı bir takım güvenceler ve denetim sistemleri getirildi ve şu an bankacılık sistemimiz Avrupa'nın çok çok önünde. Burada da muhakkak ki özellikle fon dünyası bundan sonra çok daha kolay değerlendirebileceğiniz, çok daha kolay yatırım yapabileceğiniz bir hal alacak. Ama önce bu kaosun getirdiği bu sıkıntının temizlenmesi gerekiyor. Umarım çok çabuk parasını alır izleyicimiz ve tekrar oyun oynamasın. Şöyle ki, illa ki uzun vadeli yatırımcı olmak zorunda değilsiniz. Bir senkron yaratabilirsiniz.
1: Evet.
0: Daha kısa vadede bir senkron oluşturabilirsiniz. Senkronunu yaratsın.
1: Peki. Burada mesela fon kötü değildir. Nasıl değerlendirdiğin, sen önce kendini tanıman, sonra fonunu doğru seçmen kısmını ayrıca altını çizelim. Buffett'ın da altını çizdiği bir şey var. Diyor ki yatırımcı nakit fonlara akın ediyor. Şimdi 7 Ekim tarihli bitimli haftanın verisi bu. Tüm dünyada bakıyorsun, ne kadardı Mehmet? 160 küsur olması lazım. Evet, 166,4 milyar dolar. PPF'ye giren para, o haftanın parası. Bunun yarıdan, evet yarısı aslında. Bunun yarısı, 72 küsur, neredeyse yarısı sadece Amerika'da. Hisseye ne girmiş Süheyla diyorsan eğer, onu da hemen sana söyleyeyim. Hisseye giren kısmı da söyleyeyim sana. Tahvillere yaklaşık 34 milyar, hisse senetlerine de 12,5 milyar dolar.
0: Ne komik değil mi? Hisseye 12,5 milyar dolar giriyor.
1: Evet.
0: Adamların şirket değeri 1 trilyon dolar. 2
1: Evet.
0: trilyon dolar.
1: Evet.
0: Balon. Şimdi bak, bu rakamlar o demek. Balon. Kocaman bir balon yaşanıyor Amerika'da. Çok merak ediyorum ne zaman patlayacak. Daha değil bak, onu bir görebiliyorum. Ama gerçekten çok merak ediyorum ne zaman patlayacak. Çünkü o büyüklüklerin, anlıyoruz ki bu rakamlardan, gerçeklikle alakası yok. Trilyon trilyon dolarlar. Ya düşünsene, kaç tane şirket var? Senin gayri safi milli hasılan hesap edilen bu haliyle 1,4-1,7 arası değişiyor. 1,6 trilyon dolar varsayalım. Senin gayri safi milli hasılan, koskoca ülkesin sen bu arada, 85 milyonluk bir ülkesin sen. Hem de OECD sıralamasında 17-18 sıralamada büyüklükte bir ekonomisi olan bir ülkesin.
1: Evet.
0: Şimdi arkadaş, bu nasıl bir şey yani? 7 ya da 8 tane firma işte değerlemede birbiriyle yaşıyor. Full manipülasyon var o firmalarda. Aynı bizdeki yaşanan şey orada şu an yaşanıyor. Ne zaman patlayacak, ne zaman çatlayacak? Çok merak ediyorum. Herhalde oradaki bütün o parayı koyan fonlar birbirini kolluyordur. Kim önce satacak ya da biri satacak mı acaba diye. Ya koskoca bir coin piyasasında, yani kripto piyasasında Bitcoin'e bakıyorsun. Adam açıklama yapıyor. İşte 25 milyon dolarlık daha işte Bitcoin aldım. Hop, %10 gidiyor.
1: Evet.
0: Toplam değer artışına bak. Abi bir dakika, 25 milyon dolar ne ki? Nedir yani? Ama yarattığı değer artışına bak. Aslında dünyada şu an bakıldığında herhalde şunu söyleyebiliriz. Olay full manipülasyonla yürüyor. Hem kriptolarda hem hisse tarafında. Bunu Avrupa'da dahil ha. Avrupa resesyonda Bir ara biliyorsun Avrupa endeksleri rekor kırmaya doyamıyordu. Şimdi Fransa acaba borçlanma tarafında çatlar mı konuşuyoruz?

0: Keza Almanya arkasına takılır mı konuşuyoruz. İtalya, Portekiz gelir mi? Olmayacaktır ama bunları konuşuyoruz. Fakat bir taraftan da rekorlar kırılmaya devam ediyor. Tek sebebi var. Konuştuk başında. Para. Hala basılıyor ve basılmaya da devam edecek. Paranın çokluğunda da evet bu fiyatlamalar, o paranın çokluğu burada çok görülmese de belli ki destek olmaya devam edecek bir müddet daha.
1: Tüm dünyada fonların, hisselerin ve tahvillerin aynı anda patladığı bir dönem hatırlıyor musun? Hep beraber aşağı doğru gidiyoruz dönemi hatırlıyor musun?
0: Bir tek şey oldu Lehman krizinde, aşağıyı soruyorsan. Lehman evet. krizinde bütün dünya çöktü, biz de çöktük. Bizim olayla hiç uzaktan yakından alakamız yoktu ki en iyi dönemimizdi.
1: Evet.
0: Hatırla lütfen.
1: Evet.
0: Ama bir dakika, 1994'teki endeks değerine geri döndün sen. Çünkü Amerika çöküyordu orada. Amerika çökünce dünya çöktü. Aslında bunun senaryosunu o zaman yaşadık. Şimdi Amerika'nın çökmesinden kimse hayır görmez, onu söyleyeyim. Hani kimse sormadı, hadi burada ona da lafı getirelim. Öyle bir çöküş olduğunda senin de kaçma şansın yok.
1: Evet.
0: Hiç şansın yok yani. O sebeple de umut edelim ki ertelensin, olmasın hatta. Bunlar parayı basmaya devam etsin. Bas bas paraları Leyla'ya.
1: Tabii.
0: Bir şekilde de o değerleri inşallah korumaya devam etsinler. Çünkü bunların düzeneği bozulduğunda dünya ekonomisinde pek çok yer çatlar. Buna Çin'i de dahil ediyorum. Yani
1: kime
0: o da satacak? Kaçamaz. Tabii. Kaçamaz. Yani Amerika'da olan bir şey maalesef dünyada topyekün bir şeyler muhakkak ki oluşturuyor.
1: Yani bu teknoloji şirketleri bir şekil işte birbirlerine altın günü düzenliyormuş gibi, benden işte görümceme 200 milyar dolar bugün kimdi ya 200 milyar dolar yatırım falan diyordum. Ne kolay paralar böyle yani. Hemen söyleyeceğim sana hangisinin 200 milyar dolar. Bu arada şöyle söyleyeyim sana, koskoca bak Güney Kore değil mi? Pardon ya, 2 milyar dolarmış.
0: Antropik mesela halka arzı hazırlanıyor. En büyüğü ben olacağım diyor. Aha. Ama erteledi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: 2 trilyon doların üzerinde bir halka arzı. Bu ne yani? İlginç değil mi?
1: Evet.
0: SpaceX başardı mesela. 1.8'e yakın. 1.768. 1 trilyon 768 milyar dolar üzerinden ihraç edildi. Ha babam, rapor yazıyorlar.
1: Hı-hı.
0: Bu raporlarla manipülasyon da çok kolay biliyorsun. Yani bu çok uzun yıllardır olan bir şey. Yaz raporu, geç gitsin. Neticede bir yerde tıkandığı zaman bu sefer aksine rapor yazmaya başlıyorsun. Hı-hı. Şu an Amerika'da da bu haliyle devam ediyor. Yani ilginç. Ha babam, rapor okuyoruz çünkü.
1: Peki tam o zaman nereye koyacağız paramızı? Çok korktuk şu an.
0: Çok korkmaya gerek yok dedim ya. Daha bir yıl, bir buçuk yıl bir şey olmaz yani. Amerika'nın çatlayacağını, hı-hı, da düşünmüyorum.
1: Peki.
0: Türkiye'de de TL'nin getirisi hala cazip. O yüzden biraz evvel Amerika için söylediğin şey bizde de devam ediyor. Bir ara işte fon korkusuyla fonlarda bir tasfiye gördük. Paralarını tasfiye etti insanlar. Ne yaptılar? Para piyasası fonlarından bile çıktılar. Hem de anlı şanlı Türkiye'mizin güzide bankalarının fonlarını bile sattılar. Onu niye yaptılar gerçekten anlamadım. Yani bu panik dediğin şey böyle herhalde. Biraz da finansal okuryazarlık kısmı. Neyse, insanlar da o duygu yoğunluğunda haklı olabilir. Sonra bireysel emeklilik fonlarından bir çıkış. Ama ardından bireysel emeklilik fonlarına ciddi bir giriş gördük. Ya bu dengeler zamanla oluşacak. Hep parayı yatıracak bir yer muhakkak olacak. Yani o sebeple de yani ne bileyim, riskten kaçınmak için Amerika riski düşünüyorsan ya da doların riskini düşünüyorsan tabii ki altın alacaksın. Ons dolar olmasına rağmen. Çünkü opposite'i bunun altın. Eğer evet. Amerika'da bir şey çatlarsa altın muhakkak değerlenir. Ya da gümüş severler için. Ya onun ötesinde zaten emtia piyasalarında iş yapanlar pek çok şeyi alıp satıyorlar. Onun için gerçekten çok iyi bir finansal okuryazarlık gerekiyor. Hatta profesyonel manada herkes bakır, herkes alüminyum, herkes petrol alıp satamaz. Sonra az evvelki bize yazan dinleyicimiz gibi oyuncu olursun gerçekten.
1: Erman Bey, evet.
0: O sebeple de konjonktürde muhakkak stratejiniz olmalı. Hala yatırım yapacak ya da uğraşacak pek çok şey var paranızla.
1: Ailemle geçirdiğim vakitler, çok sevdiğim candan dostumla sohbet etmek, yağmur yağarken Salep eşliğinde dışarıyı seyretmek bana huzur veriyor demiş Ayla Hanım.
0: Afiyet olsun.
1: Evet, afiyet olsun diyelim biz de.
0: Canımız çekti.
1: Ne demişsiniz? Ali Bey demiş ki Ben Mehmet Bey demiş, şunu sormak istiyorum. Hedef Yatırım Bankası bu fonların toplandığı, saklandığı banka. Sonrasında 4 liradan 10 liralara kadar herhalde gerilemişti. Şimdi 16-17'lerde. Nasıl oluyor da böyle bir olayla bir şekilde anılan banka güç toplayabiliyor, hisselerin fiyatı artabiliyor demiş Ali Bey.
0: Hedef Yatırım Bankası halka açık değil, yanılgı içinde. Hedef Aha. Holding o. Hedef Yatırım Bankası dediğin şeyin bir aracı kurumdan farkı yok. Yani yatırım bankacılığının mevduat toplama etkisi yok arkadaşlar. Tabii şimdi toplumda banka geçince adı içinde herkes bankacılık sistemi içinde herkesin her şeyi aynı şekilde yaptığını düşünüyor. Katılım bankaları mesela mevduat toplayabiliyor ama mevduatı toplama şekli yoğurt yiyişi aynı değil. Türk bankacılık sisteminde faizli bankacılık yapan bankalardan farklı bir mevduat anlayışı var. Yatırım bankaları ise bir aracı kurumdan farklı olarak yapabilecekleri şeylerin sınırı büyüyor. Yoksa mevduat falan toplayamıyor. Sadece borçlanma araçlarını kullanarak para kaynak ortaya çıkarabiliyor. Borçlanma aracı dediğimiz şey de faizli enstrümanlar, sermaye piyasası araçları. Hedef Yatırım Bankası diye bir banka borsada işlem görmüyor. O dediğiniz şey Hedef Holding. O da bünyesine, içine attığı kendi grup şirketlerinin öz sermaye, değer artış azalış ya da oradan gelecek kar payı dağılımlarıyla gelirini oluşturuyor. Kendi faaliyet konusu iştirakleriyle oluşmuş oluyor. Holding çünkü. Evet, o dediğiniz değere gittiğinde onu ne kadar hak ediyordu o tartışma konusu. Zaten etmiyormuş ki geri çekilme yaşandı ki daha bu fon olayı ortada yokken onun fiyatı düşmeye başlamıştı zaten.
1: Aslında bu büyütülen, şişirilen hisseleri sahipleri geri alsa eski fiyatından olmaz mıydı? Saçma bir şey mi söyledim demiş Esra Hanım.
0: Saçma tatlısınız. Bir şey söylemiyorsunuz. Bazı geri alımlar sürüyor hala ve bayağı sayıda bir şirkette geri alım var. Ama bir şey anlattım ben programın başını yakaladıysanız. Türkiye'de şirketlerin sermaye terakümü yok. Yani sermaye birikimi yok. Yani hep paraya ihtiyacı var. Şimdi bir taraftan şirket borçluyken, borçlu çalışıyorken ve karlar da düşmüşken tabii ki basiretli tüccar olmanın gereği patronlar geri alım yapıyorlar. Bir sürü, bakın tekrar söylüyorum, bir sürü şirket geri alım yapıyor.
1: Evet.
0: Ama bazıları yapamıyor olabilir. Yani çünkü yok yani para yok. Nasıl olacak?
1: Nasıl
0: yani? Adam, bir sürü firma var şu an finansal yapılandırma peşinde koşan. Finansal evet. Yapılandırma dediğin borcun vadesini uzatmaya çalışıyor. Faizi düşürmeye uğraşıyor. Oturmuş bankalarla konuşuyor firmaların çoğu. Bu normal. Akışı içinde çok normal bir hareket. Şimdi bunu yapmaya uğraşırken dönüp de kendi hissesini alamıyor olabilir. Herkes yapamayabilir yani.
1: Volkan Bey demiş ki takasına baktığımızda emeklilik yatırım BES fonlarında bir sürü o taban taban giden hisselerden var. Peki diyor onların durumu ne olacak diyor. Emeklilik fonlarının bu hisselerdeki maliyetini biz bilmiyoruz demiş. Yoksa biliyor muyuz demiş. Mesela bu bir nevi kamu zararı mı olur mesela? Bir kamu zarar yazdı mı diyecekler bize, ne diyecekler öyle bir durumda diyor.
0: Kamu zararı falan olmaz. Yani neticede onun hesap edilen birim fiyatında evet. O hisse senetlerin değer artış veya azalışları var. Zaten şu anda o düşen fiyatlarda o hisseleri taşıyorsa fiyatı düşmüştür onun. Yani öyle akıyor bu iş. Muhakkak evet. Ki almış olabilir. Çünkü bir dönem çok popülerdi o hisseler. Ya toplumda 455 bin kişinin aldığı fonlar, belki de onun 3 katı insanın da o fonlar bunun arkasında bu hisselerin deyip de alan yatırımcılar var. Şimdi fon sahipleri paralarını almaya uğraşıyor. O yatırımcılar çoktan battı. Yani hisse senedini alıp da batanlar şu sıralar seslerini yükseltiyor ya, çünkü battı evet. O insanlar. Harbiden parayı sıfırladı çünkü fonda olanlar öyle veya böyle bir para alacak ya.
1: Evet.
0: Bunların alma şansı yok. Bir de kredi kullananlar zaten birinci haftada battı. Altıncı tabanda gitti onlar. Geçmiş olsun. Hatta beşinci tabanda. O sebeple de çok da bu hisselere yatırım yapmış hisse yatırımcısı var. Fonlar da tabii ki almış olabilir. Ama onlar tabii ki bütün parayı oraya gömmüyor. Siz onu hissetmemişsinizdir bile.
1: Evet.
0: Miktarı oldukça azdır. Çünkü Cascade yani şey yapıyorlar, bir sürü hisseye bölüyorlar, paralar öyle büyük ki. O yüzden de onun etkisi sinek vızıltısı gibidir. Korkmayın yani, bir şey olmaz.
1: Bir de şeyin de altını çizelim istersen. Yani BES programını bırakalı yıllar yıllar yıllar oldu. 5 yıl boyunca BES hattı diye bir program yapmıştım. Her ince detayını da biliyordum efendim. Yani ama benim bıraktığım vakti söyleyeyim size. Yılda 8 kere fonunuzu orada değiştirebiliyordunuz. Sonra dediler ki 12 oldu. Şimdi kaçtır bilmiyorum. Ama değiştirmek istiyorsanız burada, öyle bir endişeniz varsa gidip değişiklik yapabilirsiniz.
0: O değişiklikte de direkt bakıyorsunuz değişikliği yaparken. Aslında aldığınız besin de fonlara yatırım yaptığını görüyorsunuz. Yani altın seçtiniz, altın fonu alıyor BES. Hisse seçtiniz, hisse fonu alıyor. Asıl aldığı o fonların ne kadar bulaştığı önemli.
1: Evet.
0: Ama dedim ya, parasal büyüklükler öyle büyük ki, bir de siz zaten bu seçimlerinizi full yapmıyorsunuz BES'te. Muhakkak yayarak yapıyorsunuz. Ama ve lakin çok da endişe edecek bir durumunuz yok. Ben mesela BES'imi taşırken full hisse yapıyordum. Çünkü BES dediğin uzun vadeli bir şey. 10 yıl taşımak evet. zorundaydım ya. Çıkarken de TEB'den emekli olurken çıkarken de iyi bir para aldım hisseyi seçmiş olmakla. Ki daha 2020 sonrası değildi yani, 2019'da ben ayrıldım o BES'ten. Fena da bir para almadım yani. Peki. Bunlarla ilgili bence kafanızda çok da büyütmeyin.
1: Sinan Bey'in sorusu çok güzel bir soru. O soruyla devam edeceğim ama radyoda sürenin sonuna geldik efendim. Bir süre daha kalacağız. Sorularınızı ileteceğim. WhatsApp'tan gönderdiğiniz sorular dahil hepsini ileteceğim Mehmet Aşçıoğlu'na. Kendisinin sorusu neydi? Biz merak ettik diyorsanız eğer, Terra'nın PPF'sinde bulunan ters ropeo başka fonu fonladığı için tasfiye sürecinde öncelikli alacaklı konumunda mıdır? Yoksa bireysel yatırımcı tasfiyesi bittikten sonra mı ters repo tasfiyesi yapılacak? Ben bunu merak ediyorum demiş.
0: Bence önce bireysel yatırımcının tasfiyesi yapılır, ondan sonra.
1: Çok hızlı cevap verdi. Ben evet. bu uzun cevabını uzun.
0: Ama çok çünkü yani evet. insanların bir an evvel parasına erişmesi. O onun bilmem nesi falan değil yani.
1: Evet.
0: Orada zaten olacak üç kağıt olmuş. Şimdi onu... Bu fonu tasfiye edenin zor çözümlemesi gereken şey bu zaten. Önce bir tasfiye edilecek her şeyiyle, bir para ortaya çıkacak. Orada hak ediş neyse insanlar ödenecek. Sonra ilave hak ediş olursa muhtemelen ödenecek. Öyledir. Peki. Yani tasfiye dediğiniz şey. Mekanizma öyle çalışır.
1: Peki, bitiriyoruz yayını radyoda. Gelmek istiyorsanız Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Sizi buraya bekliyorum efendim. Gelemiyorsanız eğer, umarım gününüz çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
1: Fiyat servisleriyle yıllara meydan okuyor.

0: Kuyun 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
9: Hoş geldiniz.
10: Hoş geldiniz.
11: Hoş geldiniz.
12: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
13: Benim bankam İş Bankası.
3: Reklam.
14: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
15: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
16: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
17: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
16: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
17: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
18: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
19: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şey. Hep bilirdim.
20: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
21: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
22: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS.
10: aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
11: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Finansal danışman Ali Ağlı ile beraber sabah raporuyla Bloomberg HT'de canlı ekonomi yayınları devam ediyor. Ben Zeynep Erataman Önal. Hemen yayınımız öncesinde az önce ilk sözü bitirirken aktarmaya çalıştık. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Bangkok'taki sunumu İngilizce şekilde ve grafikler eşliğinde Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayımlandı. Buradan önemli bir takım son dakikalar da var. Çıkarımlara baktığımız zaman ana trendler tarafında enflasyona baktığımız zaman enerji fiyatlarındaki yüksek seyre rağmen ılımlı bir görünümde olduğunu ifade ediyor Merkez Bankası. Özellikle talep tarafındaki yavaşlama olduğuna işaret etmişler. Arz şokları nedeniyle proaktif şekilde tedbirler alındığına işaret etmişler. Böylece özellikle fon tasfiye sürecine ilişkin yine detaylara bakıldığında buradan gelebilecek bulaş risklerinin kontrol altına alındığına işaret ediyor merkez. TL tercihlerinin yine de sıkı para politikası nedeniyle korunduğuna işaret etti. Sıkı para politikası duruşu fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edecek. Gerekirse dezenflasyon süreci yine talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden kuvvetlendirilecek diyor sıkı para politikası duruşuyla. Para politikasına ilişkin özellikle politika faiz oranının her toplantıda ayrı ayrı değerlendirileceğine işaret ediyor. Hem gerçekleşen hem de beklenen enflasyonu dikkate alacağız ve ana eğilime de dikkat edeceğiz diyor Merkez Bankası. Ara hedeflerden ciddi bir sapma olması halinde daha da sıkılaşma olabileceğine işaret etti. Politika kararları konusunda yine enflasyon görünümüne özellikle odaklanacaklarını belirtiyorlar. Para politikası duruşu konusunda enflasyonda ara hedeflerden ciddi sapmalarda ek sıkılaştırma adımlarının atılabileceğini anlıyoruz. İç talepte soğuma, yine dezenflasyon sürecinde eğitim, kira, hizmet kalemleri mercek altına alınmış. Enerji maliyetlerinde yükseklikten bahsediyor merkez. Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların rezerv üzerindeki etkilerini ele alıyor grafiklerde. Bir de özellikle yatırımcı teveccühünün yine TL tarafında kaldığının bir kez daha altını çiziyor diyelim. Ali Bey günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Zeynep Hanım, hoş bulduk.
0: Şimdi tabii küresel de konuşmaya gayret edeceğiz. Fon tasfiye sürecinin de yansımalarını takip ediyoruz elbette. Merkez Bankası Başkanı'ndan da taze bir sunum geldi. Henüz yayında değerlendirme şansımız olmadı. Ancak grafiklerden birkaç tane seçtik ve son dakika bilgilerini paylaşmaya çalıştık. Sunumun içerisinde size göre yeni başlıklarda neler var diye soracağım. Sonrasında kalem kalem biraz isterseniz detaylandırırız da. Önce bir genel çerçeveyi ortaya
1: koyalım. Genel çerçevede yani Merkez Bankası, Dünya Bankası ve IMF toplantılarının olduğu bir yerde resmi bir sunum yapıyor. Yani evet. Çok öyle majör bir şey söylemesinin doğrusunu istersen ben beklemezdim.
0: Yani daha önce içeriye yapılan iletişimden çok farklı bir şey dışarıya da zaten
1: zannetmiyorum.
0: Hani söylense hatta, daha garip değil mi?
1: Hatta böyle şeyler olduğu, vakalar olduğunu düşünüyoruz ya da en azından bizim kulağımıza gelenlerin arasında. İçeride hoş karşılanmamıştı bundan hatırlarsan. Onun için tutarlı bir sunum olmuş diye görüyorum. Orada benim biraz belki grafik bence önemli. Hani fonlardaki çıkışı da oraya yansıtmış olması Merkez Bankası'nın piyasadaki gelişmelerden, hani uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki gelişmelerden haberdar edilmesi açısından bence pozitif bir şey olmuş. Ama önemli bir yabancı çıkışı işaretlemiş orada. Yani 287 milyar lira civarında bir yabancı çıkışı var ki rezervlerdeki azalışın da önemli bir kısmını orası karşılıyor veya oradan yaşanan çıkışlardan dolayı rezervler azaldı diye düşünüyorum ama oradaki fon çıkışlarının hani bir kısmının mevduata geçmiş olmasını da göstermiş. O da pozitif bir şey. En azından bilgilendirme açısından Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor çünkü dışarıdaki

0: ilginin zaten az olduğu bir dönemde, bir de böyle büyük bir Ponzi krizi yaşadığımız ortamda Merkez Bankası'nın buna değinmiş olması bence pozitif bir şey. İletişim açısından, samimiyet ve şeffaflık açısından kıymetli bir adım diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir yandan tabii iletişimin her türlüsü sonuçta şeffaflık açısından iyi, haber kirliliğini bertaraf etmek açısından iyi. Merkezde gerekirse ara hedeflerden sapma olursa, yani zaten enflasyon beklentileri kanalını önemli risklerden biri olarak gördüğünü vurguluyor. Hani burada temkinli olmak lazım diyor, okuyoruz diyor. Gerekirse de daha da fazla sıkılaşma gelebileceğinin de altını çiziyor. Bu da zaten piyasanın görmek istediği mesajlardan bir tanesi şüphesiz. Şimdi Fed'in bu ay faiz artırması yönünde beklentiler artık %20'lerin altına inmiş vaziyette. Top aralığa atıldı. Bizim tarafta da özellikle iş talep zayıflamasına ilişkin göstergeleri çokça paylaşıyor Merkez Bankası. Yine ana eğilimlerde aşağı yönlü hareket olduğunu Karahan'ın bir önceki sunumundan da geçen hafta yine takip etmiştik. Ve yine fiyat gelişmeleri raporunun içerisinde de ana eğilimler tarafında özellikle 3 aylık trend enflasyona bakıldığında bir aşağı yönlü hareket olmuştu. Şimdi bunları üst üste koyduğumuz zaman Ekim ayında 100 bas puan indirim cepte diyenler çok oldu. Şimdi burada Merkez diyor ki gerektiği noktada ben ara hedeflerde ciddi bir sapma eğilimi görürsem sıkılaşmaktan geri durmam. Ama mevcut durumda yakın vadeye baktığımızda farklı bir sıkılaşma adımı beklentiniz var mı? Yoksa tüm bu saydığım gerekçelerle faiz indirimiyle yola devam mı?
0: Ben buradaki bir şeyin Merkez Bankası'nın tedbirli açıklamasının altını çizelim istiyorum. O da enerji fiyatlarındaki yüksek seyre rağmen iç talep koşulları. İkisi bir araya geldiğinde iç talep gerçekten sıkı para politikasında dediğinde birçok alanda sıkıntı yaşanıyor. Yani bugün hele hele bu Ponzi probleminden sonra piyasada ciddi bir hani hareketsizlik değil, yani para yok, nakit yok dedikleri
1: hacim
0: yerde.
1: Hacim de düşüyor borsada mesela 80-90 milyarlardan bahsediyoruz. Amerika'nın açık olduğu günlerde mesela hani Christmas tatili falan, Noel tatili falan değil orada mesela. Bu kadar düşük hacim olmasını gerektirecek bir yurt dışı kapalılığı yok mesela.
0: O zaten orası da ayrıca bence konuşalım. Yani borsa tarafı ayrı ama esas konut ve araba satışlarında bile düşüş var. Hatta hani burada nakit sıkışıklığı yaşayan A bireyler ve B şirketler ellerinde satılabilir ne varsa onları satıp bir miktar nakit elde etmeye çalışıyorlar ki hayatı döndürebilsinler. Gelen ödemelerini karşılayabilsinler. Bu doğal olarak talebi de aşağı çeken bir şey. Mesela geçtiğimiz günlerdeki programların birinde böyle bir sohbette servet etkisi, negatif servet etkisi ortaya çıkar mı diye bir soru geldi bana. Kaçınılmaz bir şekilde çıkacak demiştin. Çünkü
1: ama işte altındaki değer kaybına kıyasla 1/5 kadar bir montandan bahsediyoruz diye de hani rakamlar işte Profesör Doktor Hakan Kara paylaştı mesela.
0: Evet ama şöyle, yani altındaki bir çok sert bir çıkış Türk halkı için çok kıymetli. Çünkü bir de çok genele yaygın bir şey. Altındaki fiyat artışını yarattığı servet etkisi çok ciddi. Geniş bir kesime yayılıyor. Buradaki fon daha görece dar bir kesimde ama o onu etkilediği için hani domino taşı gibi birçok alanı birbirine bağlayan bir sistemimiz. Daha doğal olarak bütün para sistemi zaten öyle bir şey ama burada önemli miktarda paralar bir yerlerde A kaybedildi, B bloke kaldı. Bunların hepsi ister istemez böyle bir servet etkisi yaratacak. Bu Merkez Bankası'nın içine gelir miydi sorunun devamı? Bence gelirdi. Nitekim şu anda Merkez Bankası'nın bu fonlarında bu kadar yakından izlemesinin önemli sebeplerinden bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum. Bu bir çerçevede faiz indirimi gelir mi? Ben zaten şu anda hani biz tartışmayı biraz yanlış yerden yapıyoruz diye başlayayım bu söze. Sebebi de şu. Biz diyoruz ki 37, 35'e veya 36'ya, 35,5'a düşer mi? Burada gerçekten para politikasının etkin olabilmesi için ben bunu ısrarla söylemiştim geçtiğimiz yıl. 15'ten 17,5'a çıktığında stopaj değil çıkartmak ben daha indirilmesi gerekiyor ki
1: hatta para politikası. Hakan Güldağ ile paylaşımlarını olmuştu değil mi? Evet. Biz de sizinle yine ertesi gününde yayına denk gelmiştik.
0: Aynen öyle, yani indirilmesi gerekirken yükselttik. Şimdi bizim tartıştığımız konu para piyasasında, para politikasındaki faiz yeterince sıkı mı veya enflasyon, dezenflasyonu destekliyor mu? İşi zor Merkez Bankası'nın. Yani bazı ekonomist arkadaşlarımız da fazlasıyla Merkez Bankası para politikası ve kur politikasına yükleniyorlar. Reel sektörün buna yüklenmesinde haklılık payı var ama ekonomistlerin maliye politikası tarafına da bakmaları gerektiğini ısrarla söylüyorum ben. Ama esas para politikasına geri döndüğümüzde de nominal faizi tartışıyoruz biz. Nominal faizin bir de gerçekten benim iş gören faiz dediğim yere ulaştığında 15'teki stopajı 17,5'a çıkarınca tam tersine etkinliğini, para politikasının etkinliğini azaltıyoruz. Çünkü tasarruf sahibinin eline geçen para nette azalıyor. Yani talep etkisini veya talebi baskılayan etkisini de azaltan bir adım atmış durumdayız. Bunun tersine çevrilmesi gerekirken biz bu tarafa doğru gittik. Geçtim. İndirilme Merkez Bankası halen daha yeri var. Nerede yeri var? Bileşik faiz bazında bakmıyoruz biz buna. Yani şu andaki yani 37'nin bileşik faizinin netini ve brütünü baktığımızda halen daha 38 civarında net tarafından baktığımızda 38 bileşiğe gelen bir rakamı denk geliyor. Küsuratı var şu anda hatırlamıyorum ama 38 bini halen daha 30'un üzerinde reel faiz veriyor demektir. Stopajdan sonra. Şimdi burada ben faizi indirmenin yanı sıra stopajın da inmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya bu maliye politikası tarafından gelen bir destek olacak buraya. Çünkü siz nominal faizle 100 bas puan indirdiniz.
1: Biz işte soğutmak istiyoruz enflasyonla mücadelede.
0: Hayır, tasarrufçunun elde ettiği şey faizi indirin. Stopajı indirdiğiniz zaman tasarrufçu etkisi daha fazla olacak. Daha fazla tasarruf edecekler. Faizi yükseltme
1: yoksa cebime daha çok para geldi diye daha çok para mı
0: harcayacak? Bu ortamda ben onu yapacaklarını zannetmiyorum. Dün reel sektörden bir STK ile beraberdim. Gerçekten hakikaten çok zor durumda reel sektör. Şimdi onların buradan gelecek olan ekstra faydayı harcamaya dönüştüreceklerini hiç ama hiç zannetmiyorum. Çünkü hepsi sadece suyun üzerinde kalmaya çalışıyorlar.
1: Şimdi o zaman Ali Bey, reel sektörle alakalı da şöyle bir şey sorayım size. Şimdi daha önceki yayınlarda bilemiyorum sizinle ele aldık mı ama şimdi mali işlerden sorumlu müdürler, işte CFO'lar her neyse işte şirketin büyüklüğüne göre gecelik fonlama olarak belki bu enstrümanları kullanıyordu. Belki bazıları burayı teminat gösterdi, işte kredi aldı gibi yine yayınlarda konuşulan başlıklar oldu.
0: Fonları normalde teminat gösteremiyorsunuz.
1: Para piyasası tarafı için diyorum. Bunu söyleyenler oldu mesela işte Altı Özaslan gibi isimler. Şimdi buradan baktığımız zaman özel sektör tahvilleri bir bulaş riski taşıyor mu diye soracağım size.
0: Bence içinde yaşadığımız Fonzi krizinin artçılarının en önemlisi de orada çıkacak bence. Çünkü gerek şirketlerin en basitinden şu anda bilmiyorum yani tek tek şirket bilmiyorum ama bir özel sektör tahvili ihraç etmiş olan bir şirket elindeki likiditesini, şu anda var olan likiditesini bu fonlarda değerlendirdi. Bu fonlardan da parasını alamıyor. Kendi özel sektör tahvilini ödeyemiyor. Veya bunlar repo yaptı vesaire gibi bir takım işler yaptığında ortada bir kitlenen bir sistemimiz var şu anda. Bu sistem özel sektör tahvillerini etkiler mi? Etkileyecek. Zaten bir kere kafadan şu anda tasfiye halinde veya el konulmuş faaliyetleri durdurulmuş olan aracı kurumların ve onların finans alt kurumlarının veya yan kurumlarının katılım bankalarının ve gerekirse yatırım bankalarının çıkartmış olduğu tahviller var. Bu tahviller ödenemeyecekler. Yani önce fon sahiplerinin ana paralarını ödeyeceksiniz. Kalacak olan kısmı oraya aktaracaksınız. Oradan tahvilleri ödeyeceksiniz ki çok zor bir iş. Yani o kadar rakam tortu kalacağını hiç zannetmiyorum ben bu sürecin sonunda. O yüzden bir bulaşma riski var mı? Var. Ve bunu önleyebilir misiniz? Şu anda hayır. Önleyebilmek değilse bile etkisini azaltabilmenin bir yolu var mı diye bakarsanız şu andaki çözüm, yani bu krizin, Fonzi krizinin çözüm sürecini çok ama çok hızlandırmanız gerekiyor. Ve onu yapmıyoruz. Yani çok yavaş davranıyoruz, çok ağır davranıyoruz. Gerek kanuni altyapısı olarak, gerek borsadaki, gerek kayyum operasyonları vesaire derken yani çok yavaş davranıyoruz. O yüzden süre uzadıkça acı artıyor. Acı arttıkça borsadaki çözülemezlik artıyor. Bunları bir anda bir an evvel çözmemiz lazım ki buradan buraya geçecek. Yani tortu olarak bir şey kalacak, bu tahvillere de bir miktar aktarılabilecekse en azından sermaye piyasasının genelini ilgilendiren bir konu olduğu için orada bir rahatlama sağlar mı? Sağlar. Ama bunun için süre. Yani bir süreyi uzattıkça hiçbir şey yapmasanız tahvilin üzerinde biriken faiz artıyor. Yani hiçbir şey yapmasanız. Yani bir an evvel çözün. Ne ödenebiliyorsa ödensin. Bakiye azalmış olsun veya artmasın en azından. Bir şey yapmamız lazım. Ama burada bence yeterince hızlı adım atılmıyor. Yani bunun bir an evvel bu tarafının da düşünülmesi gerekiyor. Tabii bu arada özel sektörün yaptığı başka bir iş daha var. Son iki senedeki vadeli çek hacmi çok ciddi artmaya başlamış.
1: Şimdi onu soracaktım. Mesela ödemeler geciktiği noktada bu likidite sıkışıklığı bir bulaş riski taşır mı? Bir de bu tarafı da var bu işin. İşte ben sizden mal çektim, işte ürettim kendi mamulümü, satmaya çalıştım. Ben dediğiniz gibi işte vadeli çekten alacağımı alamadım, size ödeyemedim. Para orada kaldı, burada kaldı derken hani böyle Alara Akgün de yazdı, hatta dergimizin kapak sayfasında da var. Yani şirketlerin bundan sonrasındaki sınavı bu anlamda bir likidite sınavı mı olacak?
0: Evet diyeyim, şöyle ki şimdi vadeli çek giderek arttığı için bakiyesi ve vadeleri uzuyor. Şimdi vadelerin uzaması bir anlamda bu riskin yakın zamanda ortaya çıkmasını engelleyen bir şey. Fakat şirketlerin de nakit akış problemlerini arttıran bir şey. Fonlama maliyetlerini arttıran bir şey. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde fonciden başlıyor özel sektöre, özel sektörden vadeli çeklere, vadeli çeklerden reel sektöre doğru dalgalar halinde ilerleme riski olan bir krizimiz var şu anda. Yani bu krizi de hani nasıl çözeriz sorusunun cevabını çoktan verdik. Ama onunla ilgili yapılması gereken işler ne yazık ki zamanında yapılmıyor. Yapılması gerekenler yapılmıyor ve zamanında yapılmıyor. Yani bunların hepsi dediğiniz problemleri getirecek mi? Bence getirecek.
1: Şimdi bir yandan tabii biz bunları takip ediyoruz. Bir yandan da sabah terminalde de vardı. Yani gelişen ülke tahvilleri için çok kolay bir dönemden geçmiyoruz. Çünkü bir tarafta işte 27,7 milyar dolarlık itfa var dediler. İşte devlet tahvilleri tarafında borsaların vadelerinin gelmesi itibariyle işte 5,2 milyar dolar Suudi Arabistan, 3,3 milyar dolar Türkiye ile en yüksek rakamları görüyoruz bu itfalarda diyorlar. Borcun çevrilebilmesi açısından tabii maliyetlerin arttığına dikkat çekiyorlar. İşte petrol yükseldi, enflasyon beklenti yükseldi. Amerika'da tahvil faizleri yükseldiği için bu sefer gelişen ülkelerin ödedikleri primlerde hareketliliğe baktığımızda ortalamanın 5 yıllık ortalamaların altına geldi, bir puan kadar yükselmiş olmasına rağmen. Böyle baktığımızda diyorlar ki işte gürül gürül harcama yapacağım, yatırım yapacağım diyen ve yatırım yapılabilir derecede tahviller çıkartan yapay zeka şirketleri varken uluslararası bir fon yatırımcısı gidip işte gelişen ülke tahvilinin riskini alır mı? Yoksa onun yerine ben geleceğe oynayayım, bu hikaye inanıyorum diyerek yapay zeka borçlanmalarına mı daha çok yönelir diye sorguluyorlar. Yani sırf mesela Amazon'la işte alfabeti toplamışlar. 1 Temmuz'dan şimdiye kadar çıkan kağıtlarda devletlerin ortaya koyduğu ihraçların üzerine çıkan seviyeler tespit etmişler. Yine bakıyoruz mesela ödenen ortalama dolar cinsi borcun maliyetinde 18 ayın zirvesine çıktık diyor. Bloomberg'in gelişen ülke piyasaları endeksine baktığımızda burada tabii yerel para cinsinden değil de daha çok dolar ve euro cinsinden borçlanma maliyetleri mercek altına alındı. %7 civarına geldi burası diyorlar. Ne dersiniz Ali Bey? Bir de böyle bir risk de var. Biz son dönemde tabii özellikle döviz cinsi borçlanmalar tarafında da riski biraz daha reel sektöre aktardık herhalde.
0: Biz reel sektöre bayağı bir zamandan beri altyapı yatırımlarını reel sektöre devrettiğimizden bu yana döviz riskinin bayağı ciddi, döviz borçlanması ve döviz kur riskinin büyük risk kısmını özel sektöre aktardık. Yapıştı devletlerle. Fakat sizin biraz daha söylediğiniz İki tane konu. Birincisi Amerikan tahvil faizleri arttı dediniz. Hayır, sadece Amerikan tahvil faizleri artmıyor.
1: İşte ama biz orayı hani kerteriz alıp üstüne primi diyoruz ya, o yüzden.
0: Evet ama.
1: Ama her yerde tabii.
0: Her yerde artıyor. Yani
1: Almanya'sı, Japonya, Fransa'sı, Japonya'sı tabii hepsini sayabiliriz.
0: Bu arada 5-10 yıla değil 20-25-30 yıllara sari yüksekliklerde tabii. Yani en yüksek seviyelerine geldi.
1: Zaten uzun vadede daha kötü etkilendi.
0: Aynen öyle. Yani 10 yıllıklar bazında baktığımda İngiltere, Almanya, Fransa. Fransa'yı hiç konuşmayalım. O
1: Fransa
0: ayrı
1: zaten
0: konu.
1: Kendi bütçe kriziyle boğuşuyor bir
0: başka bir problem
1: anlamda.
0: Ama Japonya.
1: Evet. Ve Amerika. Yani Avustralya, Yeni Zelanda bunların hepsinde yani orada su baskı şeklinde bir yükseliş söz konusu oldu.
0: Bu birinci ana konu. Bir buna sebep olan nedir diye baktığımızda bu sefer sizin bahsettiğiniz devasa teknoloji şirketlerinin yapmış olduğu delice borçlanmalar diyelim. Hem hızlı.
1: Yani hiper ölçekte evet, diye çevirebiliriz evet. Belki.
0: Hem hızlı borçlandılar. Hem vadeleri uzun. Şimdi istediğiniz kadar mesela çok da anlamadığım bir durum ortaya çıktı. Bunu birisi bana birileri anlatırsa sevineceğim. Bir hisse senedinin IPO'su yapılırken, halka arz edilirken 3, 5, 10 kat talep gelmesini çok anlıyorum da bononun bir bono ihracına 5 kat talep gelmesini anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Şimdi normal zamanlarda kamular, yani kamular derken devletler kendi piyasalarından veya küresel piyasalardan borçlanmayı çok arttırdıkları takdirde özel sektörün borçlanma alanları pek kalmıyor veya daralıyor. Şimdi tersine bu devasa ölçekli teknoloji şirketleri borçlanmalarını çok hızlı arttırdıkları için kamuya olan alan daralmaya başladı. Amerika için de geçer, diğerleri için de geçer. Bu daralmanın olduğu bir ortamda hakikaten gelişen ülkelerin, biz dahil gelişen ülkelerin hepsinin işi zor. Üstüne üstlük, şimdi Suudi Arabistan dediniz. Suudi Arabistan'ın başı 2-3 ayrı konuda daha belaya girmiş durumda. Hutiler bir taraftan, satamadığı bir petrol var. Taşıtamadığı bir petrol var. Yani hem satamıyor, daha doğrusu çıkarmasında bir problem yok da bir yere ulaştıramıyor. Ulaştıramadığı yerden de veya ulaştırabildiği yerden de taşıyamıyor. Böyle bir problemi var. Bayağı ciddi bir güven problemi yarattı. Geçtiğimiz günlerde bir zirve vardı Suudi Arabistan'da, bir petrol zirvesi.
1: Şimdi ayın 11 ile 15 arası gerçekleşti ama işte mesela BP CEO'su gibi isimler güvenlik endişesi nedeniyle katılımı iptal ettiler.
0: Aynen öyle. Çok büyük şirketlerin CEO'ları, yöneticileri.
1: Mesela 25.si düzenlenen bir Riyad konferansı ama işte katılım da ona göre oluyor tabii. Havalimanını vurursa
0: aynen öyle. Şimdi bu önemli bir konu. Yani şimdi bunun getirdiği, Suudi Arabistan'a getirdiği risk ayrı. Türkiye'nin şu anda uğraştığı Fonzi krizi ayrı bir risk oluşturuyor Türkiye için. Halen daha işte sanıyorum Kasım ayında MSCI Türkiye'yi işte
1: Kasım'da bir gözden market geçirme var, evet.
0: Yani Telmaş'a piyasa dediğim yere indirecek mi indirmeyecek mi meselesi var. Bunlar riskler. Bu risklerin olduğu bir yerde bir de zaten baz faiz oranı dediğimiz Amerikan 10 yıllıkları veya 5 yıllıkları hangi vadede borçlanıyorsanız onların kendisi yükseldiği için önce bazınız yükseliyor. Sonra üstüne risk priminiz artıyor. İster istemez sizden talep edilen getiri çok daha yüksek oluyor. Bu da yani oradan elde ettiğiniz bu yüksek faizle geri dönüp zaten şu anda Türkiye gibi bir ülkede büyümenin yavaşladığı, azaldığı veya işte 2.6-2.8 arası OBB 2.6 galiba oraya ulaşabilirsek ne mutlu. Ama bile zor olduğu bir durumda ne kazanacaksınız buradan da o tahvili nasıl ödeyeceksiniz sorusu var. Reel sektör için söylüyorum bunu tabii bu arada. Yani devletler için böyle bir şey söz konusu değil. Devletler hem çok daha uzun vadeli hem de teknik olarak batmayan kurumlar oldukları için devletler. Onlar borçlanıyor ama onların da borçlanma maliyeti yukarı çıkıyor. Sonuçta bizim vergilerimizden oraya aktarılacak olan rakamlar artıyor. Böyle bir problemimiz var. Daha da devam edecek bir problem. Yani ben Amerika'daki tahvil faizlerinde 10 yıllıklar için 5.45 kritik seviyeydi benim için. Oraya geldik. Daha önce orayı aşmadık ama eğer orayı aşacak olursak altılı seviyeler herkes için çok ciddi sorun olacak.
1: Amerika yani Muhammed İlerian buradan aşağılar yok artık diyor. Yani 5'in altını unutun bundan sonra artık yukarıya gideceğiz diyor.
0: Şimdi bu problem yani ciddi. Bu bizim için değil sadece. Bu Amerika için de problem. Yani düşünsenize 40 trilyon borcun bileşik faizle yüksek bir oranda uzatılması çabası Amerika'nın borç maliyetini kendi içine katlayan bir şey yaratıyor. Yani bu eksponansiyel bir fonksiyon olduğu için çok sert ileriye aktarılan çok ciddi bir yük haline geliyor. O da bu sefer dönüyor. Amerika'nın risk primini arttırıyor teknik olarak. Yani Amerika'nın CDS'i de artıyor. Onun da çok yüksek, çok hızlı artmıyor ama yani Amerika'nın CDS'i bile artıyor. Yani hiç artmayan.
1: Ama tabii ara seçim öncesi istenmeyen bir gelişme daha diyebiliriz belki. Aynen öyle. Bakıldığında. Şimdi bir yandan da Ali Bey az önce MSCI'ye temas ettiğiniz için orayı da bir konuşalım. Çünkü MSCI bu işin en başında gelişen ülke kategorisinden sizi indiririm demişti. Tırnak içerisinde Frontier Markets dediği klasmana bizi almakla ilgili bir görünüm verdi diyelim. Ve sonrasında da biz birçok adım attık. Çünkü belki de MSCI'den böyle bir uyarı gelmesini hani bekliyorduk herhalde adım atmak için gibi bir durum da oldu. Yani gelene kadar çünkü hani pek çok aslında konuğumuz yayınlarda işte oluşan listelerden bahsediyordu piyasalarda. Neyse onu bir tarafa koyalım. Şimdi atılan adımlar var. Bakanların yaptıkları açıklamalar var. Merkez Bankası'nın sunumunda da var. Bulaş riskinin önüne geçtik biz deniyor. Sistemik risk değildir. Yönetebiliyoruz. Çok küçük bir yüzdesini oluşturuyor piyasanın deniyor. Şimdi buralardan baktığınızda MSCI için biz artık ev ödevimiz tamamdır diyelim mi? Yani sürecin içerisindeyiz. Adımlarımızı attık, meyvelerini topluyoruz. Hani bu sürecin içinde de MSCI Kasım'da gözden geçirme yapacak. Ama bu kadar adım atıldı. Bunları kale alarak bizi gelişen ülke kategorisinde artık tutar diyebilir miyiz? Çünkü burası önemli tabii emeklilik fonları vesaire için.
0: Bence de öyle ve önemli. Çünkü yurt dışından Türkiye'ye yatırım yapmış olan emeklilik fonları eğer Türkiye gelişmekte olan ülke kategorisinden düşerse aşağıya onlar mutlaka çıkmak zorundalar burada.
1: Yani ona göre yüzdesi değişiyor çünkü. Aynen matematiksel öyle olarak gidiyor.
0: Sonuç olarak azaltmak zorundalar. Evet. Azaltmalar demek satış demek. Zaten bizim piyasadan şu anda çok şey olmamasın, coşkulu olmamasın, işlem hacmin düşük olmasın ana sebeplerinden bir tanesi de bu belirsizlikler. Yani daha birçok belirsizlik var. Bir tanesi de bu.
1: Evet.
0: Hani ama ben yani şu anda biraz evvel bu çözüm süreciyle ilgili, yani bu krizin çözüm süreciyle ilgili yavaş davrandığımızı ve hatta bu sorunu yaratan, hani ben balinalar diyorum bunlara, yani şeydeki Bitcoin'deki en büyük Bitcoin sahipleri 100'e yakın olduğu söylenir. Bunlara balinalar denir. Bizde de bu fon krizinin içinde balinalar var. Şimdi balinaları bulup getirip onların parasını, böyle gönüllü olmaz o iş. Gönüllü kimse getirmez.

0: Yani onların parasını getirip çözüm sürecine biraz hızlandırabilirsek kimse kimseyi sorgulamaz o zaman. Çünkü o zaman diyecekler ki evet burada bir problem vardı, biz bu problemi...
1: Hızlandırmadan kastiniz biraz da burası yani.
0: Tabii. Aynen öyle.
1: Çünkü yani, regülasyon anlamında daha ne
0: regülasyon kadar... Regülasyon büyük ama, oranda halloldu.
1: Tahsilat kısmını diyorsunuz.
0: Evet. Regülasyon büyük oranda halloldu. Çünkü o MSCI'nin sözünü ettiği ve aslında bu fon krizini ortaya çıkaran gevşeklik demeyeyim, esneklik. Çünkü serbest fon bir esneklik gerektirir. Ama bu esneklik bence çok hoyratça kullanıldığı için mecburen hem MSCI hem de SPK 28 Ağustos'taki fon tebliğiyle çok ciddi bir şekilde fon rehberiyle bunu hızlı bir şekilde bir zapt rapt altına aldılar regülasyon açısından. Orada bir problem yok ama bu regülasyonu yaratmış olduğu için yeni bir krizimiz var. Bu krizi de derli toplu ve güven arttırıcı önlemlerle çözebilirsek bence MSCI'ye bile gerek kalmadan biz kendi kendimize piyasayı toparlarız. MSCI'ye de bakar ki burası toparlandı. Tamam o zaman ben uyarımı yapmıştım. Bunlar da gereğini yaptılar. Benim herhangi bir şey yapmama gerek yok. Düşürmeme de gerek kalmadı diyebilir mi der. Büyük ihtimalle de diyecektir. Çünkü en azından ben şeye de katılıyorum. Yani bu yana ortaya çıkan sorun tüm Türkiye'nin sermaye piyasası ve gayri safi milli hasılası açısından görece olarak yüzdesel olarak daha doğrusu çok büyük değil. En azından hani ekonominin bir %10'u, %20'si gibi bir rakamda bir problem yaşamıyoruz. Mesela 2001 krizi %10 civarında bir maliyet yaratmıştı bize. Ama gayri safi milli hasılamız 250 milyar dolardı o zaman. Bugün yani 1 trilyon dolara yaklaşan bir değişik hesaplarımız var ama diyelim ki 1 trilyon 100 milyar dolardan bahsediyoruz. 100 milyar dolarlık bir hasar yok ortada yani. Ama krizin güven boyutu 2001'den çok daha fazla yıkıcı, onu söyleyeyim. Yani 2001'de Türkiye'nin kurumları vardı ve o kurumlar sayesinde krizden daha hızlı çıkabildik. Fakat bugün kurumlardaki erozyon veya yıpranma sebebiyle biz bu sorunu yaşadık. Ve tekrar bunu yola sokacak kurumlardaki zafiyet bizim işimizi daha da zorlaştırıyor ve zorlaştıracak gibi görünüyor. Yapılması gereken işlerden bir tanesi de yani şu anda bu sorunun yani eylemsizlik adını verdim ben bu dönemdeki yaptıkları işlere. Bu eylemsizliklerin yerini aksiyona çevirecek olan yeni bir yönetim kadrosu ve anlayışıyla biz bu işi derleyip toparlarsak dediğim gibi MSCI'ye bile gerek kalmadan biz piyasayı normalleştirmiş oluruz. Onlar da hiçbir şey söylemeden yola devam etmeye izin verirler.
1: Finansal danışman Ali Ağoğlu çok teşekkür ederiz. Her zamanki gibi yayına çok kıymetli katkınız için. Kısa bir reklam arası verelim ardından sabah raporunda tekrar buluşalım.
2: Çimsa'nın sunduğu sabah raporu devam edecek. Bloomberg ET Radyo.

0: Çimsa'nın sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Bugün ajandasını beraber kısaca hatırlayalım. Tarım üfe gelecek içeride gıda enflasyonu için öncü bir gösterge. Diğer tarafta Amerika'da tüfe verisi ve 5 kitap raporunu takip ediyoruz. Bilanço ajandasında ise ESML'den az önce rakamlar geldi. Rehberlikte yukarı yönlü güncellemeler söz konusu oldu. Bakalım Avrupa fiyatlamasında etkili olacak mı? Amerika tarafında ise Bank of America ve Morgan Stanley'den bugün gelecek bilançoları da takip ediyoruz yakından. Ve buradan Brüksel'e dönelim. DEİK Türkiye Avrupa İş Konseyleri ile European Business Summit işbirliğinde düzenlenen İkinci EU Türkiye Business Summit Brüksel'de gerçekleşti. DEİK Türkiye Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçın da zirveyi ve Avrupa ile gelinen noktayı Bloomberg HT mikrofonuna

0: değerlendirdi. Bu röportajla beraber bugün sabah raporunu noktalıyoruz. 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Şuradan başlamak istiyorum. Tabii ki birçok konu başlığı var ve geçtiğimiz seneden bu yana da takip ediyoruz sizin çalışmalarınızı. Zirveyi yapmıştık yine bir 11 ay kadar önce. Sonrasında Financial Times'la birlikte başlayan ilan döneminiz var ve...

0: Yani Türk iş insanları olarak DEİK Avrupa koordinasyonu olarak Belçika'ya geliyoruz. Brüksel'in Avrupa'nın başkentinde Avrupalı iş insanlarını, karar vericileri, bürokrasiyi, siyaseti, akademiyi burada toplayarak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini tekrar canlandırmak için 2 senedir yaptığımız bir faaliyet bu. Biliyorsunuz son 10 senede Avrupa Birliği Türkiye görüşmeleri bir artık donmuştur, bir rafa kaldırılmıştır. Hiçbir ilerleme olmuyordu iki taraftan da. Biz tekrar iş insanları olarak özellikle Almanya'dan başlayan Avrupa'nın geneline yayılan iş ticari manadaki yavaşlamanın, ekonomik yavaşlamanın sonuçlarının daha kötüye gitmesinden biraz ürktüğümüz için, çünkü biliyorsunuz bizim Avrupa'nın 5. büyük ticaret yaptığı ülke Türkiye, yaklaşık 220 milyar euro civarında mal alıp mal satıyoruz Avrupa'ya. Çok önemli bir yer kaplıyor Avrupa ile ticaretimiz. Yakın coğrafya konsolidasyonu dediğimizde de zaten Avrupa'ya biz Avrupa ile işlerimizi daha fazla geliştirmek için bir faaliyet başlattık. Onun için de Avrupa Birliği üyelik sürecini tekrar gündeme getirdik. Bu süreçte de bu sene Brüksel'de 2. EU-Türkiye Business Summit konferansımızı yapıyoruz. Geçen seneyle bu sene arasında gerçekten gözle görülür çok büyük fark var. Çünkü Avrupa'da biliyorsunuz en önemli şey süreklilik. Bir işi yapıyorsanız, bir işe inanıyorsanız o işte sürekli olmak zorundasınız. Taleplerinizi sürekli bıkmadan, usanmadan söylemek zorundasınız. Biz çok büyük bir cesaretle ve özgüvenle Avrupa yeni dünyada kendi yerini belirlerken bunu Türkiye ile birlikte yapmasının önemini her seferinde vurguluyoruz. Dolayısıyla yaptığımız bu.
1: Şimdi sizin de söylediğiniz gibi aslında katılım da çok yüksek bu sene. Geçen sene de öyleydi ama bu sene sanki daha bir coşku var gibi geliyor benim nezdimde. Şöyle bir baktığımızda aslında sizin söylemlerinizde çoğu zaman ortak bir potansiyelden bahsediliyor. Buraya vurgu yapıyorsunuz. Aslında Avrupa'nın da karşılık bir kazanım olduğunu söylüyorsunuz. Böyle bir noktada bundan sonrasında yol haritamız ne olmalı ve ortaklaşa nasıl çalışılmalı? Nasıl devam edecek süreç sonrasında?
0: Şimdi kazan kazan yapmadığınız zaman zaten dünyanın hiçbir yerinde hoş geldin denmiyor. Dolayısıyla mutlaka hem karşı tarafın ne kazanacağını hem sizin kazanacağınızı doğru dürüst analiz etmeniz lazım. Biz özellikle Almanya'yı 2 sene önce çalışmaya başladığımızda gördük ki gerçekten bir sorun var. Büyüyememe problemi var. Zaten yaşlılık problemi var. Bir vasi problemi var. Üçüncü ülkelerde iş yapmaları zorlanıyor. Çin'in hegemonyası her geçen gün Avrupa'da özellikle bazı Avrupa şehirlerinde, ülkelerinde daha çok artmaya başladı. Bunun negatif etkileri çok net görülüyor. Zaten bu artık gazetelerde çıkan yazılarda, üniversite çalışmalarında, akademik çalışmalarda, ne bileyim artık siyasette görüntülere bile işte Trump'ın biliyorsunuz bir zaman önce Beyaz Saray'da Avrupalı liderleri karşısına almasında bile Avrupa'nın ne kadar etkisizleştiğini, yani dünya konjonktüründe artık ne kadar sesinin daha zayıf çıktığını ve daha az dinlendiğini, daha az dikkatle izlendiğini, bu herkesi tabii rahatsız ediyor. Avrupa dediğiniz 18,5 trilyon dolar ekonomiden bahsediyoruz. 600 milyon nüfustan bahsediyoruz. Çok önemli bir şey. Amerika 350 milyon nüfus, 30 trilyon dolar ekonomi. Ama Avrupa'daki rakam ve Avrupa'daki nüfus pazar büyüklüğü açıkçası yaptığıyla çok çelişiyor. Bunun en önemli sebebi de 26 Avrupa ülkesinin karar vermekte zorlandığı ve prosedürün, sistemin, karar verme süreçlerinin çok yavaş ilerlediğinden dolayı kaynaklanıyor. Bir de Avrupa'da o eski bildiğimiz gibi kuvvetli bir liderliğin olmamasından kaynaklanan bir sorun var. Dolayısıyla en ufak konular bile çok uzun süreler tartışılıyor. Aylarca, yıllarca tartışılıyor bir kararın verilebilmesi için. Bunların hepsi bir yavaşlama yarattığı için Avrupa'ya diyoruz ki ya mirasını çok hoyratça yiyorsun, çok şey yapıyorsun, artık üstüne kata kata gelmen lazım. Mesela siyasete yansımalarına bakarsanız merkez sağ, merkez sol partiler yavaş yavaş eriyor, yavaş yavaş değil hızlı hızlı eriyorlar. Radikal partiler öne çıkıyor. Radikal sağ partinin yükselişini, bütün Avrupa'daki rahatsızlığı biliyoruz. Bunun hep en büyük sebebi ekonomik sebeplerden kaynaklanıyor. Siz halkınıza umut vermezseniz, gelecek vizyonu vermezseniz, ülkenizin önümüzdeki 5 sene, 10 sene sonra nereye gideceğini, nasıl büyüyeceğini, nasıl bir vizyon, nasıl bir teknoloji, nasıl bir ümit,

0: olacağını vermediğiniz zaman, bunu karşıya geçiremediğiniz zaman halk yeni arayışlar içerisinde bulunuyor siyaseten. Dolayısıyla biz de diyoruz ki Avrupa artık özellikle Covid'den sonra kendini yeniden tarif ettiği noktada Türkiye ile birlikte tarif etmesi lazım. Avrupa Birliği kurulduğu zaman ne şartlarla kuruldu o ayrı bir konu, ama şimdi artık dünya değişti. Dünya artık bambaşka noktaya gitti. Hele hayatımıza giren yeni teknolojiler şeyiyle artık uçuyor diyebiliriz. Avrupa'nın burada yeniden kendini tarif etmesini gerektiğini, zaten onlar bunu kabul ediyorlar. Fakat çok yavaş hareket ediyorlar. Nasıl ilerleyeceklerini bilmiyorlar. Biz de Türkiye olarak buraya mutlaka girip bu masada oturup kendimize yer alıp birlikte bu yeni tanımı yapalım diyoruz. Bunun için ciddi lobi yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde siz gelip bir talepte bulunmadığınız zaman, talepkar olmadığınız zaman Avrupalılar da tutup neredeler bunlar, niye gelmiyorlar demiyorlar. Onların hayatlarına girmemiz lazım. Ben diyorum ki biz bu konferansta onların hayatlarına girdik. Bugün Brüksel'de Belçika Dışişleri Bakanı geldi, sabah konuşma yaptı. Biraz sonra komisyonerler de, komisyonerler de gelecekler. Dolayısıyla geçen seneki toplantımızda bu seneki toplantımız arasında dağlar kadar fark var. Yaklaşık 500 katılımcımız var. Bunun 350'si biliyorsunuz yabancı iş insanlarından, akademisyenlerden, sivil toplum örgütlerinden gelenler oldu. Çok güzel paneller oldu. Daha detaylı anlatıyoruz. Bunu anlatmaya devam edeceğiz. Ne kadar anlatmaya devam edersek, bıkmazsak, sürekli devam edersek kendimizi çok daha iyi anlatacağız. Made in Europe mesela, vize serbestisi mesela. Made in Europe konusunda dün gördük. Çok güzel konuşmalar oldu. Bugün gördük panellerde hem Koç Holding'in CEO'su Levent Bey'in, hem Trendyol'un başkanının Çağlayan Bey'in konuşmaları çok etkiliydi, etkileyiciydi. Büyükelçilerimizin konuşmaları öyle. Sayın Bakanımızın, Ticaret Bakanımızın, Bakan Yardımcımızın hepsinin konuşmaları gerçekten çok etkiliydi. Yabancıların etkilendiğini görüyoruz. Biz öyle düşünmüyorduk diyorlar. Bu yönüyle bakmıyorduk diyorlar. İyi ki bize bu chapter'ı açtınız diyorlar. Bunların hepsini üst üste koya koya bıkmadan, usanmadan bu işi yapacağız.
1: Peki Mehmet Ali Bey, o zaman son soru çok kısa. Levent Bey'in konuşmasından bahsettiğiniz için soracağım bunu. Made in Europe tarafında benim gözlemlediğim dedi, orada en büyük korku Çin'in, Türkiye'nin Çin'in arka kapısı olması korkusu. Ama aslında yatırımlara, direkt olarak yatırımlara baktığımızda orada Çin'in Avrupa'ya yaptığı yatırımla Türkiye'ye yaptığı yatırım arasında ciddi bir fark var. Dolayısıyla bu algı nereden geliyor diye soracağım. Niye bunu kıramıyoruz?
0: İşte kıramıyoruz. Sebebi şu. Önlerine çok basit bir cümle. Türkiye'ye Çin'in direkt yatırımının 1 milyar dolar, Avrupa'ya 25 milyar dolar olduğunu söylediğiniz zaman "Aa, öyle miydi?" diye bir yaklaşımla karşılaşıyorsunuz. Yani karşınızda Avrupalılarla oturduğunuz zaman onlar her şeyi biliyor, her şeyi iyi analiz ediyorlar, sonucu çıkmıyor. Dolayısıyla görüyoruz çok basit önlerine, aslında bu böyle, biz Türkiye'de üretiyoruz. Çok güzel bir şey söylediler bugün toplantıda, dediler ki Avrupa'da araştırma yapıyoruz. Çin ürünlerini mi istiyorsunuz, Türk ürünlerini mi istiyorsunuz? Dolayısıyla teknoloji şirketleri Türk ürünleri sonucu çıktığı için Türk ürünlerini daha fazla e-ticaret platformlarında sunuyorlar Avrupalı. Sonra nihai tüketicilere. Ya bunların hepsi yapılan çalışmalarla, bilimsel rakamlarla ortaya çıkıyor. İşte o kalıplaşmış düşüncelerini yıkmaya çalışıyoruz. Ve yapıyoruz da, yani başarıyoruz.
2: Çimsa sabah raporunu sundu.
3: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr. Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
7: Anadolu Bank, vaktimiz sizin. Turbo marş.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, Asya borsalarında teknoloji öncülüğünde bir yükseliş sergilenirken diğer tarafta jeopolitik riskler ise petrol fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Brent petrol 106 doların üzerindeki seyrini sürdürürken jeopolitik gelişmeler stresi arttırmaya devam ediyor piyasalar üzerinde. İçeride ise Karahan'ın önemli notları vardı fonlara dair. Tüm bu detayları konuşacağız. Yatırım Bülteni'ni başlatıyoruz. Ve ilk olarak başlayalım. Karahan'ın fon sunumunda fon vurgusu geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Bangkok'ta yapmış olduğu sunumda fon çıkışlarının yerleşiklerin Türk lirası cinsi varlıklarını kayda değer ölçüde zayıflatmadığını belirtti. Ve Karahan ayrıca enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması halinde politika duruşunun ise sıkılaştırılacağını ifade etmiş oldu. IMF'den tahvil uyarısı geldi. Uluslararası para fonu yüksek borçluluk döneminde artan borçlanma maliyetinin kamu maliyesi üzerinde baskı arttırdığını ve güvenilir mali konsolidasyon adımlarının ise daha acil hale geldiğini bildirmiş oldu. Yüksek ve artan kamu borç düzeyinin maliye politikası ve faiz oranları arasındaki etkileşimi güçlendirdiğini de belirtmiş oldu. New York'ta Fed'den faiz mesajı geldi. New York Fed Başkanı John Williams bu yıl bir faiz artışının daha uygun olacağını yönündeki görüşünü koruduğunu, ancak 2027'de ilave faiz artışına ihtiyaç duyulmayacağını da belirtmiş oldu. Avrupa Merkez Bankası'ndan ise faiz arttırım sinyali gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üye Konseyi üyesi Bunç tarafından %4'e yaklaşan enflasyonla mücadele kapsamında faizlerin yeniden arttırılmasının muhtemel olduğunu söyledi ve ekonomistler Aralık ayında 25 bas puanlıkta bir faiz arttırım yönünde beklentilerini aktarmış oldu. Husilerden yeni saldırı geldi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suudi Aramco'nun Doğu Suudi Arabistan'daki genel merkezi Husi militanlarının düzenlediği füze saldırısında vuruldu ve ABD Başkanı Donald Trump ise Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının arttırılmasına tepki göstererek seçimlerden sonra orada olacağım ve bunu asla unutmayacağım dedi. Ve son olarak ise Çin'den trilyon dolarlık fazla geldi. Eylül ayı ihracat yıllık %36,3 artarken ithalat ise %31 yönünde bir yükseliş kaydetti. Bu da 133,5 milyar dolarlık ticaret fazlasına yol açtı.

0: Ve efendim bugün neleri takip edeceğiz? Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Ve bugün özelinde içeride tarım üfe verisi Eylül ayına ilişkin saatler onu gösterdiğinde karşılayacağız. Türkiye saati itibariyle 15.30'da ise Amerika Birleşik Devletleri'nin devletlerinden gelecek olan enflasyon verisi önem arz ediyor ki varlıklar aslında bu tarafa odaklanmış duruyor. Haftanın en kritik verilerinden olacak. Türkiye saati itibariyle 15.30'da karşılayacağız. Altın fiyatları özellikle yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın para politikası yönüne ilişkin sinyal almak için gün içinde açıklanacak olan bu tüfe verisine odaklanmasıyla birlikte yatay seyretmeye devam ediyor. Burayı yakından takip ediyoruz ve 5 kitap yine ABD'den gelecek. Fed 5 kitabı karşılayacağız. Türkiye saati itibariyle 21'de gelecek. Ve şimdi hemen şöyle bir bakalım, rakamlar neye işaret ediyor küresel piyasalarda? Bir tarafta hisse borsalarında gördük ki teknoloji öncülüğünde yükseliş var ama hemen şöyle bir bakalım, bugün tüfe verisi öncesinde dolar endeksine bakıyoruz. Yatay bir görünüm söz konusu. 102,12 seviyesinde bir fiyatlama yaşarken euro dolar çaprazında ise 1,12 seviyelerini yakından takip ediyoruz. Dolar yen tarafında 158,30 seviyesini takip ederken dolar TL tarafında ise güne başlangıç 49,39 lira ve Euro TL tarafında ise 55,38 lira seviyelerini takip etmeye devam ediyoruz. Diğer tarafta vadeliler tarafına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki fiyatlamalarda özellikle an itibariyle piyasalarda şu anda teknoloji öncülüğünde Nasdaq vadeli tarafında bir geri çekilme yaşanıyor. 0,24'lük bir geri çekilme yaşanırken S&P 500 vadelide yatay bir görünüm ve Dow Jones tarafında ise yatay pozitif bir fiyatlamanın yaşandığını görüyoruz. Bugün saatler 15.30'u gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan tüfe verisi ne odaklanan bir piyasa görüntüsü de var. Diğer tarafta hemen şöyle bir de tahvil tarafına bakalım. Tahvillerdeki özellikle dünün görüntüsünde bir miktar daha yatırımcılar tahvil tarafına girişi yine güvenli liman olarak adlandırmışlardı. 10 yıllıklar tarafında 5.20'lere kadar bir geri çekilme. 5 yıllıklar tarafında ise 5 sınırına gelmiş bulunmakta. 4.99 seviyesinde ve 2 yıllıklardaki getiri oranı ise 4.78 seviyesinde gerçekleşmeye devam ediyor. Asya borsalarında teknoloji öncülüğünde bir miktar daha yükselişin yaşandığını gördük ki Asya hisse senetlerinde özellikle teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselmesi Hong Kong tarafında 0,39'luk yön yukarı. Ancak bir tarafta da aslında Fed faiz artışlarının etkileri, diğer tarafta jeopolitik gelişmelerin yaşandığı süreçte Şangay tarafında %1'lik bir satış. Güney Kore Kospi'ye bakıyoruz. 1,22'lik bir satışı yaşandığını takip ediyoruz. Nikkei endeksi tarafında ise 0,19'luk bir geri çekilme var. Burada aslında Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanlığı Yemen'deki Husilerin salı günü düzenlemiş olduğu füze saldırısındaki üst düzey yönetim merkezinin hedef alınması ve saldırı sonucunda kompleksin bir bölümünde de yangın çıkması petrol fiyatlarını da yükseltmeye yetti. Brent petrol tarafına bakalım. Özellikle Brent petrol tarafında an itibariyle 106 doların üzerindeki seyir sürüyor. 0,42'lik yön yukarı 106 dolar 13 sent ve ABD tipi petrol tarafında ise 94 doların üzerine çıkmış bulunmakta. Orada da yarım puanın üzerinde bir pozitif seyir söz konusu. Altın spot tarafına bakacak olursak altın bir miktar daha enflasyon verisi öncesinde sınırlı da olsa yatay negatif bir fiyatlamaya işaret ediyor. 4153 dolar seviyesinden gümüş spot tarafta ise 58,5 dolarlara kadar gelmiş bulunmakta. An itibariyle 58 dolar 73 sent fiyatlaması öne çıkıyor diyelim ve tüm bu detayları konuşalım kendisiyle. Hemen Roto Portföy'e gidelim. Yönetici ortağı Emrah Yücel bizlerle birlikte. Emrah Bey hoş geldiniz.
1: Günaydın Pelin Hanım.
0: Evet Emrah Bey, şimdi öncelikle Fatih Karahan'ın aslında burada Bangkok'ta yapmış olduğu sunumla başlamak istiyorum ben. Fon krizinden kaynaklanan finansal buluşma risklerinin doğrudan alımlar ve likitte önlemleriyle sınırlandığını ve fon çıkışlarına rağmen yerleşiklerin Türk lirası tercihinin güçlü kaldığını söyledi. Şimdi burada yani aslında TL cinsi varlıklara yönelik tercihlerinin kayda değer ölçüde zayıflamadığını söylüyor. Bu açıklamayı finansal dolarizasyon ve özellikle Türk lirasına duyulan güven açısından nasıl okumak lazım? Fon çıkışlarına rağmen yerleşik yatırımcı davranışının koruması bize neyi anlatıyor aslında?
1: Pelin Hanım, burada Sayın Karahan'ın sunumuna baktığımız zaman aslında birden fazla ana başlık var. Bunları da en sonunda tüm bu dezenflasyon sürecinin unsurlarından bir tanesi olarak finansal istikrara bağlıyor Karahan ve finansal istikrarın altında da son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmeler ve bunun finansal istikrar açısından devamlılığının sağlanmasından adına da Merkez Bankası'nın proaktif adımlarından bahsediyor. Burada siz de ifade ettiğiniz özellikle likidite önlemleri ve doğrudan alımlarla burada Merkez Bankası süreç yönetimi tarafında, finansal istikrarın desteklenmesi tarafında aktivitesiyle ilgili piyasayı bilgilendiriyor. Bunun unsurlanan bir tanesi de fon piyasasında, özellikle para piyasası fonlarından yaşanan çıkışlar ve bunun dönüp mevduat tarafındaki karşılıklarından bahsediyor. Özellikle rakamlara baktığımız zaman 18 Ağustos'ta 5 Ekim arasında rakamlar paylaşılmış ve toplamda para piyasası fonlarından yaklaşık 650 milyarlık çıkış karşılığında aslında TL ve döviz mevduata bu paranın yaklaşık %90'ının geçtiğiyle ilgili bir bulgu var. Bu açıkçası finansal istikrar açısından son derece önemli. Sistem içerisinde aslında nakdin bir alandan farklı bir alana seyahat etmesi son derece doğal. O açıdan baktığımız zaman bu rakamların genel resimle ilgili olarak cesaret verici olduğunu söyleyebiliriz. Tabii TL mevduat tarafa geçen rakam döviz mevduatın bir miktar altında gözükmekle birlikte geneli itibariyle baktığımız zaman mevduat tarafına bu kayışın aslında genel olarak sistemle ilgili bir yatırımcı kaygısı olmadığını, ürün tercihiyle ilgili olarak bir aksiyon olduğunu görüyoruz. O açıdan sunumun genelini tamamlayıcı olması hasebiyle de pozitif olarak okunabilecek yabancı yatırımcılar tarafından da bir açıklama diye değerlendiriyoruz.
0: Peki şimdi burada Karahan'ın özellikle fon çıkışlarının etkisinin yapılan doğrudan alımlarla sınırlandırdığını belirtiyor. Şimdi burada piyasanın biraz daha kendi dinamikleriyle dengelenmesinden mi yoksa aslında kamu otoritesinin müdahalesinde sağlanan bir istikrardan mı söz ediyoruz? Bu ayrım neden önemli? Biraz bu tarafa da bakalım mı? Ne dersiniz Emrah Bey?
1: Evet Pelin, burası önemli çünkü sonuçta piyasanın kendi içerisinde bir dengesi, bir dinamiği var ama günün sonunda yaşadığımız bu sıra dışı gelişme gibi dönemlerde aslında çeşitli ürünlerde satış baskılarının söz konusu olabileceğini değerlendirmek lazım. Bu açıdan da baktığımız noktada aslında Merkez Bankası zaten doğrudan alım ihalelerini son dönemde tekrar periyodik olarak devam ettiriyor. Ancak burada özellikle para piyasası fonlarının asgari %10 lir taşıma zorunluluğunu dikkate aldığımız noktada bir likidasyon sürecinin aslında burada DİPS tarafında da bir satış anlamına, satış ihtiyacı anlamına geldiğini vurgulamak lazım. Burada da biliyoruz ki para piyasası fonlarının DİPS tarafındaki tercihleri büyük oranda TLRF'ler üzerinde şekilleniyor. Dolayısıyla da aslında Merkez Bankası'nın bu gerçekleştirmiş olduğu periyodik doğrudan alım ihaleleri tarafında buradaki ihtiyacı da dikkate alarak geri alımları bu tarafta bir miktar daha önceliklendiriyor olması aslında sistemdeki akış açısından ve likidasyonun daha sağlıklı yapılabilmesi, bu likidasyon nedeniyle fiyatlarda gereksiz volatilite oluşumunun önüne geçilebilmesi adına son derece önemli ve değerli diye ben değerlendiriyorum. O açıdan baktığımız zaman evet piyasa kendi içerisinde burada bir hareket gerçekleştirebiliyor ama bu tarz sıra dışı dönemlerde burada kamu kurumlarının devlete oluyor olması son derece değerli. O açıdan da Merkez Bankası buradaki aktivitesinin biz piyasa tarafında bir likidasyon sürecinin sağlıklı işlemesi adına destekleyici bir unsur olduğunu değerlendiriyoruz.
0: Peki Emrah Bey, şimdi bir tarafta da fon çıkışlarının her ne kadar etkisi sınırlandırılmış olsa da bu sürecin biraz daha aslında tahvil faizleri, bankacılık sisteminin likiditesi ya da işte özel sektörün baktığımız zaman finansman maliyetleri üzerindeki etkilerini de biraz konuşmak isterim. Kalıcı etkilerden bahsedebilir miyiz? Burada neler olabilir bu?
1: Yani burada önemli unsurlardan bir tanesi, bir kere özel sektör finansmanı açısından baktığımız zaman yatırım fonu sektörü özel sektör borçlanma araçları tarafında önemli bir alıcı ve burada periyodik olarak yapılan ihraçlarda da talep gösteren bir taraf. Dolayısıyla bu son yaşanan gelişmelerle birlikte baktığımız zaman buradaki yatırım fonu talebinde bir miktar azalma öngörebiliriz. Bu da ÖST maliyetleri ya da özel sektör borçlanma araçları ihraç seviyeleri maliyetleri açısından önümüzdeki dönemde bir miktar relatif yukarı yönlü bir hareket sağlayabilir diye değerlendirmek lazım. Ama bunu özellikle relatif vurgusuyla paylaşmak istedim. Çünkü önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın potansiyel faiz indirimleri söz konusu olduğu noktada aslında nominal olarak aşağı gelme ihtimali de olabilir ama bizim baktığımız buradaki maliyetin genel seviyesini gösteren hazine kıymetleriyle ya da ornaç faizleriyle arasındaki spread itibariyle bir miktar önümüzdeki dönemde son döneme göreceli olarak daha yukarıda kalabilir diye değerlendirmek lazım. Burada ana ben etkiyi yatırım fonları üzerinden bu şekilde özetleyebilirim açıkçası.
0: Peki Emrah Bey, bugün piyasanın üzerinde ki sorun hangisi daha ağır basıyor aslında? Bir tarafta piyasada likitte sorunu mu yoksa güven sorunu mu? Çünkü blokeli varlıklara yönelik de belirsizliğin devam ettiği bir süreçten geçiyoruz. Her ne kadar ödemeler yapılsa da bugün geldiğimiz noktada büyük çoğunluk devam ediyor oradaki belirsizlik sürecine. Dolayısıyla likidite sorununu mu daha ağır basıyor yoksa güven sorunu mu piyasada şu anda?
1: Pelin Hanım, burada ikisinin de etkisi var ama bir miktar tabii özellikle bu haber akışının ilk başladığı döneme baktığımız zaman yatırımcı tarafında da süreçle ilgili olarak ya da resimle ilgili olarak doğal olarak bir belirsizlik süreci oluştu. Dolayısıyla bunun birinci dereceden etkisinin acaba burada sistemle ilgili bir kaybı olur mu üzerinden biraz daha yoğunlaştığını gördük. Ama özellikle hem kamu kurumlarının açıklamaları, bakanlıkların açıklamalarına baktığımız zaman hem de sektördeki aslında genel resme baktığımız zaman böyle bir güven sıkıntısı geçmeyecek bir resim olmadığını söyleyebiliriz. Yani burada aslında hep açıklamalar özelinde de baktığımız zaman buradaki yaşanan sıkıntının fon sektörünün belirli bir bölgesinde yoğunlaştığı vurgusu var ki gerçekleşsin de zaten böyle. O açıdan baktığımız zaman bu kısmın yatırımcı tarafında ilk günlere göre daha artık normalleştiğini tespit edebiliriz. Özellikle yatırım fonları sektörünün geneli üzerindeki giriş çıkış rakamlarına baktığımız zaman da çok kayda değer burada aslında bir normalleşme, sakinleşme söz konusu. Dolayısıyla geldiğimiz nokta bir miktar artık şu an itibariyle buradaki fonlar içerisinde yatırımları olan yatırımcıların likidasyonuna yönelik. Yani burası aslında ilk başta biraz daha gerideyken son günlerde daha ana konu başlıklarından bir haline geldi. Ki burada özellikle Cuma günü mecliste görüşülmesi beklenen kanun teklifi söz konusu. Bunun geçmesi durumunda da önümüzdeki günlerde buranın hızlanarak yatırımcı tarafında da likidasyon tarafını destekleyici olmasını bekleriz açıkçası.
0: Peki bugün yabancı fon çıkışının aslında yerleşik yatırımcıların TL varlıkları tercihinde belirgin bir bozulmamaya yol açmaması da aynı şekilde para politikasının kredibilitesinin korunduğuna mı işaret ediyor, yüksek TL getirisinden mi kaynaklanıyor? Bugün yabancı kurumlara baktığım zaman işte BBVA diyor ki işte yıl sonuna kadar 200 bas puanlık toplamda bir faiz indirimi gerçekleştirecek. Buna rağmen Türk lirasının carry trade işlemlerini cazip buluyoruz ve kurdaki değer kaybının burada hangi oranda aslında hangi noktada getiri avantajını ortadan kaldıracağına yönelik de tartışmaları beraberinde getiriyor. Ne dersiniz? Para politikasının kredibilitesi mi yoksa yüksek TL getirisi mi yabancı nezdinde?
1: Bence ikisi bir bütün Pelin Hanım. Yani bu sonuçta yüksek TL getirisi ya da carry trade buradaki fırsatlarına baktığımız noktada bunun sonuçta aktif ve yönetilebilir bir para politikasıyla da desteklenmesi gerekiyor. O açıdan baktığımız zaman evet buradaki ana şu andaki para politikasının duruşu Türk lirasının burada reel olarak değer kazandığı ya da uzun vadede en azından reel olarak değer kaybetmediği bir yapıda. Merkez Bankası bunu yaparken belirli bir oranda aktif rezerv yönetiminde yapıyor diye görüyoruz. Dolayısıyla bunu sağlayabildiği bir ortamda aslında yatırımcı bakışı itibariyle de o para politikası duruşuyla ilgili güveni de aslında sağlıyor açıkçası. Dolayısıyla ikisinin bir bütünü olarak bakmak lazım. Burada faiz indirimi tarafıyla ilgili söylediğiniz hususta da aslında güncel olarak hala Türk lirası politika faizinin özellikle önümüzdeki dönem beklenen enflasyonla kıyasladığımız noktada iyi bir reel getiri hala sunabilecek durumda olduğunu görüyoruz. O açıdan da aslında önümüzdeki dönemde yapılabilecek faiz indirimlerinin de burada Türk lirasındaki hala reel getiriyi koruyabilecek bir ortam oluşturacağını düşünüyoruz ki biraz önce sohbetimizin başında değindiğimiz Fatih Karahan'ın Bangkok'taki sunumunda da bizim aslında okuduğumuz temel mesaj burası. Yani Merkez Bankası dezenflasyon sürecine vurgu yapıyor. Bunun bir miktar sekteye uğramasının yurt dışından kaynaklanan arz şoklarına bağlı olduğunu ama talep koşullarının burada dezenflasyonu destekleyici olduğunu vurguluyor ve tüm bunlarla birlikte gerekirse sıkı duruşunu da devam ettireceğini ya da ilave sıkılaşma yapabileceğini söylüyor. Dolayısıyla tüm bunlara baktığımız zaman bizim aslında okumamız önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın kademeli bir faiz indirimi yapma tendansının bir miktar daha yüksek olduğu noktasında. O açıdan da baktığımız zaman aslında önümüzdeki günlerde gelebilecek faiz indirimlerinin de kademeli olması durumunda hala Türk Lirası tarafındaki cazibeyi devam ettirmesini bekleriz açıkçası.
0: Peki şimdi diğer tarafta özellikle Başkan Karahan'ın yine önemli mesajlarından bir tanesini öne çıkarmak istiyorum. Bugünkü sunumunda Başkan Karahan sıkı para politikası duruşunun talep, beklenti kanalları ve döviz kuru üzerinden dezenflasyonu destekleyeceğini vurguladı Emrah Bey. Şimdi bugün Türkiye ekonomisinde özellikle bu üç aktarım kanalından hangisi daha güçlü çalışıyor? Yani talep mi, işte beklenti kanalı mı, döviz kuru mu? Hangisinde daha zayıflama görüyoruz, görmeye devam ederiz?
1: Şimdi burada aslında en zayıf çalışandan başlayayım isterseniz. Orası Merkez Bankası bakışıyla bence beklenti tarafı. Hala önümüzdeki dönemde öngörülen ya da hedeflenen enflasyon seviyelerine göreceli olarak beklentilerin daha yukarıda olduğunu söylemek lazım. En iyi çalışan tarafta ise talep kısmını söylemek lazım. Burada Merkez Bankası son aylardaki sunumlarını bu tarafa yüksek oranda vurgu yapıyor diye görüyoruz. Yani aslında sıkı para politikası duruşunun geçmeli etkilerinin bu dönemde iyice ön plana çıktığını görüyoruz. Ve özellikle gayri safi yurt içi hasılatı rakamlara baktığımız zaman da burada talep kaynaklı unsurların kademeli olarak geri çekildiğini gözlemliyoruz. O açıdan sıkı para politikası duruşunun birinci dereceden aslında etki yapmasını beklediğimiz kanalın son derece etkin çalıştığını gözlemliyoruz. Burada bunun belirli bir oranda enflasyonun seyirinin sekteye uğramasında da en önemli husus aslında bu sene yaşadığımız jeopolitik gelişmeler ve 60 dolar seviyelerinden 100 doların üzerine gelen petrol fiyatları olduğunun da hakkını teslim etmek lazım bence. Burasının yaratmış olduğu etki aslında bu sene öngördüğümüz enflasyondaki düşüş patikasını da belirli bir oranda sınırlandırdı diye gözüküyor. Ama genel itibariyle baktığımız noktada buradaki etkilerin daha kötüleşmediği bir ortamda talep kanalının önümüzdeki dönemde pozitif etki yapmaya devam etmesini beklemek lazım. Bir de beklenti tarafıyla ilgili şunu da belki eklemek lazım. Evet, ana manşet enflasyon rakamlarında Merkez Bankası tahminlerinin ötesinde rakamlardan bahsediyoruz ama özellikle hizmet enflasyonu burada beklenti kanalını da önemli olarak, gösterge olarak önümüze koyuyor ve orada son dönemde gelen rakamların cesaret verici olduğunu gözlemliyoruz. Hizmet enflasyonu tarafındaki düşüşler, özellikle hizmet tarafında kira enflasyonu son derece belirleyici ve kira tarafında da özellikle yeni kiralamalarla ilgili Merkez Bankası'nın takip ettiği rakamlara baktığımız noktada genel kira enflasyonu seviyesi olan 41'in oldukça altında olan %26 seviyesinde yeni kira fiyat artışları olduğunu gözlemliyoruz. Bu da aslında bugünden alınan aksiyonlarda belirli bir oranda bu beklenti kanalında pozitif etkiliyor diye gözüküyor.
0: Peki şimdi Emrah Bey, bir tarafta iç talepteki yavaşlama dezenflasyon açısından önemli, ancak finansal koşullardaki sıkılığın da üretim, yatırım, istihdam üzerindeki etkilerinin giderek belirginleştiğinden bahsediyoruz. Özellikle işte bunu sanayi üretim rakamlarında da bu hafta net bir şekilde gördük. Şimdi Merkez Bankası bir tarafta fiyat istikrarı ile ekonomik aktivitedeki yavaşlama arasında da nasıl bir denge kurabilir? Bu da tartışma konusu. Yani enflasyon odaklı giden bir Merkez Bankası var ama bir arz tarafında da belirginleşen bir sıkıntı var. Dolayısıyla buradaki dengeyi nasıl kurar sizce?
1: Şimdi Merkez Bankası'nın kanunla verilmiş ana görevine baktığımız zaman fiyat istikrarı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla evet, ekonomideki tüm dengeleri bütünüyle kollamak uzun vadedeki sürdürülebilirlik açısından önemli. Dolayısıyla buradaki gelişmeleri yadsımamak lazım ama birinci önceliğin özellikle hala yüksek seviyelerde olan, yani %30'un hemen altında olan bir enflasyon seviyesini dikkate aldığımız noktada ana önceliğin burada olmasını bence tahmin etmek gerekir açıkçası. Ama tabii uzun vadedeki ekonomi aktivitesinin ya da ekonomik dengelerin sürdürülebilirliği açısında da reel sektör, sanayi tarafında kalıcı hasarların oluşmaması önem arz ediyor. Burada Merkez Bankası'nın Ağustos ayında yapmış olduğu enflasyon sunumuna baktığımız zaman aslında Merkez Bankası kapasite kullanım oranları üzerinden burada kalıcı bir etki oluşmadığı ile ilgili vurgular yapmıştı. Dolayısıyla şu nokta itibariyle Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını birinci dereceden önceliklendirdiğini görüyoruz. Genel ekonomik dengeler itibariyle üretim ve reel sektör tarafında kalıcı bir hasar olmadığıyla ilgili olarak da bir tespit olduğunu görüyoruz.
0: Peki Emrah Bey, şöyle diyeyim o zaman. Sıkı koşulların devam edeceği ya da en azından dezenflasyon programını sürdürüleceği bir koşulda ama diğer tarafta fonlarla ilgili belirsizliğin de devam ettiği bir koşulda yatırımcı portföyünü oluştururken neye dikkat etmeli? Türk lirası varlıkların ağırlığı nedir burada? Çeşitlendirmesi nedir? Sizden bir portföy isteyeceğim, orta risk.
1: Pelin Hanım, burada hala dönüp baktığımız zaman biraz önce de uygulamaya çıktık beraberce. Kısa vadeli faizlerin, yani Merkez Bankası politika faizinden kaynaklı kısa vadeli faizlerin hala iyi yer getiriler sunabildiğini görüyoruz. Ve özellikle buranın risk yapısına da baktığımız zaman, yani hem risklilik seviyesi spektrumun en düşük tarafında hem de sunmuş olduğu öngörülebilir bir reel faiz olduğunu dikkate aldığımız noktada aslında güncel volatil ortamında dikkate aldığımız hususta burada kısa vadeli faizlerin orta risk yapısındaki bir portföyde ana kompartman olması gerektiğini düşünüyoruz. En az %60'lar seviyesinde kısa vadeli faizlerden oluşan bir portföy dağılımı orta seviyedeki bir risk için makul diye düşünüyoruz. Yine portföy dağılımı açısından baktığımız zaman da aslında Türk lirası enstrümanlarının daha ön planda olduğunu biz değerlendiriyoruz. Burada dövizle ilgili aslında alınabilecek ana yatırım alanı ise kıymetli madenler üzerinden bir risk çeşitlendirmesi açısından yapılabilir diye değerlendiriyoruz. Onun dışında şu andaki genel volatiliteye baktığımız noktada da Türk piyasasındaki hisse senetlerinin ise daha kısıtlı oranda taşınmasının daha sağlıklı olabileceğini değerlendiriyoruz.
0: Peki, Rota Portföy Yönetici Ortağı Emrah Yücel, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. Rota Portföy ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü dileyelim. Efendim, şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: gibi, karabasan gibi, karabasan gibi, karabasan gibi.
1: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.

Yatırım bütçede kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Vadeli tarafa baktığımız zaman yatay negatif bir fiyatlamaya işaret ediyor. An itibariyle 0.21'lik bir geri çekilme var. Hemen şöyle bir borsa açılmadan önce hızlıca araştırma masasına gidelim. Detayları ve seyri alalım.

0: ve Mehmet Özdemir ile birlikteyiz. Mehmet hoş geldin. Evet, an itibariyle vadeliler tarafında 0.21'lik bir geri çekime işaret ediyor. Borsada tabii fon gelişmelerini yakından takip ediyoruz ama bunun işlem hacimlerine olan etkisini de biraz değerlendirelim dedik seninle. Ne dersin, neler aktaracaksın?
1: Günaydın Pelin. Evet, şöyle bir özellikle risk iştahının geneline baktığımız zaman orası çok volatil kalmaya devam ediyor. Sabah Asya endekslerinde daha çok yeşil ekranları teknoloji önderliğinde konuşurken başta Güney Kore olmak üzere o iyimserliğin tamamen neredeyse geri verildiği bir ortam. Ve belki de biz hali hazırda 105 doların üzerinde konuşmaya devam ettiğimiz Brent petrolle birlikte enflasyona ilişkin kaygılar. Bir diğer taraftan yurt içi fiyatlamalara döndüğümüzde ise Borsa İstanbul çerçevesinde biz 30 Eylül'de 12.000 seviyesinin aşağısına doğru geldikten sonra kabaca yaklaşık 9-10 işlem günüdür 12.000 seviyesi aşağıda, kabaca söylüyorum bunları, 12.500 seviyesi yukarıda 500 puan civarına sıkışmış bir piyasa var. Dün de piyasa özellikle 12.200 seviyelerin bir miktar daha üzerindeki seyriyle dikkat çekti. Haftanın ilk işlem günündeki kayıpları dün özellikle bazı banka hisseleri ve başta Aselsan, Tüpraş ve diğer tarafta BİM gibi hisselerde başrolünde olmak üzere toparladığı bir manzaraya yakından şahitlik ettik. Diğer taraftan senin de bahsettiğin üzere grafiğimiz de eğer ekrana gelebilirse son dönemde belki dikkat çekmek istediğimiz husus şu ki gerçekleşen işlem hacimleri. Biz Eylül ayında 200 milyar TL'nin üzerindeki seviyeleri, hatta 300 milyar TL'li rakamları da konuşurken biz dün itibariyle 100 milyar TL'nin altında, bir önceki gün 90 milyar TL'nin de altında bir işlem hacmiyle bu taraftaki aslında genel iştah barometresini de yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla bu tarafta hali hazırda endeks tarafında, belki hatta BIST 100 dışındaki hisse senetlerinde bir miktar daha volatilite daha hızlı hareket ederken bu tarafta da düşük hacim biraz daha hisseler tarafındaki oynaklığında yukarı aşağı daha şiddetli olmasını da özellikle sağlıyor diyelim. Dolayısıyla alıcı veya satıcı kademelerindeki bir miktar daha özellikle kaybolma durumu dolayısıyla burada hisse senedi fiyatlarında etkiliyor. Diğer taraftan şöyle bir ayrım, özellikle ayrım konusuna bakacak olursak alt endeksler tarafında da bir ayrımdan bahsedebiliriz. Burada bankacılık endeksinde son

0: Son dönemde gördüğümüz yukarı doğru hareket veya bir miktar daha dayanıklı duruş diyelim. Özellikle haftanın ilk iki işlem gününde %1,8 civarında %2'ye yakın primleriyle dikkat çeken nitelikteydi. Diğer taraftan hizmetler tarafındaki belki bir miktar daha karışık seyri konuşabiliriz. Ama sanayi endeksi belki taban taban giden hisselerin içerisinde bulunan endeks olması nedeniyle de ve belki bu fon tasfiye sürecinde özellikle fonların elinde tuttuğu hisselerin elinde olması nedeniyle de biraz daha sanayi endeksindeki negatif seyri seyrediyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte biz hali hazırda haftanın geriye kalan bugünle birlikte 3 işlem gününde 12.000 seviyesini aşağıda yakinen bir miktar daha destek olarak takip edeceğiz. Buranın altına gelmesi durumunda endeks tarafında biraz daha aşağı doğru seyri yakından konuşabileceğimizi en azından belirtiyor fiyatı tekniği takip eden teknik analistler. Biraz daha yukarı doğru bir ivme için ise bizim geçtiğimiz haftada test ettiğimiz 12.500'lü seviyelerin üzerinde bu sefer kalıcılık bir miktar daha özellikle kademeli toparlanmaya işaret edebilir derler.
1: Peki Mehmet, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Araştırma masasının noktalıyoruz efendim.

0: Ve efendim programı noktalıyorum. 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşça kalın.
1: Reklam. Benim bankam İş Bankası. Çocuğunuzun ilk bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
2: İş Bankası. TEP Portföy Birinci Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: beklentileri ortaya koyalım.
1: Evet, dediğin gibi işlem hacmi artık oldukça geriledi. Yani son bir aylık ortalama işlem hacmi herhalde 130-140 milyar liralardayken 80-90 milyar liralık işlem hacmiyle devam ediyoruz. Burada dün biraz bahsetmiştik, yabancı yatırımcının elini çekmesi, fon tarafında portföy yönetim şirketlerinin şu anda hem biraz bir kısmının tasfiye sürecinde olması, bir kısmının da artık yatırımcının zedelenen güveni nedeniyle para girişinin sınırlı olması burayı da kuruttu. Kurumsal yatırımcı zaten hisse senedi pozisyonu olanlar, onlar taşımaya devam ediyorlar. Fiyatlar gerilediği için buradan işlem yapmayı çok anlamlı bulmuyorlar. Bireysel yatırımcı da bu kadar işte. Olan robotlarla birlikte çarpışmaya devam ediyorlar. Şimdi BIST endeksinin 12.000 seviyelerine kadar geri gelip buradan tepki alımlarıyla tutunması teknik açıdan önemli. Dün de pozitif bir görünüm vardı. 12.250 puan, ama yani artık 12.000 ile 12.400 arasındaki hareketlere pozitif veya negatif demek çok anlamlı değil. Burada bir fiyatların konsolide olma çabası var. Tasfiye sürecindeki fonların da özellikle hisse senedi tarafında işlemleri var. Biraz sonra o fon tarafındaki gelişmelerden de bahsederiz. Ama burada BIST 30 endeksinin genel olarak pozitif yönde ayrıştığını görmek mümkün. BIST 30 endeksi dün %1,3 değer kazandı. BIST 100 endeksinin %0,8 arttığı bir dönemde. Hem banka hisseleri pozitifti, hem de endeks üzerinde ağırlığı yüksek BİM gibi, Koç Holding gibi hisse senetlerinde de %2'leri aşan değer kazançları olduğunu gördük. Aselsan gibi keza, yani Aselsan'da da birkaç günlük bir yoğun satış baskısı vardı. Dün sabah biraz anlatırken işte burada bir spesifik bir satış ordunası olduğunu, bu orduna bittiği zaman tepki alımlarının daha güçlü olabileceğini ifade etmiştik. Dün %2,6 değer kazandı Aselsan. Dolayısıyla haftalık bazda o değer kayıplarını telafi ediyor gibi. Taban taban devam eden ise senetler var. Aralarda böyle taban serisini bitirip böyle yükseliyor gibi yapan ama tekrar taban olan hisse senetleri var. Dün biraz onlar üzerinde konuşmuştuk. Çok fazla düştü diye bir hisse senedinden gelebilen tepki alımlarının sınırlı kalabileceğini göz ardı etmemek lazım. Çünkü bu hisse senetleri 30 tane taban olan hisse senedini bile baktığımız zaman piyasa değeri, defter değeri hala birilerinin üzerinde. Hala çok büyük, evet, çok önemli hisse senetlerine karşılaştırdığımızda daha yüksek kalabiliyorlar. Dolayısıyla grafik, kısa vadeli bir grafik açıp işte buradan bu kadar düşmüş, dolayısıyla burası artık ucuz demek çok doğru değil. Diğer çarpanlarla birlikte, diğer rasyolarla birlikte bakmak lazım. Tek başına bakmak da yetmez. Ciddi bir şekilde uzmanlardan, profesyonellerden, aracı kurumlarındaki kişilerden destek almaları gerekir yatırımcıların bu tip hisse senetlerinde işlem yapmak için. Bunlarda işlem yapılmaz mı? Her şeyde işlem yapılır. Yapılıyor da zaten. Ama riskleri bilerek yapmak önemli. Yani buradaki riskleri bilip bu riskler için ayırabileceğiniz, portföyünüzdeki ayırabileceğiniz tutarda işlem yaptığınız sürece kimsenin buna bir şey demeye hakkı yok. İstediğiniz sermaye piyasalarında bulunan varlıkların tümünde işlem yapılabilir. Dün BIST endeksini BİM, Aselsan ve Koç Holding yukarı yönünü taşıyan hisse senetleri değil. Negatif tarafa baktığımız zaman sınırlı düşüşler vardı ama endeks ağırlığı yüksek hisse senetlerinde önemli bir düşüş hareketi olmadığını gözlemledik. Hisse bazlı ayrışmalar devam ediyor. Hisse bazlı ayrışmadan çok likit olan, daha temelleri sağlam BIST 30 içindeki hisse senetleriyle BIST 100'ün dışındaki hisse senetleri arasındaki ayrışma güçlü bir şekilde devam ediyor. Sabah sen de işledin, dünden beri işledin. Evet. Ara ara işliyoruz. Gerçekten bu ayrışmanın devam etmesi beklenebilir. Yani 2024'ten beri bu rasyoları çeşitli şekilde bakıyoruz. 2024'ten beri en yüksek seviyeye geldiğini görüyoruz bu ayrışmanın. Bu trendin bir süre daha da devam etmesi beklenebilir. Neden? Çünkü önümüzde fonların yoğunlaşması nedeniyle BIST 100 dışındaki küçük hisse senetlerinde çok anormal fiyatlamalar vardı. Bunlar artık normalleşiyor. Normalleşmekten de öte olması gerekenlerden belki daha da aşağıya gelebilir. Çünkü artık insanların güven konusunda, bu tip hisse senetlerine güveni konusunda da bir sıkıntı var. Yani sadece satış olacak, fonlar tasfiye sürecinde bu hisselere satış gelecek anlamında değil. Zaten satışlar baki oluyor ve olacak ama alış tarafında da

0: artık insanlar biraz daha güvenli hissedeceği alanlara kayması kaçınılmaz görünüyor. Borsa İstanbul içinde de bu böyle olacak gibi.
1: Şimdi diğer tarafta da az önce sen de söyledin, burada güven hissiyat tarafı oldukça önemli. Burada da elbette fon tasfiye süreçlerine ilişkin yine gelen haber akışlarını yakından resmi yazılardan takip etmeye devam ediyoruz. Rakamlar eşliğinde gelen açıklamalar var. Dün Fon Koordinasyon Kurulu'nun yine 5. toplantısını yaptığını takip ettik. İstersen bu toplantının çıktılarından da biraz bahsedelim bu sabah.
0: Evet, dünkü toplantı dün başladıktan sonra bayağı uzun sürdü, oldukça uzun sürdüğünü söyleyebiliriz. Burada neden? Çünkü bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu ara ödemeye ilişkin kanun tasarısı görüşülecek. Evet. Burada Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü sunum gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanı bu çalışmaları zaten devam ettiriyor. Dolayısıyla burada özellikle tabii ki oradan yayın olmayacak ilk girişinden sonra, ama muhabirlerin içeride olması bekleniyor. Burada gelecek sorulara verdikleri cevaplar belki yatırımcıların epeydir beklediği sorulara da belki bir ışık tutabilir. Dolayısıyla biz de çok ciddi bir şekilde takipte olacağız. Neydi bu cevaplar? İşte satışı gerçekleştirmiş ancak takasta parası bloke olanlar, işte emir göndermiş iptal olanlar vesaire, bunlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bunlar kanundaki hakları gereği normal süreçte yaşanan neydi? Takası gerçekleşmiş, bu artık nakit alacaktır, fon alacağı değildir. Dolayısıyla öncelik bundadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilk açıklamalarında bu özellikle altı çizilerek vurgulanıyordu. Öncelikli olanlar işlemi gerçekleşmiş ancak parası bloke olan hesaplardı. Ama daha sonra ara ödeme öncelik haline gelince bu ikinci plana atılmıştı. Şimdi bu konuda nasıl bir uygulama yapılacak, ne karar verilecek? Şimdilik oradan henüz bir netleşme yok. Dolayısıyla oradan açıklamalar bekliyoruz. Şimdi güven konusuna demişken, sevgili Akan Abdullah'ın şirketinin yaptığı bir anket çalışmasında fonlarla ilgili de bir soru sormuşlar. Oradan bir iki cümle paylaşmak isterim. Türkiye'nin %70'inin fon krizinden detaylı bir şekilde haberdar olduğunu, %10'unun doğrudan finansal zarar gördüğünü ifade ediyor. Sağlam bir şekilde yatırım olduğunu düşünenlerin de bu dolaylı şekilde değer kaybettikleri bu %10'un içinde olduğunu, herhangi fondan zarar görmüş bir kişiyi tanıyıp tanımadığını sorduklarında %37 cevap verenlerin %37'si benim yakınım zarar gördü demiş. Güvenim sarsıldı diyenlerin oranı ise %56. Yani zarar görmemiş, çevresinde de zarar görmediği halde güveni sarsılan yatırımcı sayısının %56 olduğunu görüyoruz. Güven konusu bu anlamda gerçekten bundan sonraki süreçte yapılacak, atılacak adımlarla tekrar kazanılması gereken, güçlendirilmesi gereken bir alan olarak önümüze çıkıyor. Şimdi A1 Kapital, Buls ve Pardus'un fonların, tasfiye sürecinde olan fonların önemli bir kısmı, yani 17 tanesi halledilmişti. Önemli bir kısmı da bu hafta hallediliyor. Bu hafta sonuna kadar biteceği açıklandı. İletişim Başkanlığı tarafından fon kurulu toplantısının çıkan sonuç olarak bunu söyleyebiliriz. 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödenmişti. Bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu da 34.1 milyar liralık bir tutara geliyor. Tasfiye sürecinin bu hafta sonu tamamlanıp bu tutarların hesaplara ödenmesi bekleniyor. Burada yatırımcıların, bu fonlarla ilgili yatırımcıların daha önceki ödemeler gibi hemen, yani cuma ödemeler başladı, ödemeler yapıldı dendiğinde direkt hesaplarına geçmiyor olabiliyor. 1-2 gün sürebiliyor bu süreç. Buna dikkat etmeleri lazım. Bu hafta sonuna kadar yapılacağını, ödemelerin tamamlanacağını söylediklerine göre onların tasfiye sürecinde artık son aşamaya gelinmiştir. Banka, Ziraat Bankası ilgili hesaplara yatıracaktır yarın öbür gün.
1: Takip ediyoruz süreci diyelim. 12.231 puanla bu arada Borsa İstanbul Yüz Ana Endeksi yeni gün başladı. 18 puan kadar düşen borsada %0.15'lik bir kırmızı ekran var. 39 hisse yine artıda başlarken 48 hisse düşüyor. 13 hisse ise yatay bir performansa yönelmiş durumda. Bu arada bugün yine gübre fabrikaları tarafında temettü ödemesi olduğunu da hatırlatalım izleyicilerimize. Mali Endeks güne başlarken %0.41, Sanayi Endeks %0.11, Banka Endeksi ise %0.10 10 hidrik değer kayıplarına yöneldi.

0: Bu arada yine hizmetler endeksi de %0,15 kadar satıcılı. Ulaştırma endeksi %0,31, turizm endeksi %0,22'lik yine eksilerle karşımıza gelmekte. Döviz kurları tarafında dolar endeksi 18 ayın zirvesinden geri çekildi. Yine de 102'nin üzerinde hareketli. Dolar TL yeni güne başlarken 49.39.25'te ve Euro TL işlemleri 55.40.73'ten devam ediyor. Puan bazlı katkılarda Tüpraş, Doğuş Otomotiv, BİM, Petkim ve Enerya. Puan bazlı baskılarda ise Aselsan, Türk Hava Yolları, temettü etkisiyle gübre fabrikaları, Türksel ve Astor hisselerini takip ediyoruz. Yüzdesel bazda güne en çok yükselerek başlayan hisse Doğuş Otomotiv oldu. Hemen peşi sıra Eczacıbaşı Yatırım, Petkim, Türk Traktör ve Akfen'le ilk beşi turladık. Yüzdeselde en çok düşen grafiğimizde ise Reysaç Taşımacılığı, gübre fabrikaları temettü ödemesi nedeniyle takip etti. Otokar, Türk Doğal Enerji ve Karsan'la ilk beşi burada da tamamladık. Şirket haberleri tarafına geldiğimizde hareketli hisselerde gördüğüm için söyleyeyim hemen. Doğuş Otomotiv tarafında şirket ve bağlı ortaklığı Doğuş Oto, Türk Türk Kuzey ve Türk Türk Güney'e sahip oldukları %33,33 oranındaki payların tamamının satışına ilişkin görüşmelere başladı. Satış bedeli ve koşulları henüz belirlenmedi. Öte yandan 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini üstlenecek olan Turka, mevcut Türk Türk istasyonlarının devralınmasına yönelik iyi niyet anlaşması imzaladığını açıkladı. Pegasus tarafında rakamlar geldi. Şirketin toplam misafir sayısı Eylül'de yıllık %7 artışla 4,27 milyon kişiye yükseldi. İç hat misafir sayısı %15 artışla 1,6 milyon, dış hat misafir sayısı %2 artışla 2,67 milyon kişi olarak kaydedildi. Buna karşın aynı dönemde doluluk oranı 0,4 puan gerileyerek %88,3 olarak ölçüldü. Ocak-Eylül 2026 döneminde ise Pegasus'ta toplam misafir sayısı yıllık %5 artışla 33,43 milyon kişiye ulaşırken doluluk oranı 1,4 puan azalarak %86 seviyesinde gerçekleşti. Carrefour'sa tarafına geldiğimizde burada da yine şirket ortağı Yeni Mağazacılık ilk sermaye artırımında nakit sermaye taahhüdünden mahsup edilmek ve finansal borçların azaltılmasında kullanılmak üzere şirkete 4 milyar 878 milyon TL faizsiz sermaye avansı aktarmıştır. Böylece toplam sermaye avansı 20 milyar 800 milyon TL'ye ulaştırmıştır açıklaması var. Yeni Mağazacılık bu tutarın zorunlu pay alım teklifinden muafiyet başvurusuna ilişkin kurul kararına kadar öngörülen son aktarım olduğunu yine bildirmiştir deniyor. Az önce yine ekranda vardı. Tekrar tabloyu rica edelim. DESA ile ilgili bir haber akışı daha editörümüz kaleme aldı. DESA bağlı ortaklığı Nuera ile Gözen Bioworks ve Gözen Institute arasında yine lisans sözleşmelerine imza attı. Bir de Türkiye Vakıflar Bankası'nda İtalya'nın ihracat kredi kuruluşu Saçer'in %95 garantisi altında ING Almanya'dan 10 yıl vadeli 200 milyon euro kaynak sağladığı haberleri bugün şirket başlıklarında paylaşıldı. Şimdi Bekir, şirketler demişken istersen aracı kurum raporlarına da bir geçelim. HSBC'nin perakende sektörüne ilişkin bir değerlendirmesi var. Neler söylüyorlar?
1: Çok kapsamlı bir rapor yayınlamış HSBC yatırım analistleri. Ancak bu şeyi sıcağı sıcağına hemen Doğuş Otomotiv ve Pegasus'la ilgili haberlerin
0: şirket
1: peşine.
0: Haberleri, evet.
1: Oradan mesela Ak Yatırım Doğuş Otomotiv'in bu adımını, yani olası satış görüşmelerini imtiyaz süreleri sonmadan sona ermeden iştiraklerin nakde geçirilmesi açısından olumlu bulduğunu, şirket hisseleri için pozitif olduğunu ifade etmiş. Hedef fiyatı 305 lira olarak koruduğunu görüyoruz. Pegasus'la ilgili Garanti BBVA yatırımın kısa bir değerlendirmesi var. Eylül ayında toplam yolcu sayısının %7 artmasında büyümenin ana sürükleyicisi %15 artış kaydeden yurt içi yolcu trafiği olduğuna dikkat çekiyor. Toplam yolcuların yaklaşık %63'ünü oluşturan yurt dışı yolcu sayısındaki büyümenin Temmuz-Ağustos aylarının ardından Eylül ayında da devam etmesini olumlu değerlendirdiklerini söylüyorlar. Yurt dışı yolcu büyümesinin %2 ile sınırlı kalması dış hat trafiğindeki toparlanmanın henüz güçlü bir ivme kazanmadığına işaret ediyor. Yılın ilk 9 ayında büyümenin ağırlıklı olarak iç hatlardan kaynaklandığını gösteriyor bu veriler. Eylül ayı trafik verilerini sınırlı da olsa olumlu olarak değerlendirdiklerini ifade etmişler. Şimdi bu sıcak haberlerin peşine gelen değerlendirmelerin ardından HSBC'nin gıda perakendesi tarafına, perakendecilik sektörü tarafına gelelim. Şimdi burada dikkat çekici birkaç başlık var. Şöyle ki, bir, yüksek seyreden enflasyon. 2. Artan akaryakıt ve petrol fiyatlarının

0: hane halkı alım gücünü zorladığını, zorlamaya devam ettiğini ifade ediyor. Burası perakende tarafı için de tabii ki oldukça önemli. Tüketiciler harcamalarında daha buna paralel daha seçici hale geliyor. Uygun fiyatlı ve indirim odaklı ürün ve kanallara yöneldiğini, dolayısıyla bu tarafın pozitif etkilendiğini, ama genel olarak hane halkının bu seçici yaklaşımın negatif etkisinin görülmeye devam ettiğini ifade ediyorlar. 2026 yılının ikinci yarısında sektör genelinde marj baskısının artarak devam etmesini bekliyorlar. Tüketici talebindeki belirgin bir toparlanmanın büyük ölçüde Ocak ayında yapılacak asgari ücrete ne kadar zam yapılacağına ilişkin görüşmeler ve zam oranının belirleyici olabileceğini kaydetmişler. Tüketicilerin bütçelerine uygun ürünler sağlayan BİM ve ŞOK gibi indirim marketlerinin avantajlı konuma geldiklerini, BİM'de güçlü iş modeli, ciro büyümesi ve marj dayanıklılığı ile HSBC Yatırım'ın sektördeki en beğendiği hisse olmayı sürdürdüğünü söylüyorlar. ŞOK Market için ise yapısal brüt marj iyileşmesi ve promosyon yönetimi ile öne çıkabileceğini, Migros tarafında müşterilerin artan seçiciliği, promosyon etkinliğindeki düşüş dikkat çekiyor ifadelerini kullanmışlar. İçecek tarafına geldiğimizde Coca-Cola için uluslararası pazarlardaki büyüme ve disiplinli maliyet yönetimi sayesinde dayanıklılığını koruduğunu, Anadolu Efes'in ise bira segmentindeki hacim baskıları nedeniyle tut tavsiyesinde bulunduklarını ifade etmişler. İstersen bir son dakikalar var. Onları...
1: Evet, tarım üfe geldi. Hemen söyleyeyim, evet. Gıda enflasyonu öncesi gösterge olduğu için Eylül ayında tarım üfe tarafında yıllık değişim %12,93 artışa işaret ederken aylık değişim %1,99'luk bir eksi ekranla karşımıza gelmekte diyeyim Bekir.
0: Evet. Enflasyon verileri her anlamıyla gıda, özellikle gıda perakendesi tarafında da önemli olacak gibi. Çünkü iyi sezondan çıkıp artık böyle daha kış sezonuna giriyoruz.
1: Sevgili, bol yağışa güveniyoruz diye.
0: Evet, sevgili tarım editörümüz İrfan Donat bu konuya dikkat çekiyor.
1: Evet.
0: Onu da izlemelerini tavsiye ederiz. Şimdi gıda tarafına geldiğimiz zaman içecekleri de, Anadolu Efes'i de böyle söyledik. Hızlı servis restoranlarında tab gıda ve giyim sektöründe de maviyi incelemişler. Tab gıdada bütçe odaklı hızlı restoran konsepti ve özellikle KFC'den boşalan lokasyonlarda Popeyes markasıyla gerçekleştirdiği hızlı mağaza açılışlarıyla pazar payı kazandığını söylüyorlar. Mavi giyimde ise fiyat artışları genel enflasyonun gerisinde kalıyor ve yoğun promosyon rekabeti sektörde devam ettiğini söylüyorlar. Mavi mağaza yatırımları ABD pazarındaki güçlü büyümesi ile hacimsel esneklik gösterse de yüksek promosyonlar ciroyu sınırlamaktadır ifadelerini kullanmışlar. Burada Anadolu Efes tut, diğerleri al önerileri, diğer bu bahsettiğimiz inceledikleri şirketleri al önerisi verdiklerini söyleyebiliriz. Burada hedef fiyatları kısaca hemen not edelim. BİM'de 520 lira öncekiyle aynı. Burada değişim var mı diye bakıyorum. Değişim sadece Ülker'de 150 liradan 120 liraya düşürmüş. Onun dışında Anadolu Efes'te 23 liradan 21 liraya düşürmüş. Diğerleri öncekiyle aynı. Coca-Cola içecekte 100 lira, Mavi Giyim'de 60 lira, Migros'ta 700 lira, Şok Market'te 85 lira, Tab Gıda'da 360 lira hedef fiyatları olduğunu söyleyelim.
1: Giyim perakendesi konusunda da Deniz Yatırım'ın bir çalışması var. İstersen gıda perakendesini ele aldık, bir de giyim tarafından da bahsedelim.
0: Evet, yani özellikle böyle yüksek enflasyonun seyrettiği dönemlerde perakende tarafı bir yanda, eğer ki fiyatlara yansıtabiliyorsa bunu, ilk zamanlarında yansıtabiliyorlar. Dolayısıyla burada cirolarındaki artış karlılık olarak kendilerine görünüyor. Ama enflasyonist ortam uzun sürdüğü zaman burada artık yatırımcı, tüketicinin taleplerinde önemli derecede değişiklik, indirim ve kampanya arayışı artıyor. Bu da rekabeti kızıştırarak maliyetleri aynı şekilde yansıtamamalarına neden oluyor. Dolayısıyla ciroları belli bir oranda artmaya devam etse bile, öncekine göre az olmakla birlikte, karlılıklarında önemli düşüşlere neden olabiliyor. Dolayısıyla şu anda, yani böyle son geçtiğimiz 3 aydaki değerlendirme sonunda, son çeyrek özellikle perakende sektörü için çok önemli olacak. Dolayısıyla aracı kurumlarımız da araştırma departmanları bunları öne almaları çok olumlu buluyoruz. Deniz yatırım talepte seçicilik ve geçiş yılı olarak değerlendirmiş. Yüksek reel faiz ve harcanabilir gelir üzerindeki baskı nedeniyle sektör zorlu bir talep ortamında. TÜİK verilerine göre genel perakende satış hacmi yıllık %10.1 artarken tekstil, giyim ve ayakkabı kategorisindeki büyüme %2.9 ile geride kaldığını ifade ediyor. Bu dediğim yatırımcı tüketicilerin buna artık daha seçici olması, fiyat konusunda daha rekabetçi olması neden oluyor. Mavi giyimde al önerisi var. Deniz Yatırım'ın hedef fiyatının 63 lira olduğunu söyleyelim. Marka gücü ve kategori çeşitliliğine dikkat çekmişler. Ebebek'te al önerileri var. Hedef fiyatı 125 lira. Koton giyimde de halkar sonrası zayıf hisse performansına karşılık operasyonel tarafta nakit verimliliği ve öncelikli erken toparlanma sergilediğine dikkat çekmişler. Kapsam dışında Deniz Yatırım'ın izlemede olduğunu dikkat çekiyorlar.
1: Umman Dışişleri Bakanı diyor ki İran'la Hürmüz Boğazı görüşmeleri tamamlandı. Sürecin sonuçlanması için Amerika ile İran görüşmelerini takip ediyoruz. Bu tarafa bağlıyız diyor. Aslında sabah saatlerinde biz de ilk söz özette de aktarmıştık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garip Abadi'nin yaptığı açıklamayı teyit eden nitelikte bir değerlendirmeyi de Umman Dışişleri Bakanı paylaşıyor. Süreci izleyeceğiz diyelim. Böylece piyasa masasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Beyefendi Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Fatih Karahan'ın Bangkok'ta yapmış olduğu sunumda öne çıkan notlar vardı ki bir tarafta fon krizinden kaynaklanan finansal buluşma risklerinin doğrudan alımlar ve likitte önlemleriyle sınırlandığını, fon çıkışlarına rağmen yerleşiklerin Türk lirası tercihinin güçlü kaldığını söylemesi dikkat çekiyordu. Diğer tarafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifi görüşmelerine de birazdan başlanacak efendim. Bu tarafa doğru gözler çevrilmiş bulunmakta. Diğer tarafta özellikle yüksek enerji fiyatlarına rağmen enflasyonun ana eğiliminin gerilemesine dikkat çekti Fatih Karahan. Para politikası kararları enflasyon görünümüne odaklanılarak toplantı bazlı ihtiyatlı bir yaklaşımla ele alınacak dedi. Bangkok'tan öne çıkan mesajlar bu şekilde şekilleniyor, öne çıkıyor diyelim. Diğer tarafta küresel piyasalarda ise FED'e ilişkin bir faiz artırım mesajları gelirken diğer tarafta 2007'ye ilişkin ise bir miktar daha orada faiz artışına ihtiyaç duyulmadığına dair mesajlar gelmeye devam ediyor. Hemen şöyle bakalım, hem küresel hem içerideki gelişmelere. An itibariyle Borsa İstanbul tarafında BIST endeksinde 0.74'lük bir geri çekime işaret ediyor. 12.158 puandan işlem geçiyor. 10 ise yukarı yönlü, 90 ise ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Bankalar tarafında 0.66'lık, sanayi tarafında %1'lik ve mali endeks tarafında ise %1.04'lük bir geri çekilmeye işaret ediyor. Ulaştırma tarafındaki satışlar da öne çıkıyor. 0.90, turizm tarafında %1.5'luk, hizmetler tarafında ise %0.86'lık bir satış baskısını yaşadığını takip ediyoruz. Genele yayılan aslında bir geri çekilme performansı öne çıkıyor. Dolar endeks tarafında ise 102.14 seviyesini yakından takip ederken euro dolar çaprazı 1.1202, sterlin dolar tarafında 1.3260 seviyesini yakından takip ediyoruz. Dolar TL tarafında 49.39 kuruş ve euro TL tarafında 55.37 kuruş fiyatlaması öne çıktığını söyleyelim. Evet, rakamlarda an itibariyle Borsa İstanbul tarafında baskının yaşandığını bize gösteriyor. Asya tarafında da yine satış baskılarının yaşandığını takip ediyoruz ama güvenli liman olarak tahvil tarafında bir miktar daha öne çıkışlar dikkat çekiyor ABD tahvillerinde diyelim ve hızlıca aslında Nurol Portföy'e gidelim, görüşü alalım. Nurol Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı Ömer Yıldırım bizlerle birlikte. Ömer Bey, hoş geldiniz. Evet, an itibariyle bugün kritik veriler arasında ABD'den gelecek olan TÜFE verisi, ama bunun yanı sıra içeride fon gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Bunu yaratmış olduğu satış baskısının devamı, neler aktarırsınız bugüne dair? Yatırımcı neye dikkat edecek? Hangi başlıkları ele alacak?
2: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Tabii küresel tarafla başlayacak olursak değerlendirmeye, bu sabah yeniden enerji fiyatlarının ön planda olduğu bir güne uyandık. Tabii Suudi Arabistan'da Aramco'nun yönetim merkezinin hedef alınmasının ardından bir de Riyad Havalimanı'nda cumartesiye kadar kapalı kalacağı açıklanmıştı. Bir de ABD'nin Husilere karşı operasyonlara katılabileceğine ilişkin haberler de gerilimi biraz daha artırmış durumda. Ve bugünün sonunda Brent bu sabah yeniden 106 doların üzerinde. Ama burada tabii daha önemli nokta, bütün bu saldırılara ve bu ortamda yaşananlara rağmen ham petrol ihracatının devam ediyor olması. Geçen hafta da konuşmuştuk. 2022'deki o Rusya-Ukrayna savaşının başladığı dönemlerde de benzer bir aslında durum oluştu. Yine olabilir diye düşünüyoruz. Yani illa savaşın bir anda bitmesi senaryosunu konuşmaya gerek yok. Fizik akışı kesilmez, o fiziki akış kesilmez ve piyasa yeni koşullara uyum sağlarsa enerji tarafında pek tabii fiyatlar yine gerileyebilir. Burayı takip etmek lazım diye düşünüyoruz. Merkez bankaları tarafında da esas soru biraz burada. Enerji fiyatlarındaki bu yükseliş enflasyonda kalıcı bir baskı yaratıyor mu, yaratacak mı diye. New York Fed Başkanı Williams enerji ve tarifelerden gelen baskıların azalmasıyla enflasyonun gelecek yıl belirgin şekilde yavaşlayabileceğini söyledi mesela. Burası da bizim için de önemli çünkü son aylarda bizim enflasyonumuzda da talep kaynaklı baskılardan ziyade arz ve enerji tarafının daha belirleyici hale geldiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla artık tüketimin ittiği, geçen sene olduğu gibi tüketimin ittiği bir enflasyondan çok savaş ortamı ve enerji fiyatlarının yarattığı baskıyla aslında mücadele ediyoruz. Bugün de sizin de dediğiniz gibi ABD enflasyonu önemli olacak. Eylül tüfesinde yıllık yaklaşık %3,6 bir beklenti var. Beklentinin üzerindeki veri tabii FED tarafında ilave faiz artışı fiyatlamasını yeniden güçlendirecektir. Dolayısıyla bugün petrolün yanında baktığımız enflasyon verisi ve tahvil faizleri açıkçası önemli durumda. İçeriye dönecek olursak da tabii yatırım fonlarındaki tasfiye sürecinin etkileri devam ediyor halen. Bazı fonlarda olağan tasfiye süreci tamamlanıyorken olağanüstü tasfiyeye kalan fonlarda ise önce 1 milyon TL'ye kadar bir ara ödeme yapılması, nihai sürecinde 6 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Son 2 gündür bu fonların, bu olağanüstü tasfiyeye kalan fonların portföylerinde bulunan bazı hisselerde satışların başladığını da piyasadan görebiliyoruz. Dolayısıyla sürecin mümkün olduğunca hızlı ilerlemesi piyasa üzerindeki belirsizliğin azalması açısından önemli. Fon evreninin geneline baktığımızda ise geçtiğimiz hafta itibariyle döviz fonları dışında çıkışların durulduğunu söylemek mümkün. Bu da olumlu bir gelişme. Fakat yeni girişlerin başlaması için yatırımcının önce bu süreci biraz daha sindirmesi gerektiğini de kabul etmek gerekiyor. TL varlıklarda tabii bundan sonraki katalizörlerden biri de pek tabii yabancı yatırımcı olabilir. Çünkü hem tahvil hem hisse tarafında son bir ayda oluşan fiyatlama gerçekten yabancı yatırımcı açısından cazip seviyeler yaratmış durumda. Ama güçlü bir yabancı giriş için de tabii ucuzluk yeterli olmuyor malum. Jeopolitik tarafta biraz rahatlama görmek istiyorlar. Şimdilik maalesef o tarafta net bir olmuş sinyal halen yok. Diğer taraftan da 3. çeyrek bilançolarını almaya başlayacağız ve aracı kurumlardan ilk beklentiler gelmeye başladı. Bankacılık dışında endeksli ağırlığı yüksek şirketler ve sektörlerde beklentiler genel olarak fena değil aslında. Bankalarda ise takibe düşen alacakların artması ve buna bağlı karşılıkların artması biraz karlılığı baskılayabilir. Endişenin orada olduğunu görüyoruz. Tabii burası faiz tarafı için de önemli. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Merkez Bankası'ndan bir 100 bas puanlık indirim beklentisi var. Son dönemde tabii bu fon sürecinden sonraki o talepteki zayıflama, şirketlerin uzun süredir yüksek reel faiz sebeplerinden kaynaklı finansman koşulları vesaire düşünüldüğünde faiz indirimlerine duyulan ihtiyaç daha da belirgin hale gelmiş durumda bence. Dolayısıyla enflasyon tarafı izin verdiği ölçüde indirimlerin devam etmesini beklemek mümkün diye düşünüyorum. Bugün için aktarabileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Peki, bizler de teşekkür ediyoruz Ömer Yıldırım, Nurol Portföy ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, hızlıca araştırma masasına geçiyorum.

0: Ve Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte devam ediyoruz. Aslı, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin.
0: Aslı, şimdi Bangkok'tan gelen mesajlar var. Makroekonomik görünüm ve para politikası başlıklı sunumu gerçekleştiren Karahan'ın özellikle burada temel enflasyondaki gerilemeye rağmen beklentilerin hala ihtiyat gerektirdiğini belirterek sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar korunacağı mesajını verirken fonlara ilişkin de mesajları vardı. İstersen Fatih Karahan'ın Bangkok sunumuyla ilgili böyle bir başlayalım. Nelere dikkat çekmek istiyorsun burada?
1: Evet. Ya aslında sunum esas olarak son dönemde yapılan makro taraftaki sunumun çok benzeri. Özellikle dezenflasyondaki son dönemde kaydedilen gelişmeleri ve özellikle de iç talepteki yavaşlamaya oldukça vurgu yapıyor. Ağustos ayı zaten perakende satışlar verisini de almıştık, üzerinden seninle konuştuk. Oranın da altına baktığımız zaman özellikle bazı kalemlerde gerilemenin çok belirgin olduğunu görüyor idik. Burada da Merkez Bankası Başkanı'nın gene perakende satışlardaki çeyreksel bazda bir yavaşlamayı gösterdiğini görüyoruz. Yani birinci çeyrekte yaklaşık %2.6 olan o büyüme ikinci çeyrekte %0.9'a, üçüncü çeyrekte şimdi 0.3'e neredeyse artık durma noktasına gelmiş gibi gözüküyor. Gene kredi kartlarında da benzer bir seyir var. Dayanıklı mallarda benzer bir seyir var. Sonuçta bu dezenflasyon programına destek veriyor. Burası çok ani diyebiliriz son dönemde gördüğümüz mesajlarla, ama fonlarla ilgili tarafı belki biraz daha dikkat çekici ve yeni olan tarafı.
0: Türk lirası tercih güçlü kalıyor diyor.
1: Evet. Yani fondan ki son dönemdeki çıkışların aslında büyük oranda TL'ye ve aslında bir miktarla dövize de gittiğini görüyoruz. Şimdi ne görüyoruz burada? Özellikle para piyasası fonlarından 363 milyar TL'ye çıkış olduğunu, katılım ve serbest para piyasası fonlarından 289 milyar TL'ye çıkış olduğunu, yabancı para fonlardan 158 milyar TL'ye çıkış olduğunu görüyoruz. Bunun karşılığında buradaki çıkışlar nereye doğru yönlenmiş diye baktığımız zaman yaklaşık 209 milyar TL mevduatlara gitmiş gibi gözüküyor. YP mevduatlarda toplam 376 milyar TL'lik bir giriş var, ama oradaki daha çok şunun bir karşılığı gibi bir kısmı 158 milyar TL YP fonlardan çıkan, yani zaten yabancı parada duran fonlar bir kısmı fondan değil mevduata geçmiş. Dolayısıyla onun hepsini sadece bir dolarizasyon gibi görmemek lazım. Geri kalanına bakılabilir. Orada da yaklaşık TL mevduata yakın neredeyse yabancı paraya da mevduata da geçiş olduğunu
0: görüyoruz. Yani yarı yarıya hem TL hem yabancı paraya geçmiş yatırımcı
1: gibi
0: fonlardan çıkanlar.
1: Bunun aslında bir miktarını şeyde de görmüştük. Son dönemde gelen mevduat rakamlarında da benzer bir aslında şeyi, hikayeyi görmüştük. Gerçek kişilerde son 3 haftadır özellikle ilk hafta diyelim bir miktar şey vardı, yabancı para mevduatlarında artış vardı. Bir haftada 1 milyar dolar gördüğümüz oldu, ama sonraki haftalarda bunun yavaşladığını da gördük. Yani son 2 Ekim ile biten haftada çok sınırlı, yaklaşık 300 milyon dolar gibi bir artış vardı gerçek kişilerin yabancı para mevduatında. Arkasından gelen de şimdi bu 5 Ekim itibariyle olan resmi gösteriyor. Sonraki verilere de baktığımız zaman günlük BDDK verilerine bakıyoruz. Bir miktar orada yabancı para mevduatlarda düşüş varmış gibi gözüküyor, ama o daha çok altın fiyatındaki düşüşü yansıttığını tahmin ediyoruz. Bunun dışında da rezerv hareketlerine baktığımız zaman da geçen hafta burada seninle konuştuk aslında biraz da. Yani 5-12 Ekim haftasındaki o şeye baktığımız zaman rezerv hareketlerine bir miktar geri dönüş varmış gibi gözüküyor. Ne görmüştük fon şokundan sonraki haftalarda? Yaklaşık 12 milyar dolar Merkez Bankası'nın döviz satışı yönünde bir hareket hesaplanıyordu. Son hafta ama Ekim'in, yani bu 5'inden sonraki haftada bunun yarısının yaklaşık geri alınmıştı. alındığını görüyoruz. Yani yaklaşık 5,5-6 milyar dolar kadar bir geri alış var, döviz alışı var. Dolayısıyla bu dolarizasyon, yani buradan çıkan fonlardan çıkan daha doğrusu tutarın büyük oranda TL'ye gittiğini ama mevduata, yani döviz mevduata da yarı yarıya gittiğini söyleyebiliriz. Ama son haftaki veriyi göstermiyor bu, dediğim gibi. Son hafta bir miktar daha TL tarafında yönlenmiş olabilir diye düşünmek lazım.
0: Peki, şimdi yani fon gelişmelerini yakından takip ediyoruz efendim. Bu süreç içerisinde özellikle şunu da bildirelim. Bugün birazdan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifi görüşmelerine birazdan başlanacak. Burada özellikle bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda olan yetkililerden gelecek olan açıklamaları yakından takip ediyoruz aslında. Diğer tarafta ise saatler onu gösterdiğinde tarım üfe verisini de karşıladık. Buraya da bakalım istersen. Tarım üfe verisi Eylül ayında yıllık bazda %12,93 yönünde bir artış kaydetti. Önceki veriye göre artış hızında bir azalış var, 21,91. Aylık bazda baktığımız zaman ise 1,99'luk bir azalış var. Önceki veride 0,93 bir azalış vardı. Ne aktarırız buraya dair?
1: Evet, yani buradaki veri de şu anlamda önemli belki Pelin. Son dönemde çünkü özellikle manşet enflasyona son iki aydır gıda fiyatlarından, özellikle işlenmemiş gıda fiyatlarından, onun altında da taze meyve sebze fiyatlarından pozitif bir katkı görüyoruz. Pozitif katkı derken fiyatlardaki ciddi düşüşler buradaki manşet enflasyondaki yükselişte sınırlıyor. Ne görmüştük ya, yaklaşık %8,9 bir aylık düşüş görmüştük taze meyve sebzede Ağustos'ta. Yıllık bazda da taze meyve sebze fiyatlarının artışı %11 civarında olmuştu. Şimdi burada aslında bu hikayenin üretici tarafını görmüş oluyoruz. Üretici fiyatlarına baktığımız zaman bu tarafta gerçekten aslında daha da düşük fiyatlar var. Yani üreticinin aslında fiyatları daha da düşük. Dolayısıyla buradan oldukça hala daha zarar ediyorlar diyebiliriz belki de. Meyve sebze fiyatlarında aylık %14,7 düşüş var. Sebze biraz daha sınırlı, %4 düşüş var. Gene yıllık bazda baktığımız zaman meyve sebzede fiyatlar aslında %39 düşmüş üretici tarafında. Meyve üretimi yapan üreticinin fiyatı. Dolayısıyla buradaki üretim tarafındaki fiyatlar da sonuçta tüketici fiyatlarını etkilemiş gibi gözüküyor. Ama buradaki hani dikkat etmek gereken şey herhalde bu üreticinin de bu düşen fiyatlardan ciddi bir şekilde zarar da etmiş olabileceği. Buraya da dikkat etmek lazım ve bunun da çok sürdürülebilir olmadığını belki biraz buradan da konuşmak lazım. Önümüzdeki dönemde bu taraftaki üretim maliyetleri artıyor olacak ve üretimi de etkiliyor olacak. Dolayısıyla biz de tüketici tarafındaki o fiyatlarda bir miktar bunun etkisini arttırıcı yönde önümüzdeki dönemde bir miktar görebiliriz. Bunun dışındaki şeylere de baktığımız zaman, başka meyve sebze dışındaki kalemlere, gene canlı hayvan tarafında da gene yıllık bazda %13 düşüşler var. Artış tarafında da yıllık bazda baktığımız zaman sebze fiyatları aslında %60 artıyor yıllık bazda. Dolayısıyla burasını toplamak gerekirse üretici fiyatlarının özellikle meyve sebze tarafında oldukça düşük olması nedeniyle tüketici fiyatlarına da olumlu yönde yansıdığını ve manşet enflasyonu aşağı çektiğini, ama önümüzdeki dönem için bunun gene çok volatil olduğunu belki hatırlatıp özellikle taze meyve sebze fiyatlarının çok oynak olduğunu, çünkü tüketici fiyatlarının içinde bile biz taze meyve fiyatlarında yıllık bazda bu seneye başlarken yıllık artış yine %9'lar civarındaydı. O yıllık artışın biz %40'lara kadar bile yükseldiğini gördük yılın içinde. Şimdi tekrar %11. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de bu volatilitenin devam edeceğini söylemek lazım.
0: Söyleyebiliriz. Peki. Aslında çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Ve araştırma masasını noktalıyoruz efendim.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: BFM Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İMEO Portföy'e gidiyoruz ve Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı bizlerle birlikte. Eral Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Pelin Hanım, iyi yayınlar.
1: Eral Bey, şimdi öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Bangkok'ta Türkiye'de makroekonomik görünüm ve para politikası başlıklı sunumundaki bu fon mesajlarını konuşarak başlamak istiyorum sizinle birlikte. Başkan diyor ki fon krizinden kaynaklanan finansal bulaşma riski fon çıkışlarının yerleşik TL cinsi varlıklara yönelik tercihlerini kayda değer ölçüde zayıflatmadı diyor. Ve bu açıklamayı özellikle finansal dolarizasyon ve Türk lirasına duyulan güven açısından nasıl okumak gerekiyor? Fon çıkışlarına rağmen yerleşik yatırımcı davranışının korunması bize neyi anlatıyor aslında?
2: Bu dikkate alınması gereken bir risk. Çünkü Türkiye geçmişte bununla ilgili önemli problemler yaşadı. Hem ekonomiye yük yarattı, hem enflasyon kanalıyla refah kaybına neden oldu. Bu riskin realize olmadığını açıkça ifade ediyor ve bence çok da samimi bir tanımlama kullanmış. Elbette veriler açıklandığında işte o tanımlamanın yapıcı tonu tartışılabilirdi ama büyük ölçüde korunuyor diyor. Bu ne demek? Bir miktar evet dövize yönelim var ama bu sınırlı demek. Şimdi onu dinleyenler için böyle bir açıklama var olan bu yönde bir veri seti tatmin edici mi? Büyük ölçüde evet, çünkü kaygı güçlü bir yönelim olması, güçlü bir yönelim olması durumunda ya Türkiye seçime kadar bu konuda TL'yi savunur ama stres artar ve seçim sonrasında o stresin iz düşümü daha kuvvetli olabilir. Böyle bir risk oluşabilir ileriye dönüp. Ya da dövize yönelim böyle kısıtlı kalırsa Türkiye'nin de bu konuda TL'yi savunmak için çok özel bir gayret göstermesi gerekmez. Bence evet, bu konu büyük ölçüde geride kaldı. Yani fon piyasasında yaşanan problem nedeniyle biz yerleşiklerin döviz tabanlı varlıklara koştuğu bir seyirle önümüzdeki hafta ve aylarda da karşılaşmayacağı benziyoruz.
1: Peki Eral Bey, şimdi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan diğer yapmış olduğu açıklamada fon çıkışlarının etkisinin yapılan doğru adımlarla sınırlandırıldığını da söylüyor, belirtiyor aslında. Burada piyasanın özellikle kendi dinamikleriyle dengelenmesinden mi bahsediyoruz, yoksa kamu otoritelerinin müdahalesinden kaynaklanan bir istikrardan bahsediyoruz? Bu iki ayrım önemli. Ne dersiniz?
2: Babacığım, bence fon pazarındaki yatırımcı grubunu iki ayrı bölüm halinde incelemeliyiz. Birincisi para piyasası fonunda bulunanlar. Belki ona tahvil fonu olanlarla dahil edilebilir. İkincisi de ağırlıkla hisse senedi olmak üzere diğer fonlarda olanlar. Benim gördüğüm kadarıyla diğer fonlarda olan yatırımcılarda ve en büyük aktife sahip credible fonları kastediyorum. %10 kadar kabaca bir çıkış var bu cenahta. Bu çok büyük bir çıkış değil. Yani her zaman da olabilecek bir çıkış. Bence fon piyasası o cenah itibariyle haber akışına karşın iyi bir sınav verdi ve sınırlı bir çıkış oldu. Fakat kuvvetli çıkış, burada fonlar bazında elbette oranlar değişiyor. Ama konsolide oran da herhalde %40'tan aşağı değildi. Para piyasası fonlarından çok büyük bir çıkış oldu. Bunun da önemli bir bölümü mevduata giderken işte bir kısmını döviz tabanlı yatırım araçlarına muhtemelen yöneldi. Altın orada bir çekim merkezi olmuştu bir kısmı için en azından. Şimdi kamunun hamleleri gelmeseydi bu oran daha mı yüksek olurdu? Zor doğrusu buna tahmin etmek ama ne olursa olsun panik büyüdükçe etki de büyür. Buna evet demek belki kestirme bir çözüm. Ama demek de gerekiyor gibi geliyor bana.
1: Peki Eral Bey, şimdi bugün baktığımız zaman Türkiye'de özellikle fon krizinin ardından piyasalarda likitte sıkışıklığını konuştuk aslında burada. Yaşananları siz geçici bir likitte sorunu olarak mı okuyorsunuz, yoksa sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin bir yapısal problem olarak mı değerlendirmek lazım böyle bir sorunu?
2: Yapısal problem demek bence çok güçlü bir son kullanmak olur ifade edişte. Ama bir değişim var ve bunun etkileri en az birkaç çeyrekte süreceğe benziyor. Şimdi para piyasası fonlarından çıkış yapan tasarruf sahipleri mevduata geçtiğinde yani para sonuçta uzaya gitmiyor. Türkiye dışına çıkmıyor, bankaların eline geçiyor. Şimdi kredilendirmede hisse senedi piyasasına yatırım kuruluşları hangi kanallardan kaynak elde ediyorlar? Para piyasası fonları da elbette burada araçlardan biriydi. Çıkarılan özel sektör tahvillerine gösterdikleri taleple. Şimdi geçiyorum pay repo'yu bir tarafa. Bir kere ÖST pazarında önemli bir etkendi orada varlıkları. Bu durumda yatırım kuruluşları kendi öz kaynaklı kredili müşteri finansmanını yaparken yanında dış kaynak mı kullanamayacak? Hayır. Kredi bul olan kuruluşlar bankalardan kredi kullanır. Aslında aynı para yeniden pazara döner ama orada ne ortaya çıkar? Kurumlar, kredibilite ve teminat kalitesi. Konsolide olarak bir parça kredilendirme kapasitesi azalır mı sektörün? Evet, bence bir parça kredilendirme kapasitesi sektörün azalacak. Bu değerle ilgili değil. Borsada ileriye dönük bir analiz yapıyorsak volatiliteyle ilişkili olur. Çünkü biliyorsunuz o kredili yatırımcılar bazen çok güçlü katalist olup fiyatların daha da yukarı gitmesine neden oluyor ama bu kalıcı olmuyordu. Bu anlamda volatilitesi görece yumuşamış bir Borsa İstanbul bu faktör değişikliğiyle bence şansı daha yüksek olan senaryo.
1: Peki fon krizinin yaratmış olduğu bu nakit sıkışıklık ile hisse senedi fiyat oluşumunu ne ölçüde etkilemeye devam ediyor? Yani bugün evet volatilite azaldı ama zorunlu satışların devam etme riski var mı mesela?
2: Evet, başlamış görünüyor. Yani çok resmi bir veri yok gördüğüm kadarıyla ama tahmin ediyorum. Başladı satış ve bu satışa rağmen dikkat ederseniz bugüne bir kenara giriyorum. Son 10 işlem gününde Borsa İstanbul gayet dayanıklı. 11.900, 12.500 bandının içinde bir seyir ortaya koydu. Yani bunu da ben Borsa İstanbul yukarı mı gidemiyor, aşağı mı gelemiyor sorusunun cevabının B şıkkı olduğu yönünde bir bilgi olarak okuyorum. Çok büyük böyle bir satış değildir elbette. Borsa İstanbul'u güçlü negatif etkileyecek fon tasfiyesiyle ilgili gelen ordinolar. Ama en azından varlığı bile bir takım alış ordinolarının ötelenmesine, nazlanmasına neden olduğu için bir etken. Bir süre daha devam edecek mi? Öyle görünüyor.
1: Peki bugün fon çıkışlarının etkisi her ne kadar sınırlandırılmış olsa da bu sürecin tahvil faizleri, bankacılık sistemi likiditesi, özel sektör finansmanı, maliyetleri üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Çok doğru bir noktayı yakaladınız. Zaten çok hakimsiniz bütün sürece. Şimdi tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir hareket var ve bu biraz dünyadan da bağımsız. Hatta Türkiye'nin getiri eğrisinin neredeyse yataylaşmakta olduğunu da görüyoruz. Doğru. Para piyasası fonları sadece para piyasası fonları değil. %10 kadar zaten tahvil tutmaları gerekiyor. Ve bu yönden de önemli bir besin kaynağıydı. Oradaki çıkış bankalara bitmesi ama bankaların fonlar kadar tahvil tercih etmemesi faizlerin bir parça yukarıya gitmesine neden oldu. Ama bence bitti bu çünkü bundan 3 ay sonra biz para piyasası fonlarının görece büyüdüğüne mi şahit oluruz? Daha da küçüldüğüne mi? Bence ılımlı da ılımlı da kalsa görece büyüdüğüne şahit oluruz. Yani bu haber akışıyla çıkış yapma iradesi ortaya koyacak olanların zaten hepsi çıktı. Niye gelsinler? Bir kere şu var, bakın likiditeye alışan bir tasarruf sahibi bundan mahrum kaldığında bunu özler. Yani mevduat yapıp 30 gün, 32 gün

0: para piyasası fonlarına da yöneleceğini düşünüyorum. Ha çıkan diyelim ki %40'ı ise o cephenin, bunun belki 15'i dönecektir, belki 20'si dönecektir. Ama bu bile ileride bugünkü tabloyla kıyasladığımızda bir fark yaratır.
1: Peki siz S&P'nin olası Türkiye değerlendirmesi öncesinde de bunu gördük. Fon krizi etkilerini yabancı nezdinde nasıl okumak lazım? Bugün piyasa şeffaflığı, erişilebilirliği için bir takım adımlar atılıyor, kritik. Bu bağlamda yabancı nezdindeki pozisyonlanma bundan sonra nasıl bir seyre işaret edecek?
0: Ben gerek endeks sağlayıcılar, gerek küresel fonlar nezdinde bu yaşananların bir sürpriz olmadığını düşünüyorum. Bu elbette falcı değiller, kain değiller ama dikkate aldıkları, belki bas senaryo olarak da yerleştirdikleri ve beklentileri olan değişimin gerçekleşmesinin de kuvvetle muhtemel kaçınılmaz yan etkisi sonucu olacak bir akış olarak görüyorum. Ve ileri doğru bakıldığında da ben Türkiye'nin gelişen ülkeler kategorisinden çıkma riskinin önemli ölçüde azaldığını düşünüyorum. Yani şu olmayacaktır. Profesyonel bir fon için bu yani yabancı hayranlığı doğru da değil. Bu küresel bir fon olmayabilir. Çok profesyonel bir yerleşik bireysel yatırımcı olabilir. Veya yatırım fonu olabilir Türkiye'de yönetilen. Bence Türkiye bundan birkaç ay öncesine kıyasla daha güvenli bir market haline geldi. Çok önemli bir risk ve domino etkisiyle nelere neden olabileceğini kestirmenin çok kolay olmadığı bir risk büyük ölçüde ortadan kalkıyor. O yüzden ileri doğru avantajlı bir konumdayız. Bu küresel fonların da bakış açısına yansıyacaktır.
1: Peki bugün Başkan Karahan'ın yapmış olduğu yine aslında mesaj, önemli bir mesaj var. Diyor ki burada sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyonu destekleyeceğini vurguluyor başkan. Şimdi Türkiye ekonomisinde 3 aktarım kanalından hangisinin daha güçlü çalıştığını söyleyebiliriz ve yatırımcı tercihi de elbette buna göre şekilleniyor. Siz ne dersiniz?
0: Bence üçü de etkili oluyor. Ekonominin yavaşlamış olması, işte kredi kanallarının kontrol edilmesi, uygulanan faiz. Ama enflasyon üzerinde bu üçü içinde en güçlü etkiyi hangisi gösteriyor derseniz zannediyorum ekonomik aktiviteleri.
1: Peki şimdi yatırımcı tercihindeki değişikliği de size sormak istiyorum. Bugün para piyasaları fonlarına işte bu fon krizi öncesinde çok ciddi bir eğilim ve cazibesinden ve en azından nakit kalabilmek, likit kalabilmek adına da alternatif bir varlık olarak görülüyordu. Yatırımcı tercihini tekrar dengelemeye başladı mı buraya doğru? Çünkü fon kriziyle birlikte bir karışıklık da oldu bir tarafta. Yani para piyasaları fonlarına olan güvenin sorgulandığı dönemden de geçtik. Bunu geride bıraktık mı? Yatırımcı şu anda nasıl bir eğilim gösteriyor para piyasaları fonlarına yönelik?
0: Şimdi hamleleri adına bence geride bıraktık. Ama zihinlerde kalan tortu itibariyle ve ilerideki olası hamleleri adına önemli bir kesimin zihninde bu bir ön yargı negatif anlamda yaratmaya devam edecektir. Ama bunu da toplamın kabaca %50'si gibi görebiliriz ve zaman içinde de yürüyecektir. Yani Türkiye gerçekten son 10 yılda finansal okuryazarlık konusunda bir yarışma yapılsa dünyada epey iyi bir derece elde eder diye düşünüyorum. Çeşitli kavramları, çeşitli riskleri, marketleri, karşı taraf riskinin ne olduğunu öğrenme anlamında epey ilerleme de kaydettik.
1: Peki Erhal Bey, diğer tarafta özellikle döviz fonlarındaki çıkışların yabancı para mevduat tarafına aktarıldığını da gösterdi Fatih Karahan. Yani bu zaten döviz fonunda duruyordu. Bu kez büyük bir aslında burada yabancı para ya da finansal dolarizasyondan bahsetmediğini de bunun normal olduğundan bahsetti. Siz yatırım danışmanlığı yani siz yatırımcılarla görüşürken özellikle bu fonu yönetirken yatırımcıların eğilimi bu bağlamda Fatih Karahan'ın açıkladığı uyumla sizinkisi benzerlik gösteriyor mu?
0: Kesinlikle öyle. Bir kere döviz tabanlı yatırım aracı tercih edenler bunun adresini değiştirmiş oluyorlar. Yani geride kalan 3 yıl döviz kurlarında çok böyle limitli artışlar oldu ve TL'nin getirisinin

0: çok altında kaldı kur farkı. Döviz bazında %10-12 gelir sağlayanlar, kar sağlayanlar bile neredeyse TL'yi yaşayamadı, geçemediler. Şimdi ileri doğru bakılıp da şimdi de ben de artık TL tarafına geçeyim diyeceklerini, döviz tabanlı yatırım aracı seçenlerin beklememek gerekiyor. Adreslerini değiştiriyorlar. İleride tekrar geri dönebilirler. Ki onlar belki geri dönüşü görece en kolay olan kesim olur. Çünkü küresel hisse senedi piyasalarına yatırım iştahı biraz daha yüksek bireysel yatırımcıların. Eurobond tarafına görece daha belki mesafeli kalabilirler. Ama birkaç ay iyi istatistik çıktığında o tarafa bile döviz mevduattan geçişler en olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki, İmio Portföy Fon Yönetim Müdürü Erhal Karayazıç, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. İmio Portföy ailesine ve size de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, evet, Fatih Karahan'ın önemli mesajları vardı Bangkok tarafında. Yapmış olduğu makroekonomik görünüm ve para politikası başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Burada temel enflasyondaki gerilemeye rağmen beklentilerin hala ihtiyat gerektirdiğini belirterek sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar korunacağı mesajını verdi. Diğer tarafta özellikle yüksek enerji fiyatlarına rağmen enflasyonun ana eğilimin gerilediğinden bahsederken para politikası kararları enflasyon görünümüne odaklanarak toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla ele alınacaktır dedi. Bunun yanı sıra önemli bir fonlara yönelik bunu program içinde de konuştuk. Fon krizinden kaynaklanan finansal bulaşma risklerinin doğrudan alımlar ve likitte önlemleriyle sınırlandığını ve fon çıkışlarına rağmen Türk lirası tercihinin güçlü kaldığını söyledi Başkan Fatih Karahan. Evet, bugün küresel piyasalarda önemli bir veri var. Saatler 15.30'u gösterdiğinde ABD'den gelecek olan TÜFE verisi, MTÜ grubu biraz daha bu tarafa odaklanmış gibi duruyor. Bizler ise gün içerisinde konuşmaya yine devam edeceğiz. Programı şimdilik noktalıyorum. Hoşçakalın.
2: Reklam. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
5: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
6: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Efendim, Grafik Cüellosu ile devam ediyoruz. Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz. Mehmet, bir tarafta aslında şunu söyleyebiliriz. ABD borsalarında bir rotasyon hikayesini mi konuşmaya başlayacağız? Teknoloji hisselerinde geniş çaplı bir satış mı olacak? Yoksa burada bilanço biraz daha destek mi verecek? Bu tarafları değerlendireceğim iki grafiğim var.
2: Galiba birkaç hafta önce Amerika hisselerinden teknoloji çıkarınca geriye çok bir şey kalmıyor.
1: Kalmıyor. Bu sefer arayı kapatmaya başladı.
2: Arayı kapatmaya başlamışlar.
1: Aynen. Evet. Günler geçmedi ki.
2: Ben de biraz Çin tarafına bakacağım. Çin tarafının özellikle gümrük vergileriyle Çin'in dış ticaret fazlasının azaltılmasına çalışılıyor ama Çin bunlara hiçbir şekilde cevap vermiyor. Şu anda ilk 9 ayda dış ticaret fazla 1 trilyon dolara yaklaştı ve bunun daha da artması bekleniyor. Onun sebeplerine biraz bakacağım.
1: Peki, o zaman hızlıca başlayalım efendim. Başlasın Grafik Cüellosu diyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan da önemli bir son dakikamız var. Dizel yakıt tedariki 2027 yılına kadar kısıtlı kalacak diyor Uluslararası Enerji Ajansı. Şimdi ABD hisse senetlerinde, ABD hisse piyasalarında neler yaşanıyor aslında? İki önemli bir

0: sinyalden bahsedeceğim ben. Bir tarafta yapay zeka temasının aslında burada merkezindeki çip üreticilerindeki satış baskısı. Diğer tarafta baktığımız zaman ise yapay zeka dışındaki şirketlerin performansında ise bir toparlamanın yaşandığı. İlk grafiğe bakacak olursak bu süreç içerisinde ABD'den yarı iletken aslında hisseleri Temmuz'dan bu yana bakacak olursak en uzun düşüş serisini yaşadığını gösteriyor. Teknoloji hisselerinde özellikle çip üreticilerinde satış baskısının devam ettiğini gösteren Philadelphia yarı iletken endeksi Temmuz'dan bu yana en uzun düşüş serisine işaret ediyor ki kırmızı sütunlar grafiğin sonunda bize bunu gösteriyor. Şimdi Philadelphia yarı iletken endeksinin günlük performansına baktığımız zaman yeşil sütunlar yükselişi, kırmızı sütunlar ise satışı gösterirken özellikle grafiğin sağ tarafındaki süreç içerisinde Ekim ayı ile birlikte çip hisselerinde yaşanan satışların belirginleştiğini bize gösteriyor. Bu da bizi ta Temmuz ayına kadarki olan süreci aslında net bir şekilde göstermiş oluyor. Temmuz ayında biz bu kadar uzun soluklu bir satışı yaşamıştık. Ekim'e geldiğimiz noktada Ekim'de de aynı performansı daha sınırlı olmak kaydıyla sütunların büyüklüğü açısından baktığımızda karşılaştığımızda daha küçük olmakla birlikte daha sınırlı olmakla birlikte ama uzun düşüş serisini de bize yaşattığını gösteriyoruz ki son günlerde %3'e yaklaşan günlük kayıplar yaşarken son işlem gününde düşüşün daha sınırlı olduğunu yani 0.2'lik bir gerilemeye işaret ettiğini bize gösteriyor. Satışların şiddeti bir önceki güne azalmış olsa da bir önceki güne göre azalmış olsa da aslında düşüş serisi tekrar Temmuz ayına kadar götürüyor. Bu yarı iletkenlerde çip hisselerinde. Peki çip hisselerini çıkardığımız zaman yapay zeka hariç S&P'deki performansa bir de bakalım. S&P yapay zeka hariç S&P arayı kapatıyor efendim. Beyazla göstermiş olduğumuz S&P ve bunun yanı sıra sarı ile göstermiş olduğumuz ise yapay zeka hariç S&P'nin performansından bahsediyoruz. Burada son dönemde o yapay zekadaki satışlara rağmen son sütunlardaki satışlara rağmen yukarı yönlü bir hareketi takip ettiriyor bize ki özellikle Ekim 2025'ten bu yana baktığımız zaman S&P 500'ün %15,8'lik bir yükseliş kaydettiğini yapay zeka bağlantılı şirketler hariç tutulduğunda ise getirinin sadece %8,95'te sınırlı kaldığını gösteriyor bize. Yani iki endeks arasında 6.9 puanlık bir performans farkı var. Özellikle Ağustos ayından itibaren ise dikkat çekici bir ayrışmanın yaşandığını söyleyebiliriz. Ağustos ayı itibariyle burada S&P'deki toplam yapay zeka dahil olmak üzere S&P'de bir miktar daha durgunluğun ama diğer tarafta yapay zeka hariç S&P tarafında ise bir toparlamanın yaşandığını gösteriyor. İşin özü bir piyasada sektör rotasyonu mu yaşanıyor yoksa yapay zeka hisselerindeki satışlar daha geniş çaplı bir düzeltmenin öncüsü mü olacak? Elbette bu sorunun cevabı önümüzdeki günlerde açıklanacak olan teknoloji bilançoları burada biraz daha yönü belirleyecek gibi duruyor Mehmet.
1: Ben ekonominin başka bir tarafına Çin'in özellikle dünyaya verdiği dış ticaret fazlasına bakacağım. Aslında son 10 yıldır bu konu devamlı gündemimizde Trump'ın ilk döneminden. Hatta ondan önce Obama döneminde de konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Ama son dönemde bunu ticaret savaşlarıyla daha sık bir şekilde gündemimizde. Ancak hiçbir şey şu anda Çin'in yüksek dış ticaretini etkilemiyor diyebiliriz. Burada yıllar içerisinde Çin'in dış ticaret fazlasını görüyoruz. Turuncu çubuk ilk 9 ayları gösteriyor. Onun üzerindeki beyaz çubuk ise son çeyrek verisini gösteriyor. Şu anda en sağa baktığımızda yılın ilk 9 ayında Çin'in bütün dünyaya karşı verdiği dış ticaret fazlası 938 milyar dolara ulaşmış durumda. Yani daha yıl bitmeden yani yılın daha son çeyreğine girmeden 1 trilyon sınırına dayandı Çin'in dış ticaret fazlası ki genelde diğer yıllara baktığımızda son çeyrek Çin'in dış ticaret anlamında en iyi performans gösterdiği dönem. Geçmiş yıllara benzer bir performans gösterilmesi daha yani durumunda ki beklentide bu yönde geçtiğimiz yılki 1.2 trilyon dolarlık rekor seviyesinde üzerine çıkacak Çin. Peki bu neden oluyor diye baktığımızda burada aslında birçok faktör var. Gümrük vergileri engelleyemiyor. Çin'in özellikle kur politikası bunu engelleyemiyor. Diğer ülkelerin uyguladığı kotalar bunu engelleyemiyor ki geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği ülkelerinin Çin'den ithal edilecek hibrit araçlara yönelik bir kota uygulamasında yürürlüğe aldığını konuşmuştuk. Peki bunlar niye engelleyemiyor diye baktığımızda temelde şu. Çin gerçekten çok rekabetçi ve bu rekabetçilik düşünüldüğü gibi öyle sadece ucuz işçiliğe, ucuz enerji kaynaklarına ya da kamu sübvansiyonlarına dayanmıyor. Çinli şirketler çok büyük ölçeklerde çok rekabetçi ve çok düşük maliyetlerle üretiyorlar.

0: üretim yapabiliyorlar ve daha da önemlisi Çinli şirketler batılı şirketlere nazaran çok daha düşük karlılıklarla çalışıyorlar, çalışabiliyorlar. Bu olumlu da görülebilir, olumsuz da görülebilir. Özellikle Çin borsalarına baktığımızda bunun negatif etkilerini görüyoruz. Amerika boyutundaki Çinli şirketlerin fiyatlamaları Amerika'nın şirketlerin hisse fiyatlamalarından oldukça düşük. Peki bu neden kaynaklanıyor? Çin'in tarihsel olarak geçmişinden bugüne kadar uyguladığı ekonomi politikalarında yatıyor bunun sebebi. Bir tanesi zaten önemli bir, yani Çin'in önemli şirketleri aslında kamu iktisadi teşekkülleri ve bunlar zaten yapıları gereği kar odaklı şirketler değiller. Onların amaçları işte bölgesel kalkınma, işte oradaki işçilerin refahı ya da orada genel olarak ekonominin büyümesi şeklinde oluyor. Ama diğer taraftan özel sektör tarafına baktığımızda ise orada da Çinli şirketlerin özellikle Çin devletinin eyaletler bazındaki kendi içerisinde uyguladığı tırnak içerisinde vahşi rekabetin sonucu olarak çok düşük karlılıklar birbirleriyle çok yoğun bir rekabete girerek çok yoğun rekabet içerisinde düşük karlılıkla çalışmalarına yol açıyor. Bunu farklı verilerden de görebiliyoruz. Ekrana şu an gelen veri de aslında Çin'in son dönemde ithalat fiyatlarının çok hızlı bir şekilde artmasına rağmen ihracat fiyatlarının aynı hızda artmadığını gösteriyor. İthal fiyatları niye arttı? Tabii ki enerji fiyatlarındaki yükseliş burada belirleyici, ancak diğer emtia tarafında da yüksek şekilde artışlar var ve bu Çin'in ithalat fiyat endeksini 125 gibi aslında rekor seviyeye çıkarmış durumda. Peki ihracat fiyat endeksine baktığımızda onun oldukça altında 10 puan gerisinde 115 seviyesine geldi. Bunlar teknik bir veri olarak görülebilir ama burada şunu söyleyebiliriz en özeti olarak. Çinli firmalar daha yüksek maliyetlere katlanıyorlar ve bunu zaten daha düşük olan karlılık oranlarından karşılayıp orada küresel rekabette avantajını sürdürüyorlar. Bu da Çin'in gümrük vergileriyle ya da işte kotalarla ya da başka yöntemlerle dünyadaki küresel ticaretteki hakimiyetin önüne geçmesinin elindeki en büyük sebep oluyor.
1: Peki bakalım, gelişmeleri yine takip edeceğiz ve aktarmaya devam edeceğiz efendim. Şimdilik programı noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Emlak Katılım Portföy sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ela Arakgün ve Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın 3. işlem gününe bakıldığında küresel piyasalarda gözler Amerika'dan gelecek enflasyon rakamlarına odaklanmış bulunmakta. %3,5'un da üzerine aşabilecek bir yıllıkta manşet enflasyon tarafında rakamın gelmesi beklentiler dahilinde diyelim. Jeopolitik tansiyon iki ülke arasındaki konuşmaların devamlılığından dolayı bir hayli yükselmiş bulunmakta. İçeri tarafa bakıldığında fonların tasfiye sürecine dair de son başlıklar gündemimizde yer alıyor diyelim ve bugünün başlıklarına beraber bakalım dilerseniz. Haftanın 3. işlem gününe bakıldığında aslında ilk başlık içeriden geliyor değerli izleyenler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Bangkok'ta Türkiye makroekonomi sunumu gerçekleştirdi. Ve bu sunumun detaylarına bakıldığında Başkan Karahan'ın açıklamalarında ise fon krizinden kaynaklanan finansal bulaşma risklerinin doğrudan alımlar ve likidite önlemleriyle sınırlandığını belirterek fon çıkışlarına rağmen yerleşiklerin Türk lirasına tercihi güçlü kaldı açıklamasında bulundu Başkan Karahan ve ayrıca enflasyon tarafına dair de açıklamalar yaparak burada enflasyonda bir gerileme var fakat bu gerilemeye rağmen hala burada ihtiyat gerekli mesajını vermiş bulunmakta. İkinci başlığımıza geçtiğimizde yine içeriden gelen bir rakam bizleri karşılıyor. Bu sabah saati TÜİK tarafından tarımda üretici fiyat endeksi açıklandı. Tarım üfe rakamlarında gerileme devam etti ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Eylül aylık bazda %1,99, yıllık tarafta ise %12,93 yükseldi. Aylık tarafta %2'ye yakınsayan bir geri çekilme olduğunda altını çizelim. Alt detaylara bakıldığında ise burada bir önceki aya göre sektörlerde en büyük geri çekilme balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde gerçekleşti. %9,90'a varan bir geri çekilme yaşandı. Yıllık bazda bu alt metne bakıldığında ise en büyük düşüş ise uzun ömürlü bitkisel ürünlerde gerçekleştirildi ve oran %8'lerin de üzerine çıkan bir geri çekilmeyle karşımıza çıktı. Son başlığımıza bakıldığında yine dünyadan geliyor. IMF tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yükselen küresel tahvil faizlerine detay veren IMF tarafındansa bir uyarı geldi ve yükselen tahvil getirisi konusunda uyarıda bulunan kurum, güvenilir mali konsolidasyon adımları daha acil bir şekilde ele alınmalı çağrısında bulundu.

0: Evet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar likit gaz haftasında konuşuyor. Bir konuşmasına kulak verelim.
1: İnovasyon yatırımı ve sürdürülebilirlik, yine verimliliği iyileştirmek, güvenlik standartlarını yükseltmek ve yine güvenilir karbon standartları oluşturmak için elzemdir. Bu çerçevede de Türkiye bütün bu alanlara öncelik vermektedir. Likit gazın muazzam bir şekilde yeni ortaklıklar oluşturmak ve ortak hedeflerimizi pratik sonuçlara dönüştürmek için olmazsa olmaz bir noktada olduğunun farkındadır. Son bir mesaj paylaşmak isterim. Enerjinin geleceği tek bir kaynağa, tek bir teknolojiye bağlı değil. Bu noktada kombine çözümlere ihtiyaçlarımız var ki farklı ihtiyaçlara ve ülkelerin farklı koşullarına da cevap verebilelim. Bu noktada da Türkiye'nin bu değişen enerji çehresindeki pozisyonunun farkındayız. Antalya'da da önümüzdeki ay konuşacağımız gibi bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Uluslararası çevrelerle pratik, kapsayıcı ve gerçekçi çözümler bulacağımıza inanıyorum. Hepinizi de Antalya'ya bu önemli küresel çabanın bir parçası olmaya davet ediyorum. Likit gaz haftasının da İstanbul'da başarılı sonuç doğuracağını umuyorum. Umarım aynı şekilde İstanbul'da iyi bir vakit geçirirsiniz ve misafirperverliğimizin tadını çıkarırsınız. Çok teşekkürler.
0: Evet, buradan Fokus'a kısa bir araya gidiyoruz.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Evet, Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Korumacı gümrük duvarlarının bu denli yükseldiği bir ortamda Türkiye-Amerika arasındaki ilişkileri konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuza bizlere eşlik ediyor. Kendisi ATİK Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Kınık. Mustafa Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi aslında bu denli korumacı gümrük duvarlarının yükseldiği, Avrupa Birliği, Amerika olsun çok farklı gümrük tarifelerinin de konuşulduğu bir ortamdan geçiyoruz. Evet. Şimdi Amerika ve Türkiye arasında biraz daha odaklandığımızda iki ülkenin uzun sürede ticaret hacmi 100 milyar dolar olarak masada korunmayı sürdürüyor. Evet. Şu an bakıldığında yakın süreçte bu takvim nasıl gidiyor diye size sormak isterim. Rakamlar bize biraz daha uzağındayız gibi gösteriyor. 40 milyar dolarlara varan bir ticaret hacmi olduğunu konuşuyoruz. Bu tarafta biraz daha son günlerde bir artış olduğunu siz deneyimliyor musunuz veya sahadan görüyor musunuz? Ve bu süreçte sizce hedefe ulaşmak için hangi sektörlerin daha ileri şekilde aktif bir performansla Amerika pazarında rol alması gerekiyor?
1: Evet. Öncelikle nazik misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Malumunuz bizim uzun bir süreye sari şekilde 100 milyar dolarlık bir dış ticaret hedefimiz var. Ve bu dış ticaret hedefinin realize edilmesi manasında biz maalesef o rakamlarda değilsek de bu potansiyeli ciddi manada barındırıyoruz diye düşünüyorum. 2025 verilerine bakıldığında Türkiye'nin ortalama 16'lar civarında işte 17'lere yakın bir Amerika'ya mal sattığı, bir tık yukarıda da yine aynı rakamlara yakın Amerika tarafından ithalat yaptığımız gözlemleniyor. Dolayısıyla kümülatifte baktığımızda Amerika ile total ticaretimiz 40'ları bile bulmuyor. İşte 35-36'lar civarında devam ediyor. Cari açık düzleminde bakarsanız cari açıkta da biz hani aldığımız kadar satıyoruz gibi düşünelim. Hani sıfır gibi düşünelim. Şimdi biz tabii ki bu 100 milyar dolar hedefinin bir hani klasik tabiriyle söyleyeyim bir devlet aklı olduğu, devlet projesi olduğu kanaatindeyiz. Bunun altının Sayın Cumhurbaşkanımız çokça bunun altını çizerek söylüyor her fırsatta Amerika ile ilişkiler olduğunda. O anlamda Türkiye'de bunu gerçekleştirecek potansiyel var mı? Kesinlikle var. Zaten biz ATİK sıfatıyla, Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi sıfatıyla bu yola çıkarken bu ikili ticaret hacminin iki ülke arasında çok daha yukarılara taşınacak bir potansiyeli barındırdığını ve bu potansiyelin çok iyi işlenmesi gerektiği kanaatini taşıyoruz.
0: Peki şu an hedefe biraz daha uzak kaldık galiba. Doğru. Mustafa Bey. Peki bu hedefe yakın olmak için sizce nasıl bir adım atılmalı? Hangi sektörlere daha fazla odaklanmış şekilde yeni yatırımlar görmeliyiz? Ve 100 milyar dolar sizce hangi tarihlerde ve uzun vadeli planlarda gerçekleşebilir?
1: Emin olun bu çok uzak bir zamana sari bir şey değil. Neden diye soracak olursanız. Bu potansiyeli barındırıyor Amerika neden? Geçtiğimiz yılın yine bir başka rakamını size vermek isterim. Geçtiğimiz yıl Amerika 3.7 trilyon dolarlık bir ithalat gerçekleştirmiş bütün dünyada. Hı hı. Örnek diye söyleyeyim mesela mobilya sektörüyle ilgili 75 milyar dolar, bakın altını çizerek söyleyeyim, bizim totalde overall'da oluşturduğumuz ticaretin çok daha neredeyse iki katına yakını bir sadece mobilya almış Amerika. Dolayısıyla Amerika'nın böyle korkunç bir potansiyeli var. Totalde 350 milyon insanın yaşadığı ve bunların kahir ekseriyetinin çok büyük alım gücü olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz buraya varabilmek için bize göre en kilit, en anahtar şey yerelleşmektir. Şimdi yerelleşmek nedir diye soracak olursanız aramızda malum ciddi bir
0: küresel
1: zaman farkı var.
0: Pazarlarda yerelleşme kavramını artık çokça duyuyoruz. Evet. Avrupa Birliği, Amerika tarafı çok kez bunu masaya koydu.
1: Müsaadeniz olursa biraz açmak isterim.
0: Tabii ki, buyurun.
1: Ne demek yerelleşmek? Şimdi siz mal satabilirsiniz. Mal satmak problem değil. Bakın, Amerika pazarına çok açılmak isteyen var. Bunu arzu eden var. Satan var. Satabilen var. Sınırlı satabilen var. Mal satmak problem değil. Malı bir şekilde satarsınız. Sıkıntı yok. Ama önemli olan orada kalıcı, rekabetçi ve güçlü olabilmenizdir. Kalıcı, rekabetçi ve güçlü olabilmenin anahtarı ne diye sorarsanız orada yerelleşmektir. Şimdi siz orada tanıtabileceğiniz, depolayabileceğiniz, müşteri ilişkilerini takip edebileceğiniz, satışı takip edebileceğiniz ve bütün bunları yönetebileceğiniz bir sistem kurmadığınız sürece mal satabilir ama orada güçlü ve kalıcı olamazsınız uzak vadede. Dolayısıyla biz bunun farkında olarak orada çeşitli temsilcilikler açtık. Yedincisini geçtiğimiz günlerde Atlanta'da açtık. Şimdi bizim New York'ta, Kansas'ta, Illinois'de, Atlanta'da, Florida'da, Los Angeles'ta ve en son New Jersey'de temsilciliklerimiz var. Örnekse Atlanta'da bulunan bir temsilcimiz sadece Türk firmalarının buraya açılımıyla ilgilenmekte. Bu nasıl yapıyor derseniz, örneğin Biz tabii çoklu bir sistem üzerinden yürüyoruz. Bizim üyelerimizin arasında, isim vermek doğru olmaz, çok önemli bir lojistik firması var. Biz orada depolama ve showroom maliyetlerini bir şekilde bunlarla daha azaltarak gitmek istiyoruz. Bizim orada mesela işte Amerika'nın çok önemli şirketlerinden, mali müşavirlik şirketlerinden birisi olan, ayrıca bir Türk'dür sahibi. Oradan mali müşavirlik hizmeti almalarını sağlıyoruz. Amerika malum 52 ayrı eyaletten oluşuyor ve bu eyaletlerin hepsinin ayrı bir sistemi var.
0: Yani bir kümelenme modeli işliyorsunuz
1: kesinlikle
0: burada. Peki burada 3 tane sektör vardı. Otomotiv, yan sanayi, gıda ve burada mobilya. Şu an hangi sektör daha ağırlıklı performans gösteriyor Amerika pazarında? Bunlar, hangi sektörün daha ağırlıklı bir şekilde performans göstermesi gerektiğini öngörüyorsunuz?
1: Bunlar devlet verileridir söyleyeyim. Biz Amerika'ya bu demin bahsettiğimiz yaptığımız ihracatla ilgili başat rolü otomotiv, yan sanayi oluşturuyor. Kimyevi maddeler var bunların içerisinde. Organik gıda var, mobilya var. Biz bu kümeleşmeyle ilgili mesela çok yakın zamanda oluşturduğumuz bir sistemimiz var. Bunu realize etmek üzereyiz hatta. Örneğin bu maliyetleri azaltabilmek için demin size sıraladım. Bunların hepsini bir araya getirebilmenin yolu maliyetleri de biraz azaltmaktan kaynaklanıyor. Ayrıca güç birliği de yapmak gerekiyor. Ticaret Bakanımızın bir gazetede manşet olan bir sözü vardı, hiç unutmuyorum onu. Türk sanayi ve iş insanları birleşin ve Amerika'ya öyle gidin. Çünkü korkunç bir sipariş potansiyeliniz var. Bunun altından da kalkabilmek de yine birleşmekle mümkün. Bu birleşmeyi yapabilmek için de biz gün sonunda hem bu maliyetleri azaltalım. Örnekse otoyedek şeyinden biz 10 ile 12 şeyi bir araya getirerek bunların hem demin saydığımız işte web sitesi maliyetlerini, yıllık pazarlamacı maliyetlerini, depolama maliyetlerini vesaireyi falan bir şekilde aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Ve bu şekilde hem onların pazara girerkenki risklerini minimize etmeye çalışıyoruz. Öbür taraftan da pazara daha kuvvetli girmelerini ve kuvvetli girmek de yetmez, orada kalıcı olabilmelerini sağlayabilmenin altyapısını kurmak.
0: Peki şu an ilk etapta kaç tane şirket Amerika'da performans gösteriyor ve kaç tane daha şirketin bu COSGAP işbirliği kümelenme modeli sayesinde Amerika pazarına girmesini son dönemde
1: görüyorsunuz? Şimdi ben COSGAP'le ilgili bahsettiğiniz iyi oldu. Biz COSGAP, biz yaptığımız 5.sini geçtiğimiz günlerde, Haziran ayında daha doğrusu, yaz girdi malumunuz. COSGAP desteğiyle biz çokça illerde ticaret ve sanayi odalarında konferanslar gerçekleştiriyoruz. Buradan ekranlarınız arasıyla onlara tekrar bir teşekkür etmekte yarar mülahaza ediyorum. Bunun yanı sıra Türk Ticaret Bakanlığı da o anlamda bize çok sağ olsunlar, destek oluyorlar, konferanslarımıza iştirak ediyorlar. Biz oralarda ısrarlı şekilde yaptığımız konuşmalarda şunları söylüyoruz. Yerel teşviklerimiz var bakın. COSGAP'in vermiş olduğu, Türk Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu yerel teşvikleri muhakkak surette takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve mesela bize bir tane şey gelmişti, kablocu, hiç unutmam bunu. Dedi ki ya benim dedi işte Amerika'ya ihracat yapabilmek için kablolarıma sertifikasyon talep ediliyor. Çünkü orası gerçekten bir kuralların çok daha sert olduğu bir ülke. Bunun için 60 bin dolar civarında bir masrafı var. Bunu vermeye değer mi size diye sordum. Ben de şöyle bir cevapta bulunmuştum kendisine, dedim ki ya siz bir kısmının bunu Türk Ticaret Bakanlığı veya COSGAP kanalıyla karşıladığını biliyor muydunuz? Ha, bilmiyordum dedi. O açıdan yerelin bir şekilde takip edilmesinde yüksek fayda mülahaza ediyoruz.
0: Peki şimdi burada Amerika tarafındaki bir de yatırımcı ilgisine bakalım. Çünkü son 2025 yılı verilerine bakıldığında Amerika'dan Türkiye'ye tam 16,5 milyar dolara varan bir doğrudan alım, yani ihracat ve ithalat tarafından giriş yaşanmış. Peki 2026 yılında sizce bu rakam nereye doğru evrilebilir ve Amerika'daki yatırımcıların Türkiye'ye bakışı neden değişiyor? Aslında biraz daha son dönemlerde Amerika'nın Türkiye'de veri altyapı yatırım tarafında bir aktivitesi olduğunu konuşurduk. Fakat ABD-İran savaşının biraz daha yukarı yönlü riskleri arttırmasıyla beraber burada bir durma noktasına gelinmişti. Evet. Geçtiğimiz aylarda da Türk iş insanları heyetleriyle beraber Amerika'ya gidildi ve burada aslında birçok da veri merkezi gezildi. Peki sizce önümüzdeki dönemde bu tarafta yine bir yatırım olur mu?
1: Kesinlikle olur. Hatta biz şu günlerde önemli bir üniversiteyle görüşüyoruz bunu. Türkiye'de. Burada bunların bildiğiniz gibi üniversiteler içerisinde bulunan teknokentlerimiz var. Bu teknokentler, evet, bu söylediğimiz bağlamda çok önemli şeylere imza atıyorlar. Hatta önümüzdeki günlerde bir Los Angeles'ta Silikon Vadisi'nde bununla ilgili bayağı bir ciddi bir katılımlı toplantı da meydana gelecek. Biz yazılım alanında hikayeyi daha da yukarıya çekeceğimiz kanaatindeyim. Bahsettiğiniz rakamların da çok daha yukarıda olacağına, 2026 verileri henüz açıklanmadı ama çok daha yukarıda olacağına kesinlikle.
0: Sağda ama performans yüksek seyrediyor kesinlikle galiba. Peki bu veri altyapı yatırım merkezleri aslında ilki gerçekleştirilmek için bir kazma atıldı. Evet. Çok büyük bir şirketten de geldi. Geçtiğimiz sene başında açıklanmıştı. Bu sene veya önümüzdeki sene içerisinde bir ikincisinin gelmesini öngörür müsünüz?
1: Kesinlikle öngörüyorum. Şu anda bir isim cisim vermek doğru olmaz.
0: Ama konuşmalar var galiba.
1: Kesinlikle var ve bununla ilgili ciddi altyapı çalışmalarımız var. Hala da bunları sürdürüyoruz. Mesela o cümleden olmak üzere ben kamuoyuna duyurmakta bir önem arz ettiğini düşünüyorum bu konunun. Kamuoyuna duyurmakta da çok gurur duyuyorum bu anlamda. Illinois Chamber of Commerce'la geçtiğimiz günlerde biz Memorandum of Understanding şeyimizi imzaladık. İkili işbirliği

0: sözleşmemizi imzaladık, üyeliğimizi gerçekleştirdik ve bu anlamda onların vasıtasıyla çok önemli inşaat sektörüyle ilgili, sadece sektör söyleyeyim size, şu anda inşaat sektörüyle ilgili çok büyük bir hikayenin içerisindeyiz. İnşallah realize etmek üzereyiz ve o taraftan gelen, hani ikili işbirliği sözleşmemiz de olduğu için, anlaşmamız da olduğu için kendileriyle, o taraftan gelen çok ciddi bir talep var. Bu talebin içerisinde örnekse, biraz daha somutlaştırmak gerekirse, M&A imkanları çokça var. Yani merger and acquisition dediğimiz, hani birleşme ve devralma ile ilgili Amerika'nın içerisinde bulunan çok önemli fırsatları barındıran şirketler var. Çok uygun fiyatlara şirketler var. Diğer tarafta Amerikan yatırımcısının da, özellikle şimdi bahsini ettiğiniz bizim teknoloji firmalarıyla alakalı olaraktan çok yoğun bir ilgisinin olduğunu gözlemliyoruz.
1: Peki Türk şirketleri mi satın alma ve birleşme tarafında Amerika'ya talep gösteriyor, yoksa Amerikan yatırımcılar mı Türk şirketlerine satın alma veya birleşme tarafında bir talep gösteriyor? Nasıl bir ayrışma var bu tarafta?
0: Şöyle, bizim bizdeki veriler şu mevcut durum itibariyle bir tık daha Amerikan tarafının buraya ilgisi olduğu yönünde. Ama ben özellikle şunun altını çizmek isterim. Amerika'da çok önemli fırsatlar var. Hani bizim tarafımızdan da talip olunabilecek şirketler var.
1: İnşaat ve veri merkezleri tarafından mı sizce bu M&A pazarı biraz daha genişler?
0: İnşaat veri merkezlerinin de dışında mesela şey benzeri önemli bir posta şirketi vardır Amerikalıların, ismi yine vermek doğru olmaz. O şirkete benzer bir şirketin Atlanta bölgesinde mesela 70 yıllık falan 3. neslinin şu anda artık çalışmak veya onları değerlendirmek istemedikleri bilgisi nedeniyle bize müracaat edildi bununla ilgili. Dediler ki yani böyle bir delivery şeyi var, hani firması var, buna Türkiye'den bir talep bulmak ister misiniz? Çok enteresan bir fırsat olarak değerlendirdik biz bunu. Hani buna da talep olanlar var. Hani spontan sorduğunuz için bu aklıma geldi şimdi.
1: Çok kısa bir vaktimiz kaldı Mustafa Bey. Şimdi burada biraz daha aracı maliyetlerini azaltmak amaçlı kümelenme modelini işliyoruz demiştiniz. Peki burada ne kadarlık bir maliyet tasarrufuyla şirketler karşı karşıya kalıyor? Çok
0: şöyle
1: kısa rica edeyim.
0: Şöyle size. Örnekse siz iyi bir internet sitesi kurmak istiyorsanız, diyelim ki bu 15 bin dolar olsun, rakamı temsil olarak veriyorum. Siz işte ortalama işte bir pazarlamacı maliyetinin Amerika'da işte 60 bin ila 80 bin dolar arasında yıllık olduğu vesaire değerlendirilirse, siz yalnız başınıza böyle bir şeye girmeye kalksanız, depolama maliyetleri, diğer şeyler vesaire bir araya geldiğinde, kabaca sizin işte yapacağınız yatırıma göre değişir ama yani 150 ila 250 bin dolar arasında bir masraf etmeniz gerektiği değerlendirilir. Lakin bu kümeleşme modeliyle, örnekse şeyden bahsedelim, hani otoyedek parçası sektöründen bahsedelim. İşte rulmancının, frencinin, işte diskçinin vesairenin bir araya geldiği bir sistemde siz bu maliyetleri belki %10'a kadar bölebilir, %10'a kadar düşürebilirsiniz. Yani kabaca söyleyeyim.
1: Böyle bir avantaj sağlanıyor
0: ve bu da
1: bu model.
0: Hem de bizim kurduğumuz toplamdaki ekosistemle birlikte, yani size vereceğimiz hukuk, mali müşavirlik, depolama vesaire hizmetlerini bir araya getirerek biz bir manada yani mihmandarlık ediyoruz. Odaya
1: peki,
0: kör girmemenizi sağlıyoruz.
1: Peki.
0: Öyle söyleyelim.
1: Mustafa Kınık, çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Ben teşekkür ederim. Nazik misafirperverliğiniz için.
1: Değerli izleyenler, Fokus'ta bir diğer sektörümüze gidiyoruz. Aslında biraz daha korumacı gümrük duvarları ve ticaret düzeni var dediğimizde, bir de makine sektörüne bakalım diyeceğiz ve bize hemen hattımızda konuğumuz eşlik ediyor. Kendisi Türkiye Makine Federasyonu İstişare Konseyi Başkanı Adnan Dalgakıran. Adnan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi Adnan Bey, bu sabah saate çok güncel bir aslında haber paylaşıldı. Avrupa Birliği uzun zamandır karbon vergisi uygulamaya hazırlanmıştı ve bakıldığında çevre, demir, çelik ve alüminyum gibi birçok temel ham madde uygulanmaya başlamıştı. Bunun yanı sıra ikinci bir dalganın daha geleceği müzakerelere konu olmaya başlamış bulunmakta. Makine, burada ev aletleri ve metal sektörüne de bu vergi dalgasının etkileyebileceği konuşuluyor. Peki böyle bir karbon vergisi gelirse sektörü sizce nasıl etkiler? Çünkü ihracat rakamlarına bakıldığında %5'lere varan bir artış vardı en son Eylül rakamlarında. Sizce böyle bir verginin bu yıl içerisinde yürürlüğe girmesi yıl sonu beklentilerini biraz daha negatif seyirde etkileyebilir mi?
2: Evet, şöyle söyleyeyim. Biz tabii ki henüz daha bu konuda şirketlerimiz hazır değil. Hazır olan şirketlerimiz var ama bunların sayısı az. Bütün sanayi olarak söylüyorum. Şimdi dünyadaki değişimi ve rekabetin nereye doğru yöneldiğini çok iyi analiz etmemiz lazım ve gelecek şeyleri önceden görmemiz gerekiyor dedik ya. Bu çok uzun zamandır konuşulan bir konu. Bunun daha ötesi de gelecek. Çünkü uzak doğuyla Avrupa'nın ve diğer batıdaki ülkelerin

0: gelir rekabeti de fark iyice büyümüş vaziyette. Bu farkı kapatmak kısa sürede mümkün olmadığı için, uzun vadeli stratejiler gerektirdiği için ülkelerin korumacı davranışları gelişiyor. Ama bu ilk defa olmayacak. Bu biliyorsunuz geçmişten gelen bir koruma anlayışı da standartları belirleyen ülkeler kendilerini gümrük duvarları dışında standartları belirledikleri için diğer ülkelerdeki üretimi güçleştiren ya da yönlendiren güce sahiptiler. Mesela Alman hükümetinin yayınladığı 6-7 sene evvel yayınladığı bir şey vardı. O da diyor ki Almanya makine sektöründe standartları belirleyen ülke konumundan çıkarsa dünyada rekabet gücünü kaybeder diye. Buna karşılık Uzak Doğu bunun önemini gayet iyi bildiği için, daha özellikle için, o da standartlar konusunda dünyada hangi yöne gidiliyorsa herkesten önce aksiyon almayı başardı. Şimdi önümüzde bu karbon vergileri meselesi var, yeşil ekonomi meselesi var.
1: Evet.
0: Ekonomi iklim krizi için önemli bir şey ama batılı ülkeler bunu aynı zamanda kendi ekonomilerini koruyacak yeni bir standartizasyona dönüştürüyorlar. Bunu çok iyi farkında olmamız lazım. Bu çerçeve içerisinde de biz buna hazır mıyız dediğimiz zaman hazır değiliz maalesef. Bu konuda çok hızlı aksiyon almamız gerekiyor ama bu da şirketlerimizin bu konuya kaynak ayırması ile de yakından bağlantılı açıkçası.
1: Peki makine ihracatındaki son verilere bakıldığında ilk 9 ayda tam 11,9 milyar dolara varan bir rakam gerçekleştirildi ve birçok sektöre nazaran da makine ihracatında %5'e varan bir artış vardı Eylül özelinde konuştuğumuzda. Hedefte 30 milyar dolar diye duyuyorduk. Peki şu an hedeflerde bir değişim var mı? Yıl sonuna yaklaşıyoruz. Yılı sizce bu tarafta nasıl kapatırız?
0: Tabii o verileri makinenin nereden okunduğuna bağlı olarak da 11 milyar doların ilk 9 ayda çok üstündeyiz aslında. Yine geçen seneki rakamlara yani 28-29 milyar dolar civarında seneyi kapatacağız. Ama bu artışların yani bir miktar artış varsa ondan daha fazlası hem kur farkından kaynaklanıyor. Çünkü biz sektör olarak ara malda Uzak Doğu'yla çalışıyor daha çok. Dolarla alıp euroyla sattığı için buradan kaynaklanan bir artışı var. Diğer şekilde diğer unsur da ürünlere gelen zamlardan kaynaklanıyor. Yoksa baktığınız zaman tonajlar düşmüyor. Ton miktarı yani kilogram miktarı düşüyor ama ürünün fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. Ve çünkü Türkiye'de de maliyetlerimiz ciddi şekilde arttığı için bu maliyetleri elimizden geldiği kadar ürüne yansıtmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi ihracatta bir artış var diyoruz Adnan Bey. Fakat sanayicinin karlılığında bir geri çekilme yaşandığı da aşikar rakamlara bakıldığında. Biraz daha bu maliyet bazlı ihracattaki artışın sanayi şirketlerindeki bilançolara yansımadığını da gördük. Peki sizce burada en büyük sorun katma değerli üretimin biraz daha az olması mı? Ve bu tarafı arttırmak amaçlı sizce önümüzde nasıl bir çözüm yolu var? En büyük engel ne?
0: Bu katma değer kavramını yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi çok hızlı bir değişim var. Artık dünyada çok teknolojik dediğimiz ürünleri üreterek de zarar edebilirsiniz. Yani çünkü bunlar da ölçek ekonomisindeki büyük üretim yapan ülkeler sizin teknolojik dediğiniz şeyleri çok sıradan bir ürün gibi büyük bir süratle üretebiliyor. Burada mesele tek bir konuya bağlanmamalı. Yani üretimde artık neyi üretelim konusu değil, nasıl üretelim konusu önemli. Bu nasıl üretelim de sizin teknolojik olarak görmediğiniz ya da katma değer olarak görmediğiniz sektörlerde diyelim ki robotik kullanımlar, otomasyon ve dijitalleşme çok geliştiği zaman iş gücü maliyetleri çok minimize edilmiş oluyor. İş gücü maliyetleri minimize edildiği zaman o zaman siz daha uygun iş gücü maliyeti avantajı zaten kullanamıyorsunuz. İkincisi, şu anda Türkiye'de de iş gücü maliyetleri artık Avrupa'nın seviyesine geldi aşağı yukarı yani. Dolayısıyla da bizim yeni rekabet unsurumuzun ne olacağını hep beraber tartışmamız ve konuşmamız gerekir. Çünkü geçtiğimiz 40 senede bizim de ihracatımız Avrupa'ya göre ve dünyanın bazı gelişmiş ülkelerine göre daha uygun iş gücü maliyetlerine sahip olmamızdan kaynaklanıyordu. Rekabetimizin ana unsuru nedir dediğiniz o. Ama şimdi bu ortadan kalk

0: değerlendirmemiz gereken unsurlar. Artık ne üretelim değil, nasıl üretelim, nasıl üretelim meselesi çok önemli. Bakın dünyada Çin robot üretiminin %52'sini Çin'de gerçekleşiyor. Burada da zamanında çok ucuz iş gücü vardı ama Çinliler bunun ila nihayet sürmeyeceğini bildikleri için robotik üretimlere ciddi yatırımlar yaptılar. Şimdi Türkiye Türk sanayisinde de önemli bir dönüşüm süreci yaşanacak. Yani mecburen yaşanacak bu. Burada nerede yaşanacak? İşte dijitalleşme, yapay zeka kullanımı, otomasyon, üretim teknolojileri, bütün bunların yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Şirketlerin bu konulara yatırım yapması gerekiyor.
1: Buna bir
0: Artı
1: finansal
0: bizim...
1: kabiliyet gerektiriyor galiba şirketler
0: Bravo,
1: için.
0: bravo, bravo. Buna da para gerekiyor.
1: Şimdi Andan Bey, süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Biraz daha verileri detaylandıralım ve gelecek yıla dair beklentilerinizi merak ediyorum. Çok kısa rica edeceğim sizden. Son olarak Eylül ayı enflasyon rakamı geldi ve yıllık bazda %30'un da altına yakınsayan bir rakam gördük, bir geri çekilme. Sanayi üretim rakamı geldi. Ağustos verisine baktığımızda en son gelen güncel veride yıllık %1,9'a varan bir daralma vardı. İmalat sanayi de keza daralmaya devam etti ve bu daralma derinleşti. İhracat iklimi endeksinde hala 50 eşik değerin üzerindeyiz. Peki sizce 2026 yılını bu kompozisyonun devamıyla mı kapatırız ve 2027 yılı sizince sanayi için nasıl bir yıl olacak?
0: 2027 yılında bizim tahminimiz 2026'ya benzer bir yıl olacak kısaca.
1: Toparlanma yılı olarak mı görüyorsunuz peki?
0: Ya toparlanma şu anda şöyle söyleyeyim, yani sanayinin kar şeyleri son derece düşmüş vaziyette ortada ve ciddi şekilde finansman maliyetleri yükselmiş vaziyette. Şirketlerin şu anda ana hedefleri zarar etmeden bu içinde bulunduğumuz girdabın sonuna ulaşmayı başarmak istiyorlar. O sonuna ulaşma nedir? İşte enflasyonun düştüğü, paritenin biraz daha toparlandığı bir döneme girmeyi tabii ki bekliyor. Bu şekilde baktığınız zaman da işte enflasyon düşüşünü yakından izliyoruz. Faizlerin düşmesini dört gözle bekliyoruz ama bunun enflasyonla bağlantılı olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda da kur artışında da, değer artışında da önümüzdeki dönemde de zaten orta vadeli programa baktığınız zaman sanayinin ya da ihracatçının beklediği bir düzeltmenin olmayacağını öngörüyoruz açıkçası. Dolayısıyla da bu yıla benzer bir yılı yaşayacağımızı düşünüyorum.
1: Peki sanayi üretimindeki bu daralmadaki derinleşmenin sizce kontrollü bir daralma olarak mı okumalıyız, yoksa burada kayıplarda daha kalıcı bir tablo ortaya çıkar mı yıl sonunda?
0: Ya bunu şöyle, geçmiş krizlerle değerlendirmek doğru olmaz açıkçası. Baktığınız zaman Türkiye'nin sanayideki daralmasına rağmen işsizlik oranlarında, yani kayıplı işsizlik oranlarında tam tersi düşüş var. Yani sanayiden işten çıkarmaların, eleman azaltmaların ana sebeplerinden biri verimliliği artırmak olarak görebiliriz. Ama burada asıl şey şu, bir hikayeden yeni bir hikayeye geçmemiz gerekiyor. Tartışmamız gereken, çok geniş tartışmamız gereken ve bir ortaya yeni bir strateji koymamız gereken bir durum var açıkçası. Bu yeni stratejileri oluşturana kadar bu süreç devam edecek. Yani hap şeklinde işte kur şöyle olacak da bu düzelecek diye bir şey beklemek doğru olmaz. Yani para devalü olsa bile atıyorum, sizin iş gücü maliyetleriniz toplam maliyet içinde %30'sa bu olsa olsa
1: Peki.
0: maksimum 25'e düşecektir. Bu da mevcut durumu çok değiştirmeyecektir. Onun için çok yeni bir strateji
1: Peki.
0: ortaya koymamız gerekiyor.
1: Adnan Dalga Kıran, çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de
0: Teşekkür
1: kolaylıklar dileyelim. Değerli izleyenler, fokusu nokta alıyoruz. Saatleri 14.45'i gösterdi. İş dünyasıyla karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz?
2: Beyefendi.

0: Ben sigaramı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikada bugün Kemal Yaman Karadeniz konuğumuz olacak. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı ve Top Patent ve Marka Vekilleri, Vekilleri Meclis Başkanı. Kendisiyle birazdan sohbete başlayacağız ama önce günün öne çıkan başlıklarını bir aktaralım. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, fon krizinden kaynaklanan finansal bulaşma risklerinin doğrudan alımlar ve likidite önlemleriyle sınırlandığını söyledi. Karahan, fon çıkışlarına rağmen yerleşiklerin Türk lirası tercihinin güçlü kaldığını belirtti. Citigroup, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle Türkiye'nin cari açığının 2026 sonunda genişlemesini bekliyor. Citi ekonomistleri cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranını 2025 sonundaki %1,9 seviyesinden 2026 sonunda %2,7'ye çıkacağını öngörüyor. IMF yüksek borçluluk döneminde artan borçlanma maliyetlerinin kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırdığını ve güvenilir mali konsolidasyon adımlarının daha acil hale geldiğini bildirdi. IMF, mali uyum adımlarının ertelenmesinin faiz yükünü ve kırılganlıkları artırarak politika seçeneklerini daraltacağını tespit etti. Çin'in dış ticaret fazlası, ihracatın Eylül'de beklentilerin üzerinde artmasıyla yılın ilk 9 ayında 938 milyar dolara çıktı. Bu, ülkenin geçen yıl kırdığı yıllık rekoru aşma yolunda ilerlediğine işaret etti.

0: Evet, stüdyoya konuğuma dönüyorum hemen. Kemal Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Şimdi tabii sizinle de aslında içinden geçtiğimiz süreçte sektörün nasıl şekillendiğini, hangi etkileri aldığını biraz konuşalım. Tabii sizin alan, yani sizin odağınız aslında günün temasının da odağında desem herhalde kimse bana itiraz etmez. Yani çünkü direkt Ar-Ge meselesinin altının çok vurgulandığı bir süreçten geçiyoruz küresel anlamda. Çünkü bir yapay zeka fenomeni var, bir teknoloji tarafındaki hikayenin piyasayı domine ettiği, küresel ekonomiye yön verdiği, hatta jeopolitiği ve işte ilişkiler, ülkeler arası ilişkileri de şekillendirdiği bir süreçteyiz. Dolayısıyla Ar-Ge tarafı, hani ülkeleri kendi kendine yetebilme, işte stratejik sektörlerini önceliklendirme noktasında altı çizilen bir alan haline geliyor. Dolayısıyla bu eksende 2026'nın şöyle bir fotoğrafını çekelim. Az önce tarif ettiğim farkındalık bizde ne kadar güçlü, güçleniyor. Bir de sonuç itibariyle bir enflasyonist, daha doğrusu dezenflasyonist süreçteyiz. Yani enflasyonla mücadele dönemindeyiz. Bunun da Ar-Ge yatırımları üzerindeki etkisini de görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Dünya bunu zorunlu hale getirirken bizim bu konudaki hızımızı etkileyenler neler?
1: Öncelikle teşekkür ederim. Tabii ki Ar-Ge, inovasyon, bunlar ekonominin vazgeçilmezleri. Yani özellikle günümüzde şu anda teknolojinin hızla geliştiği bir çağda, bir dönemde hiç kimsenin bu konuda tasarruf ediyorum deme lüksüne sahip olmadığını düşünüyorum. Onun için de firmalarımız, şirketlerimiz şu anda bu konudaki çalışmalarını devam ettiriyor. Türkiye'de yaklaşık olarak 1500 adet civarında, 1500 tane şu anda Ar-Ge merkezi var. Yani bu da ekosistemin güçlendiğini gösteriyor. Yani firmalarımız artık Ar-Ge merkezi kurulumuna özel önem veriyor. Harcama anlamında değil ama şu anda bu Ar-Ge merkezlerin kurulumu bu konudaki bilinç düzeyinin arttığını, gelecek çalışmalarının burada şekilleneceğinin farkında herkes. Onun için de ben Türkiye'de bu çalışmaların devam etmesini artık bir zorunluluk olarak görüyorum. Bir de Ar-Ge ile beraber tabii ki patent sayıları da artıyor. Türkiye 2026'nın ilk 6 ayına baktığımızda geçen yıla göre daha fazla sayıda patent müracaatını yapmış durumda.
0: Tamam Bey, Ar-Ge yatırımları yükselmezken, hatta düşük seyrederken patent başvuruları nasıl artıyor?
1: Şöyle, tabii ki bu Ar-Ge'ler geçmişten gelen çalışmaların da sonucu patent aslında. Yani bu Ar-Ge çalışma belki bu sene beklediği düzeyde gitmiyor ama ben geçmişte yapılan çalışmalar bugüne sirayet ettiği için bunların sonuçlarının alındığını düşünüyorum. Çalışmalar geçmişte yapıldı ama sonuçları bu seneye sirayet etti. Onun için bu seneki çalışmalarda patent sayılarında artış var.
0: Ne kadar bir artış var?
1: %20'lik bir artış var. Bu şunu gösteriyor. Yani bize bunun tabii etkisi sadece sanayiden kaynaklanmıyor. Üniversitelerimiz de bunun içinde. Hatta liselerimizden patent müracaatları bile artıyor. Yani eğitim olarak, bilinç olarak, inanmışlık olarak şu anda patent çünkü bizim artık olmazsa olmazımız gerçekten. Buna yatırım yapanlar gelecekte kazanacak. Az önce söylediğiniz gibi işte AI şu anda geliyor. Bütün gelişmiş ülkelerin AI'ye ciddi bütçeler ayırarak çalışmalar yaptığını okuyoruz, görüyoruz. Efendim, ve bu konuda teknoloji şirketlerinin yaptığı çalışmaları da takip ediyoruz. Onun için biz de Türkiye'de benzer çalışmaları yapmak zorundayız. Kaldı ki kamu harcamalarında şu anda kamuda AI ile ilgili ciddi bir hazırlık da var. Bu konuda altyapının oluşmasıyla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Ben bunları yani gerçekten farkındalık olarak düşünüyorum. Bir de şirketlerimiz için birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. Şimdi Ar-Ge konusu ve patent konusu birbiriyle çok ilişkili. Bir defa Ar-Ge merkezleri için özellikle altını çizmek istiyorum. Şu anda Ar-Ge merkezlerinin verimliliği için patent araştırmalarının sektörel anlamda takip edilmesi lazım. Patent aslında gelecekle ilgili bir trenddir. Yani bugün patent bizim sektörümüzle ilgili. Yani hangi sektörde firmalarımız faaliyet gösteriyorsa o sektörde araştırmalarını yaparken patent konusundaki araştırmalarına odaklanırsa gelecek trendlerini orada daha iyi görme fırsatını bulacaklar. Hem yerli hem yabancı rakiplerini orada izlemeyi görmüş olacaklar. Çünkü benim rakibim kaç tane patent müracaatı yapıyor takibini yaparsam ben gelecekte benim rakibim ne üretecek onu da takibini yapmış oluyorum. Benim üretmiş olduğum teknoloji nereye gidiyor bunu da görmüş oluyorum. Onun için Ar-Ge merkezlerimiz olsun, firmalarımızın üretim mühendisleri olsun patent araştırmalarını mutlaka takip etmelerini öneriyorum kesinlikle.
0: Şimdi bu araştırmaların çıktılarını da merak ediyorum. Yani trend anlamında ne gösteriyor önümüzdeki döneme ilişkin temalara dair? Bir önce burayı sorayım. Sonra da biraz hani bu işin maliyet finansman tarafındaki alternatifleri de konuşalım sizinle.
1: Peki bu trend anlamında şunu söylüyor bize. Yani oradaki mesajlar şu. Yani bugün firmalarımız yenilikleri görmek için fuarlara gidiyorlar. Yani fuarlara ya kendi ürünlerini götürüyor veyahut da rakiplerinin ürünlerini görmek için gidiyor. Bunlar artık yapılmış olan şeyler. Ama patent bilgisi bize gelecekle ilgili. 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra benim rakiplerim hangi ürünleri üretecekler, hangi teknolojileri kullanacaklar, hangi yenilikleri yapacaklar ben daha bugünden onları görmüş oluyorum ve ona göre de kendi...
0: Bugünden bu anlamda bildiklerimiz var mı mesela somut?
1: Var tabii.
0: Neler öne çıkıyor onu merak ediyorum. Hangi temalar, hangi yenilikler?
1: Yani şu anda elektronik anlamda ciddi şey var. Savunma sanayinde ciddi yenilikler var. Zaten bizim patent müracaatlarına baktığımızda şu anda patent müracaatlarında iletişim anlamında, telekomünikasyon anlamında ciddi yeniliklerin olduğunu patent müracaatlarında görmüş oluyoruz. Ben bunu özellikle belirtmek istiyorum çünkü firma yetkilileriyle. Çünkü artık karar alma merciği artık patronlar oldu. Veya işte üst yönetim, CEO'lar, genel müdürler artık bu konudaki stratejinin belirlenmesinde önemli rol alıyor. Yani eskiden pek ilgilenmezlerdi ama şimdi artık bu konudaki belirleyici aktörler onlar. Onun için onların dahil olmuş olduğu toplantılarda bu konular daha sık konuşuluyor. Bu sevindirici. Ben bu gelişmeler için önemli başlangıç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütçe yönetimi az önce, bütçeden bahsettiniz. Buralardaki gelişmelere harcanacak olan paralar sonuçta bütçeyi ilgilendiriyor. Bir yatırım aracı olarak görmek lazım. Bence maliyet aracı değil, patent bir maliyet aracı değil. Bir aslında yatırım aracıdır. Bu yatırımların yapılmasında zorunlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü firmaların geleceği burada şekillenecek. Buraya doğru yatırım yapanlar doğru bir şekilde firmalarını yönetmiş olacaklar.
0: Şunu da merak ediyorum. Yani firmalar tescilli varlıklarını banka kredilerinde teminat gösterme yoluyla da finansmana erişim enstrümanı olarak da kullanabiliyor olmalılar. Bu ne kadar yaygın, ne kadar farkındalığı olan bir şey, ne kadar da karşılığı olan bir şey banka nezdinde de?
1: Şimdi bununla ilgili aslında geçmişte kanun düzenleme yapıldı. Yani bu varlıkların teminat olarak kabul edilmesiyle ilgili bir kanun çıktı. Ama bunun altyapısı maalesef devam ettirilmedi. Yani bununla ilgili yönetmekten henüz hazır değil.
0: Bu kritik bir konu değil mi?
1: Bu çok kritik bir konu. Biz şu anda sadece bankaların yani finans sektöründe, finans dünyasında teminat deyince akla gelen gayrimenkul teminatı. Bunun dışında...
0: Evet, yani elle tutulabilir varlıklar.
1: Evet. Bunun dışında efendim, firmanın know-how'ı, firmanın markası, firmanın efendim, patenti, firmanın tasarımı bunlar hep tescilli olarak portföy yönetimine giriyor. Maalesef Türkiye'de daha henüz bu konudaki düzenlemeler yeterlidir. Çünkü BDDK'nın da burada bir düzenleme yapması lazım. SPK'nın bir düzenleme yapması lazım. Çünkü bir değer ortaya koyacak. Yani bir markanın değerini tespit ederken marka değerleme çok önemli bir husus. Biz şu anda ne yapıyoruz? Marka değerlemeyi bilançonun dipnotlarına değer olarak yazıyoruz. Ama bilançonun içine kaydedemiyoruz. Dolayısıyla değerleme unsurunun bir kriteri olması lazım. SPK'nın bu konuda uzmanları belirlemiş olması lazım. Dolayısıyla yani değerleme konusu çok geniş bir konu. Onun için fazla girmeyeceğim. Ama bu konudaki uzmanların belirlemiş olduğu değerler son derece önemli. Firmalar bunu finansal enstrüman olarak kullanıyorlar mı? Evet, bazı yerlerde kullanılıyor. Biz de değerleme yapıyoruz. Destek patent olarak değerleme işimiz de var. Ve bilançoların dip notlarında bunları yer veriyoruz. Ve bankalarda da bu konular gündeme geliyor ve değer olarak kabul ediliyor. Ama karşılığı ne? Şimdi gayrimenkulde genelde oturmuş olan bir uygulama var. Nedir? Bir gayrimenkul değerinin %70'i kadar kredibilite oluşuyor. Ama burada kredibilite hangi değerden ve ne kadar, hangi oranda oluşacak? Bunlar henüz belirsiz. Onun için de bankalarımız bu konuya çok sıcak bakmıyor. En kısa zamanda ama genişleyen alanlarda her şeye bir teminat oluşturmak mümkün değil. Yani gayrimenkul teminatı oluşturmak mümkün değil. Onun için var olan işte marka gibi, patent gibi, tasarım gibi varlıklarımızın da bir değer olarak bilançolarda görülmesinde gerekecektir.
0: Peki Kemal Bey, şimdi bu patent başvurularındaki artıştan bahsediyoruz %20 kadar. Bunların yani şu noktaya gelmesi, hani ticarileşip ekonomik katma değere, ihracata dönüşme potansiyeli mesafesi nasıl duruyor?
1: Şimdi markalarla beraber ele alırsak şu anda markalı ihracatımız gerçekten son yıllarda özellikle gelişme trendinde. Çünkü herkes kendi markasıyla ürün ihraç etmeyi öncelikli hale getirir. Eskiden fason çalışmayı öncelikli hale getiriyordu. Şimdi markalı ürün ihraç etmeyi. Çünkü hem Türk malı veya Türk markası imajı değer kazandı. Yani özellikle bazı ülkelerde, Orta Doğu'da, Afrika'da, Güney Amerika ülkelerinde, Avrupa'da da öyle. Yani şu anda Türk markaları ön planda tercih ediliyor yani şu anda. Kalite olarak biz diğerlerinden çok geride değiliz. Kalite itibariyle iyi ürün üretiyoruz. Ama markalarımız maalesef yeterli tanınmışlığa sahip değil. Bunun için de zaten ne yaptı? Ticaret Bakanlığımız Türk Kalite Projesi'ni takip ediyor. Türk Kalite Projesi'ndeki firmalara ciddi destekler veriyor. Yurt dışına markalı ürün gönderenlere markasının yurt dışında tesciliyle ilgili, orada ofis tutmayla ilgili, kiralama ile ilgili çeşitli destekler veriyor. Yani şu anda devletimiz de markalı ürün ihracatını destekliyor. Onun için yurt dışına markalı ürün ihracatında artış var. Ama yeterli mi? Değil. Yani Türkiye'nin gelmiş olduğu sanayi potansiyeli itibariyle daha çok sayıda, daha iyi efendim söyleyeyim ihracatlar yapmamız lazım. Ki kaldı ki bugün yani biz ürün adeti itibariyle adetsel bazda ürünleri arttırmak yerine markalı ürünle daha yüksek değerde ihracat yapmamız lazım. Onun için biz bu markaya daha çok ağırlık vereceğiz. Markalarımızı daha güçlendireceğiz. Ben bu anlamda bir de bizim meslektaşlarımızı eğer müsaadenizde olursa...
0: Son bir cümle rica edeyim, buyurunuz.
1: Meslektaşlarımızla ilgili konuyu gündeme getirmek istiyorum. Patent ve marka vekilleri aslında ülkede inovasyon ve yenilikçi sektörün, dinamizmin en önemli aktörüdür. Onun için de bu konuda şu anda faaliyet gösteren meslektaşlarımız daha çok sahada yer alması gerektiğini inanıyorum. Ayrıca 17 Ekim'de sektörümüze yeni aktörlerin katılımı için Türk Patent Kurumu'nun açmış olduğu bir sınav var. Bu sınava katılacak olan arkadaşlara da başarılar diliyorum.
0: Peki.
1: Sınavı kazanan arkadaşları da mesleğimiz içinde daha iyi seviyeye gelmek için kendilerini bekliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz Kemal Bey. Kemal İman Karadeniz konuğumuzdu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun Bloomberg ET'ye yaptığı açıklamaları ekrana getireceğiz. Dünyada yatırım yapmanın giderek zorlaştığı bir dönemde olduğunu belirten Dağlıoğlu, Türkiye'ye gelen yatırımlarla pandemi sonrası eğilimler devam ediyor diyor. Kulak vererek noktalayalım. Görüşürüz tekrar.
2: Burak Bey merhabalar, Londra'ya hoş geldiniz öncelikle. Öncelikle aslında yabancı yatırım ortamından bahsetmek istiyorum. Çünkü şu anda küresel açıdan oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Bir yanda jeopolitik

0: riskler artıyor. Diğer tarafta yatırım kararları almak giderek daha zor hale geliyor. Bu dönem özellikle Türkiye'ye yabancı yatırımları nasıl etkiliyor? Bu seneyi nasıl kapatacağız?
1: Evet, teşekkürler Ceren Hanım. Hoş bulduk Londra'ya. Evet, sizin de tarif ettiğiniz gibi dünyada aslında zor bir ortamdan bahsediyoruz. Özellikle bizim coğrafyamıza yakın Hürmüz'deki jeopolitik gelişmeler birçok uluslararası yatırımcının karar verme süreçlerini maalesef negatif olarak etkiledi. Ve yakın zamanda özellikle Amerika'daki faiz arttırımı gibi gelişmelerle de o finansal taraftaki hem artan o risk algısıyla hem de finansal taraftaki göstergelerin yatırımcı aleyhine gelişmesiyle dünyada yatırımların birazcık daha zor olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ülkemizin tabii bazı açılardan avantajı var. Yani bu coğrafya açısından biraz daha böyle istikrar sağlayan, pazar erişimi sağlayan, öngörülebilirlik sağlayan bir ülke olmasının bir avantajı olabiliyor. Ama şunu görüyoruz, dünyadaki yatırımların daraldığı bir ortamda hiçbir ülke buna karşı savunma sağlayamıyor. Aslında bütün herkeste bir kırılganlık oluşturan bir durum oluşturabiliyor. Yine baktığımız zaman bu yıl bize gelen yatırımlarda pandemi sonrasındaki dönemdeki trendlerin devam ettiğini görüyoruz. İmalat sanayine gelen yatırımlarımız var. Yine teknoloji ekosistemine gelen yatırımlarımız var. Bizim tek sektör sınıflandırmamızda onları birazcık daha toptan ve perakende ticaret diye görüyor. Yine gelen ülke kaynaklarına baktığımız zaman özellikle Almanya, Hollanda, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri gibi listeyle gidiyor. Son dönemde aslında yine böyle aynı trendlerin devam ettiğini görüyoruz. Avrupa, Amerika ve Asya'daki bazı ülkelerden yatırımların geldiğini görüyoruz. Önümüzdeki bu yıl önemli bir trendde önemli satın alma birleşmeler oldu büyük ölçekli biliyorsunuz. Bunların bir kısmının işlemleri tamamlandı. Bir kısmı önümüzdeki aylarda tamamlanacak. Yani bu yılın devamında bu işlemlerin, satın alma birleşmelerin, bazı yeni projelerin, yeni yatırımların da duyurulduğunu, hayata geçtiğini görüyor olacağız.
0: Peki 2027'yi nasıl görüyorsunuz? Özellikle 2027 yılı için hangi sektörler öne çıkıyor yabancı yatırımlar cephesinde?
1: Şimdi biraz önce başlarken biraz bu dünyadaki öngörülemez durumdan bahsettik. Tabii 2027 de öyle çok hani şu andan öngörebildiğimiz bir ortam değil. Yani dünyadaki jeopolitik gelişmelerin gidişatına bağlı olarak bu yatırım hacminin artacağı veya daralacağı bir ortamdan bahsediyoruz. Ama bu bahsettiğimiz sektör trendleri birazcık da aslında uzun dönemli dinamiklerden oluşuyor. O yüzden yani bu pandemi sonrasındaki trende atıf yaptık. Yani bu böyle aylık değişecek bir trend değil veya hemen bir yılda değişecek bir trend değil. Bizim öngördüğümüz Türkiye'nin bu dünyadaki tedarik zincirlerindeki rolünde daha ileriye gitme, daha üst zincirin daha üst halkalarına, daha katma değerli alanlara odaklanma ve dünya ticaretinden daha fazla pay alma stratejisi var biliyorsunuz. Yatırımlar da aslında bu bağlamda. Yani o imalat sanayine gelen yatırımlar, yeni yatırımlar, genişleme yatırımları, lojistik alanına gelen yatırımlar bizim bu rolümüzü güçlendiren yatırımlar aslında. Bir diğer trend de her zaman ifade ettiğimiz gibi o teknoloji girişimciliğine yapılan yatırımlar. Bunun da inşallah önümüzdeki dönemde bazı teknoloji girişimlerimizin o büyük yatırım turlarını da duymaya devam edeceğiz. Bu dinamiklerle beraber yani o tedarik zincirinden daha fazla pay alma ve teknoloji ekosisteminde daha aktif bir oyuncu olma temalarında çerçevesinde yatırımları görüyor olacağız inşallah.
0: Burada bir hedef var mı yatırım hacmi cephesinde ulaşmayı hedeflediğimiz?
1: Hedefimiz bizim o dünyadaki toplam yatırım pastasından aldığımız payı böyle %1,5'lara getirmek her zaman ifade ettiğimiz böyle temel bizim kalkınma planında bize verilmiş olan yani ülkemize aslında verilmiş olan bir hedef. Biz de kurum olarak bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz.
0: Bir de son olarak Powerhouse programından bahsetmek istiyorum. Çünkü Nisan ayında program duyurulmuştu. Evet, Londra ziyaretiniz kapsamında da bu konuya ilişkin görüşmeleriniz oldu mu? Ve özellikle bu program Türkiye'ye gelecek yatırımları nasıl etkileyecek? Ne gibi fırsatlar sunuyor?
1: Teşekkür ederiz. Zaten Londra'ya geliş amacımız da bu program kapsamında ve hatta aslında bizim Haziran ayından bu yana bütün yaptığımız tanıtım turları, roadshow dediğimiz bu yeni ajandayı aslında bütün dünyadaki paydaşlara, yatırımcılara anlatmak. Tabii büyük bir medya kampanyası da yapılmış oldu. Gazeteciler dahil olmak üzere birçok mecrada bunu anlattık. Ama uluslararası yatırımcının gündemi çok yoğun. Hem her ülkenin bazı teşvik programları oluyor. Hem de dünyadaki bu jeopolitik gelişmeler, finansal ortamdaki gelişmeler yatırımcının böyle birazcık dikkatini dağıtabiliyor. Biz o yüzden özellikle Türkiye'ye ilgisi olduğunu bildiğimiz, Türkiye'de hali hazırda iş ilişkileri olan, hali hazırda yatırımlı olan yatırımcılara tek tek giderek veya onları böyle bir yuvarlak masalar etrafında toplayarak bu yeni vizyonu anlatıyoruz. Yeni vizyonun da ne anlama geldiğini biraz biz şöyle özetliyoruz aslında. Yani Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgesel bir merkez oldu. bölgesel ihracat merkezi, lojistik merkezi, Ar-Ge merkezi, bütün uluslararası şirketlerin bölgesel yönetim merkezleriyle gerçekten bu rolü herkesin kabul ettiği bir durumda. Biz öncelikle bu alandaki rekabetçiliğimizi arttırmak istiyoruz. Bu rolümüzü güçlendirmek istiyoruz. Ve önümüzdeki 10 yıllarda da ülkemizin global bir ekonomik güç merkezi olacağına, yani o İngilizcesinde global economic powerhouse dediğimiz bir ülke olacağına inanıyoruz. Bu teşvikler de aslında bu yolda atılan adımlardan biri. Daha önümüzdeki dönemlerde farklı enstrümanlar da, farklı politikalar da gelebilir. Burada özellikle uluslararası şirketlerin ilgisini çekebilecek bazı başlıklar var. Mesela nitelikli hizmet merkezleri diye ifade ettiğimiz, dünyada da bu Global Business Unit veya Shared Service Center diye geçen konsept. Bu bizim için önemli yeni bir aslında enstrüman olmuş oldu. Yine özellikle fon yöneticilerinin, aile ofislerinin veya yüksek varlıklı insanların dikkatini çekeceğini düşündüğümüz bu non-dom programı dediğimiz, yani Türkiye'de vergi açısından yerleşik olmayan kişilerin Türkiye'ye taşınması durumunda edinecekleri o finansal diyelim teşvikler. Ve yine benzeri şekilde İstanbul Finans Merkezi'nde bir şirket kurdukları zaman, bir faaliyet kurdukları zaman edinecekleri haklar, finansal teşvikler ve dünyadaki ticaretlerinin merkezini Türkiye'ye taşırsa edinecekleri o kurumlar vergisi indirimi gibi başlıkları yoğun olarak çalışıyoruz yatırımcılarımızla. Dün böyle peş peşe toplantılarımız oldu, yuvarlak masa toplantılarımız oldu. Bugün de inşallah benzeri toplantılara devam ederek programımızı tamamlayacağız. Özetle evet, bizim elimizi güçlendiren, rekabetçiliğimizi artıracak bir enstrüman. Bu yatırım kararları tabii akşamdan sabaha verilmiyor veya böyle birkaç hafta içerisinde verilmiyor. Hali hazırda bu duyurduğumuz program kapsamında gelen yatırımcılarımız oldu. Biz bunun hızını arttırmak istiyoruz. Toplam yatırımcı büyüklüğünü arttırmak istiyoruz. Bu yüzden bütün iletişim çalışmalarımıza bu temayı anlatarak devam ediyoruz.

0: günün ilk yarısında ekonomiye dair tüm...
1: ...sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhabalar, ben İrfan Donat. Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Narenciye hasadı biliyorsunuz başladı. İhracat sezonu açıldı ama bu yıl rekolte beklentisi yüksek olmasına karşın piyasanın pek tadı tuzu yok. Zira narenciye fiyatları erkenci limon ve mandalina da özellikle şu anda düşük seyrediyor. Bir taraftan maliyetler artıyor. Ana ihracat pazarı olan Rusya gibi ülkelere tedarikteki sıkıntıların baş göstermesi deyim yerindeyse işin tuzu biberi oluyor. Dolayısıyla güncel veriler ve sahadan gelen bilgiler ışığında biraz piyasanın nabzını tutacağız, analiz etmeye çalışacağız. İki değerli konuğumla birlikte Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru Adana'dan bize katılacak. Mersin'den de Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
2: Merhabalar İlkan, hoş bulduk.
0: Şimdi bugün tarım ürünleri fiyat ürünleri üretici fiyat endeksi TARMÜFE açıklandı. Eylül ayı rakamları. Şimdi Eylül'de bakıyoruz TARMÜFE'ye aylık bazda %1.99 gerilemiş. Yıllık bazda da %12.93'lük bir artış gözümüze çarpıyor. Şimdi bu veri üreticinin satış fiyatlarını aslında gösteriyor. Yani Eylül ayında çiftçinin üretici satış fiyatları %2 gerilemiş. Yıllık bazda %13'e yakın bir artıştan bahsediyoruz. Bir taraftan da üreticinin girdi maliyetlerine bakıyoruz. Orada bir düşüş yok. Orada tam tersine bir artış gözümüze çarpıyor. Her ne kadar tarım GİFE verileri geriden gelse de güncel verilere baktığımız zaman işte mazot olsun, gübre olsun ya da hayvancılık tarafında yem olsun. Burada trend olarak bir artış söz konusu. Dolayısıyla ters bir tablo var. Şimdi geçtiğimiz ay hasat başlamadan önce biraz narenciye sezonunu konuşmuştuk. Bu sene rekortenin yüksek olacağını zaten TÜİK tahminleri de söylüyor. Beklenti de o yönde. Dolayısıyla zorlu bir sezon olacağını konuşuyorduk. Sezon başladı. Bu veriler de aslında bizim konuşacağımız konuyu da teyit eder nitelikte üretici fiyatlarının düşüşü. Mutlu Bey sizinle başlayalım. Şu anda erkenci limon, mayer ya da mandalina tarafında erkenci çeşitlerde dalında ürünün fiyatları nasıl seyrediyor Adana'da, Çukurova'da?
2: İrfan Bey, bizim ilk kesilen kalemimiz narenciyede sizin de söylediğiniz gibi mayer limon. En erkenci kesilen bu. Geçen seneyle bu seneyi hiç karşılaştırmamak lazım. Çünkü geçen sene dondan çıkan bir seneydi. Dondan sonrası da ürün az olduğu için genelde narenciye fiyatları yüksek seyretti. Ama bu sene sizin de söylediğiniz gibi üretici fiyat endeksiyle karşılaştırsanız da enflasyon oranıyla da baksanız, girdi maliyetleriyle de baksanız şu anda gün fiyatları narenciyede üreticinin ne beklentisini ne maliyetleri hiçbir şeyi karşılamıyor. Mesela şu anda mayer limon eğer satabilirseniz tabii alıcı da çok az. Eğer satabilirseniz dalında 3-4 liraya 5 liraya ver. Bu maliyetin çok çok altında üreticinin zarar edeceği bir rakam. O da birinci makas. Genelde birinci makas dediğimiz yani ilk kesilen üründür. İkinci makasları Kasım sonunda kesilir ve fiyatlar dolayısıyla da düşer. Şu anda turfanda fiyatlar 3-4 liraya 5 liraya eğer satabiliyorsa üretici fiyatlar bu seviyede ise ikinci makasların halini hiç konuşmak dahi istemiyorum İrfan Bey.
0: Enter donat ne kadar mesela oradaki fiyatlar nasıl?
2: Enter donatta 10 lira ile 14 lira arasında değişen ürünlerde, ürünlere göre, boya göre, biraz boya göre fiyatlar var. Bu şekilde değişiyor. Ama maliyetlere bakacak olursanız enter donatta mesela ürün 3 ton, 3,5 ton dekara alabiliyorsunuz. Yani çok verimi az bir ürün, niş bir ürün, ihracata yönelik bir ürün. Ama mayer biraz daha verimli olduğu için entere göre fiyatı biraz daha aşağıda bir kurtarır ama ikisinin de fiyatı şu anda maliyetleri karşılamayacak seviyelerde İrfan Bey.
0: Zaten ihracatı da birazdan konuşacağız ama ben önce bir sahadaki bilgileri, fiyatları alayım dedim. Şunun için de biraz soruyorum Mutlu Bey. Şimdi mayer için 3, 4, 5 liraları bahsediyoruz. Üreticinin dalından satış fiyatı. Peki bunun şu anda üretici maliyeti ne kadar? Yani fiyatları karşılaştırmak ya da izleyicinin kafasına biraz otursun istiyorum. Çünkü biz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de marketlere gittiğimiz zaman bambaşka bir rakam var. Ama bugün üreticinin 4-5 liraya satmaya çalıştığı, o da alıcı bulursa, o ürünün maliyeti ne kadar?
2: İrfan Bey, bu tabii ki genelde verime göre değişir, ağacın yaşına göre değişir. Yani 5 yaşındaki bir ağaçla 10 yaşındaki bir ağaçın verimliliği, maliyeti farklı olur. Ama ortalama bakacak olursak verimli bir ağaç ve verimli bir senesinde iyi de bakmışsa çiftçimiz 35 bin liradan aşağı dekara, burada finansman maliyeti yok, finansman maliyeti 35 bin liradan aşağı dekara harcamaması lazım bir çiftçinin malını kaliteli bir şekilde meydana getirebilmesi için. 35 bin liradan yukarıya doğru da gider ama bunun altındaki rakamlar üretimin kalitesini ve verimliliği de etkileyecek.
0: Yani kiloya vurduğumuz zaman bugün Mayer'in 1 kilogram maliyeti, üretim maliyetini nasıl, ne diyebiliriz kabaca ortalama?
2: Yani 6 ton deseniz dekara, 5 tonla 6 ton arasında Mayer verimliliği olabilen bir çeşit. 6 ton 7 liradan aşağı değil maliyeti bugün kiloda. Tekrar ediyorum yalnız, finansman maliyeti hariçtir buradaki rakamlarda. Sadece üretimde kullanılan zirai ilaç, işte traktörü,
0: gübre, budama
2: ve gibi işlet maliyetleri dahildir. Yani 6-7 lira arasında sadece maliyeti var. Yalnız şunu da unutmamak lazım. Bu maliyetlerin üzerine kar ekleyecek çiftçi, %30 civarında enflasyonist bir ortam, artı gelecek senene bakacağı finansmanını da bu satışıyla elde edecek çiftçi. Gelecek sene dediğimde gelecek yaz aylarında tabii ki, yani Nisan ayında, yani çiçek döneminden sonra. Bu nedenle şu andaki fiyatlar tamamen

0: zarar yani çiftçinin mal toplamasına bile kurtarmayacak fiyatlar oluşmuş durumda piyasada.
1: Kemal Bey, Mersin tarafında görünüm nasıl? Çünkü şimdi Mersin dediğimiz zaman da hani limonun başkenti desek yeridir. Erdemli özellikle Türkiye'deki toplam limon üretiminin yarıdan fazlası dönem dönem değişiyor tabii. Mersin'den çıkıyor. Dolayısıyla hani Çukurova genel itibariyle fiyatlar birbirine yakın seyreder ama sizin taraftan bakınca görünüm nasıl, maliyet ve fiyatlar?
2: Şimdi tabii ki biz Ulusal Turizm Konseyi olarak her taraftan birden bakıyoruz ama doğru. Mersin özelinde şöyle bir durum var. Tabii Mutlu Bey dedi ki maliyetleri söyledi şimdi. Mersin bölgesinde genelde küçük ölçekli bir, alanlarda üretim yapılıyor. Bu da şu anlama geliyor. Maliyetler çok daha fazla. Yani bir Adana'daki, Çukurova'daki üretim maliyetiyle bugün Erdemli'de üretilen bir ürünün maliyeti aynı değil. Bir kere kesinlikle daha fazla, bunu söyleyebilirim ilk etapta. Tabii ilk sezon açılışında 21 Eylül itibariyle ihracat sezonu açılmıştı. Bu sezonda 10-12 liradan alıcı bulmuştu ilk sezona girişte Mayer limon. Şimdi Mutlu Bey'in de söylediği gibi 5 lira civarında bir piyasa var. Tabii bu 5 lira piyasa belki ilerleyen günlerde yani daha da aşağı çekilme durumu var. Yani şöyle sektörümüzde tabii ki biraz yapısal sorunlarımız var ama konjektürel sorunlarımız var. Bunun yansımaları var. Bunu ne yapacağız biz de bilmiyoruz doğrusu. Bugüne kadar sektöre genelde baktığımız zaman Tarım Bakanlığımız çok güzel işler de yaptı yapısal olarak. Şimdi bir kere bitkisel üretim planlamasının başlaması, BRÇT uygulamasının başlaması, biyolojik mücadelenin başlaması, Akdeniz meyve sineğiyle kısır böcek mücadelesinin başlaması bir kere yapısal olarak çok güzel uygulamalar, çok güzel şeyler. Tabii bu sezon bizde rekoltede ve kalitede herhangi bir sorun yaşamayacağız. Her ne kadar dünyanın en stratejik sektörü bu tarım sektörü. Dünyanın çünkü üstelik fabrikasında üretim yapan bir sektör. Diğer sektörlere göre stratejik bir sektörümüz var. Bu nedenle bir kere diğer sektörlere göre her zaman desteğe muhtaç bir sektör. Şu anda biz bir kere bu Covid'den bugüne kadar zaten Covid süresince bu lojistik sektöründe bir kırılma yaşamıştık. Bu kırılmanın yansımaları tamir olacak derken bu kez Hürmüz Boğazı'nda yaşanan hadiseler, işte bu Rusya'da Ukrayna arasında yaşanan hadiseler, Karadeniz'in kapanması gerçekten sektörümüzü çok müşkül durumda bıraktı. Şimdi bizim öncelikli sorunumuz bir kere ulaşım problemini çözmek olarak görüyorum.
1: Oraya da gireceğim. Kemal Bey, böyle adım adım gidelim istiyorum. Mesela mandalin, Erkenci, Mutlu Bey ile limon tarafındaki fiyatları kabaca konuştuk. Erkenci mandalina da genel itibariyle fiyatlar nasıl seyrediyor? Paralel mi limona?
2: Tabii ki şu anda mesela okit suyla ilgili fiyatlar 3 lira 5 lira arasında. Primosol ile ilgili fiyatlar bize gelen 4-5 lira piyasada yaptığımız araştırmalar. Satsuma 7 lira civarında. Yani hepsinde bir şey var, düşüş var. Müthiş bir düşüş. Bu fiyatlar kesinlikle üreticinin maliyetini karşılamaz. Tabii ki sadece maliyetini karşılaması da yetmiyor. Biraz önce Mutlu Bey'in ifade ettiği gibi. Üretici hem gelecek senenin bakım için bir miktar para kazanması gerekiyor, hem de geçim için bir miktar para kazanması gerekiyor. Bunun için tabii biz de alınması gereken tedbirlerle ilgili bakanlıklarımıza başvurduk. Bakanlıklarımızın da bunlarla ilgili çalışmalar yaptığını da biliyoruz. İnşallah kısa sürede bu sorunları aşarız diye ümit ediyorum.
1: Şimdi geçen hafta sizin ve Mutlu Bey'in de bulunduğu bir heyet Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la bir görüşme gerçekleştirdiniz. Mevcut bugün konuştuğumuz aslında sorunları dile getirdiniz. Belki yazılı olarak da bir rapor sundunuz, bilmiyorum. Öncelikli olarak sektör olarak talepleriniz neler oldu? Şimdi Rusya pazarında sıkıntı var, bunu biliyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi Ocak-Eylül döneminin ihracat rakamlarına baktım. Geçen yıla göre karşılaştırdığımızda tabii ki bir artış var. Çünkü geçen sene ekstrem bir yıldı. Zirai don vardı. Ürün yoktu. Ürün azdı ama fiyatı yüksekti vesaire. Ama bu seneye baktığımızda 10 aylık dönemi geçen yıla göre karşılaştırdığımızda mesela Irak pazarı da önemli bir pazar. Ve orada %73'lük bir miktarsal bazda artış var ihracatta. Ama Rusya'ya bakıyoruz %8 gibi çok sınırlı bir artış var. Ürün bol Ama neredeyse geçen yılın aynı miktarında ürün gitmiş Rusya'ya. Çünkü tedarikte sıkıntı var. Ukrayna'ya bakıyoruz, sadece %12 miktarsal bazda bir artış var ihracatta. Ama mesela diğer bölgelere bakıyoruz. Almanya'da %72, işte Çekya'da %53. Yani aslında ürünün bolluğuna paralel olarak ihracatta.

0: ihracatın da artmasını bekliyoruz miktarsal bazda. Dolayısıyla değer bazında da, ama Rusya ve Ukrayna maalesef tedarik zincirindeki kırılmayla beraber, ki önemli pazarlardan biri, şu anda onu durdurmuş vaziyette. Dolayısıyla sektör olarak önceliğiniz ne? Burada bir alternatif rota geliştirilmesi mi?
1: Şimdi bizim önceliğimiz tabii ki daha önce yapıldığı gibi bir tahıl koridoru gibi bir gıda koridoru açılması gibi bir talebimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda Putin'le bir görüşme yaptığını biliyoruz. Bu konuda çalışmaların olduğunu da biliyoruz. Ümit ederiz ki bu çalışmalar kısa sürede neticelensin. Bir kere lojistik sorunu kesinlikle çözmemiz lazım. Sadece Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklı değil, bir kere Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sorunlardan dolayı da biz sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda kara nakliyesi fiyatları çok yükseklere çıktı. Yükseklere çıktığı gibi tır bulmakta da zorlanıyor sektör. Bu nedenle ulaşım öncelikli sektör olarak ilettik. Tabii ki hükümetimizin de bu konuda çalışmalar yaptığını biliyoruz. İnşallah kısa sürede bir alternatif bulunur. Ayrıca raylı sistemle taşıma yapabilir miyiz diye bir çalışmamız var. Bununla ilgili de bilgi notu ilgili bakanlıklarımıza sunuldu. Alternatif olarak ulaşım nasıl sağlayabiliriz diye bir dizi çalışma yapmıştık. Bunları ilettik. Ayrıca sektörün teşviğe ihtiyacı olduğunu ifade ettik ve bu teşviğin zamanında verilmesi gerektiğini ifade ettik. Yani ana isteklerimiz, ana taleplerimiz açıkçası bunlardı. Diğer taraftan şöyle bir durum var. Bizde mesela şu anda 86 milyon nüfusumuz var. İspanya'nın 49 milyon nüfusu var. İspanya 4 milyon ton iç tüketimi var. Biz bunu ne yazık ki tüketemiyoruz. İspanya tüketiyor. Aynı havzada, Akdeniz havzasında üretim yapan iki ülkeyiz. Çünkü orada gastronomide bir kere narenciye müthiş kullanılıyor. Diğer taraftan halk sağlığı öne çıkarılıyor. Ve müthiş bir iç tüketim var. Biz de bununla ilgili Tarım Bakanlığımızın da bir çalışmalar yaptığını biliyoruz. Tabii bu yapılan çalışmalar kısa sürede neticeye ererse, gerek iç tüketimimiz, gerekse ulaşım konusunda yaşadığımız sorunlar, biz inanıyoruz ki en azından sektörümüz ayakta kalmaya devam edecek.
0: Mutlu Bey, siz de biraz önce dediniz yani fiyatlar şu anda çok düşük, üretici zarar ediyor ki üretici buradan kazanacağı parayla yeni sezonun Nisan sonrası hazırlığını yapacak, finansmanını sağlayacak diye. İşin o tarafı çok kritik. Zaten finansman tarafında tarımda son dönemde birçok sektörde yaşanan sorun tarımda da var. Buradan baktığımız zaman şu anki fiyatlar geçtiğimiz yıllarda hatırlıyorum işte dalında 1 liraya yine üretici alıcı bulamamıştı. Ürünler dökülmüştü yerlere. Hatta bazı üreticiler maalesef bahçelerini bozmak zorunda, kesmek, köklemek zorunda ağaçları kalmıştı. Hani buna benzer senaryolar olabilir mi? Bunu şunun için soruyorum. İşte bu sene ürün bol ama genel itibariyle hani bu bir zeytin gibi, Antep fıstığı gibi periyodiste yok. Ama bir taraftan da bu sene ağaçlar çok yüklü olduğu için, yorulacağı için seneye ürünün daha az olma ihtimali de var. Buradan yola çıkarak hani sizin hem finansman tarafı hem de diğer taraftan öncelikli olarak beklentileriniz var mı Kemal Bey'in söylediklerine ek olarak?
2: Tabii ki daha önceki yıllarda siz de haber yapmıştınız, görüntüleri paylaşmıştınız. Konu hep limonla, yani bu işin narencenin lokomotifi, ilk hasat edilen ürün limon düşünülüyor. Sadece sıkıntı limondaymış gibi. İki sene önce evet sadece limon, ağırlıklı limondaydı ve siz de hatırlarsanız o görüntülerde hep limon ağaçlarının sökülmesi vardı. Ama bu sene daha da kötü. Yani narencenin tümünde, mandalina, greyfurt tamamında bir sıkıntı var. Az önce Kemal Bey'in de söylediği gibi ihracatta sıkıntılar var Rusya-Ukrayna savaşından dolayı. Rusya-Ukrayna çok önemli bizim için çünkü narenciyemizin yaklaşık %55-60'ını bu iki ülkeye ihraç ediyor. Bir lojistik avantajımız da var. Tabii ki bu ürünler sadece limonla kalmayacak, diğer ürünleri de etkiliyor. Ve bu sene şöyle bir sorun da var. Geçmiş senede sizin de yayınlarınızda limon ağacını söküp yerine başka bir şey dikiyorlardı. İstiyorsa başka cinse geçiyordu. Ama şu anda bütün çeşitlerde sorun var. Hangi birini dikeceksiniz, ekeceksiniz? Ve bunlar çok yıllık. Yani emek verilmiş, ekonomik olarak bir yatırım yapılmış, fabrika gibi görebiliriz. Bunun sökülmesi fabrikanın yıkılması demek. Üçüncüye burada yapılacak en önemli şey, destek İrfan Bey, bir kere ihracatın önünü açmamız lazım. Yani bu tabii Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bizim elimizde olan bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili bizzat ilgileniyor. Gemi trafiği veya az önce Kemal Bey'in söylediği tren yoluyla bir ulaşım. Bunların hepsi üzerinde çalışma devam ediliyor ama biraz acele etmemiz lazım. Çünkü dalında meyve beklemez, narenciye dalında beklemez. Önümüz kış, önce bunlara çözüm bulmamız lazım. Bir an önce navlun fiyatları çok arttı. Ben

0: de çok etkili olacak bir önlemdi bu. Boş tırların Türkiye'ye girmesine izin verildi. Bu çok önemli bir gelişme. Fakat navlunda fiyatlara mutlaka surette ihracatçımıza destek vermemiz lazım. Bunun da biz bunu teklif olarak da sunduk. Hem Ticaret Bakanlığımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Tarım Orman Bakanımızın da olumlu görüşüyle 100 dolar tona dolar bir destek verilmesi lazım. Ama İrfan Bey, burada önemli olan üretimin gelecekte de devam etmesi diyorsak, çiftçi bazında bu desteklerin üreticiye yansımasını istiyorsak bunu bir an önce açıklamamız lazım. Geç verilen destek çiftçiye yansımaz. Eğer bunu şu anda açıklarsak, ama ki mevsimin daha az, hasat sezonunun başındayız, bu şu anda açıklanırsa üreticiye de yansır. Bu ürünler dalında kalmaz, ihraç olur, döviz olarak Türkiye'ye geri döner. Elimizde Hazine ve Maliye Bakanımızdan özellikle üreticilerimiz gerçekten şu anda finansal olarak büyük sıkıntı içerisinde. Yani sadece narenciye için söylemiyorum, bütün ürünlerde. Bu arada şu anda bizim narenciyede Rusya ve Ukrayna emeği sıkıntısından dolayı yaşadığımızı, bakın birkaç ay sonra Antalya'daki sera üreticileri de yaşayacak.
1: Örtü
0: onların
1: altı.
0: Ürünleri abi. Örtü altında da aynı sorunlar yaşanacak. Onların da bu sıkıntısı daha büyük insana, daha büyük nüfusa etki edeceğinden dolayı bu sorunu şu anda mutlaka çözmemiz lazım. Tarımın finansmanı için de Hazine Bakanımıza şöyle bir teklifle gittik. Biliyorsunuz sübvansiyonlu zirai kredilerinde limitler, üst limitler 4 yıldır arttırılmadı. Maliyetler artıyor, ürün fiyatları geriye giderken maliyet, gübre, mazot özellikle hepsinde yukarıya doğru gitti. Bunu karşılayacak üst limitleri ve ürün, bitkisel ürünlerde de ürün bütçelerini Ziraat Bankası tarafından gelecek senenin rakamlarına, gelecek senenin enflasyonunu da üzerine koyarak ürün bütçelerinin de güncellenmesi lazım. Bir isteğimiz de 2006 yılında kredi, sübvansiyonlu kredi kullanan çiftçilerimiz, biliyorsunuz 12 aydır İrfan Bey bunun vadesi, ama şu anda ödeme güçlüğü içerisinde olan çok fazla çiftçimiz var. Özel bankaya gidip de ana parayı yatırıp tekrar öbür gün krediyi ama özel bankaya teminat veremeyebilir ya da limitleri dolu olabilir. Bu nedenle bu 12 aylık vadenin de bu seneye mahsus faizinin devam etmesi şartıyla, sübvansiyonu faiz devam etsin, silinsin falan demiyoruz. Ama 24 aya çıkartalım. Çiftçimiz kapat geri açla uğraşmasın. 24 ayın sonunda çiftçimize bir rahatlık verelim. Bu konuları da Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza götürdük. Yazılı olarak da kendilerine sunduk. İnşallah bu konu cevap alırsak çiftçimize bir nefes olacağı inancındayım.
1: Kemal Bey, son artık 1-2 dakikaya girdik toparlamak adına. Mesela şu anda kabaca hasadın ne kadarı gerçekleştirildi? Çünkü hani Mutlu Bey de söylüyor, siz de söylüyorsunuz, zamanla yarışılıyor. Bu bir de hani depolanabilecek bir ürün değil. Özellikle erkenci çeşitlerde mayer için. Belki sonrasında bazı ürünlerin depolama ihtimali var ama orada tabii stok maliyeti de devreye giriyor. Enerji başta olmak üzere. Hepsi bir tedarik zincirinde ayrı bir kırılganlık yaratıyor. Hasadın ne kadarı gerçekleşti şu ana kadar ve bundan sonraki sürece dair var mı başka eklemek istediğiniz?
2: Şimdi şunu söyleyebiliriz. Henüz %10'u bile bence gerçekleşmedi. Bizim görüşümüz bu. Diğer taraftan tabii ki biz turizm sektörü olarak tüm yaş meyve sebze sektöründe %50'lik bir yer alıyoruz. Yani en büyük grup, alt grup biziz. Diğer taraftan tabii biz sadece narinceyi konuşuyoruz ama tüm sektör şu anda yaş meyve sebze sektörü sıkıntılı. Alaşehir'deki üzüm üreticimiz de sıkıntıda ulaşım yönünden. Bunları bir kere çözmemiz lazım diye düşünüyorum. Bir kere diğer taraftan tabii sevindirici çalışmalar da var ama bunlar kısa vadede sonuçlanır mı? Sonuçlanmaz. Şu anda Çukurova Kalkınma Ajansı narinciyi nasıl katma değerli hale getirebiliriz? Bununla ilgili bölgede neler yapılmasıyla ilgili bir proje üzerinde çalışıyor. Biz de tabii ki o projenin içerisindeyiz. Ama bu zaman alacak işler. Kısa vadede bir kere kesinlikle ulaşım sorununun çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Diğer taraftan bizim getirdiğimiz döviz, net döviz gibi girdisi olduğu için diğer sektörlerle ilgili gibi, diğer sektörler gibi biz ithal girdi hemen hemen hiç kullanmıyoruz. Bu nedenle bu döviz alımında bize verilen, özellikle bizim sektörümüze verilen döviz alım desteğinin arttırılmasını talep ediyoruz. Tabii ki sadece bu bizim

0: meselemiz değil. Tüm işçinin, çiftçinin, ihracatçının, herkesin
1: Evet.
0: meselesi. Şu anda biz yaklaşık 12 milyon 500 bin kişiye hitap eden bir sektörüz. Bu nedenle her zaman bir
1: Evet.
0: önceliğimiz olmalı diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Süremizin sonuna geldik ama konuyu takip edeceğiz. Çünkü daha hasadın başındayız. %10'u anca gerçekleşti diyorsunuz. Dolayısıyla olası gelişmeleri de tabii ki izleyicilerimize aktaracağız sektörle ilgili. Bugün Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz'la birlikte narenciye sektörünü analiz etmeye çalıştık. Dediğimiz gibi sektörün şu anda pek tadı tuzu yok. Ürün bol, rekolte yüksek ama üreticinin kazancı az. Hatta zarar ediyor, az bile değil. Dolayısıyla bu konulara değinmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla yeniden karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.
2: Kamu spotu.
3: Okula dönüş başladı.
4: Okula nasıl gidip geleceğiz?
3: Okula dönüş
5: Kitapları nasıl alacağım?
3: Okula dönüş.
5: Yemek işini ne yapacağız?
3: Ama okul dönüş.
4: Kendimi nasıl geliştiririm ki bu koşullarda?
6: Okula dönüş her öğrenci için aynı heyecanla başlamıyor. Siz de Türk Eğitim Vakfı'nın yemek, ulaşım ve kırtasiye burslarıyla öğrencilerin eğitim yolculuğuna destek olabilirsiniz. 444-0838 tev.org.tr
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Seans ortasını piyasa notlarıyla açacağız. Yani önce bir araştırma masasına gidelim.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank, araştırma masasını sunar.
1: Bloomberg HT araştırma analistimiz Elif Canseven bu noktada yayına katılıyor. Elif, hoş geldin. Alalım piyasa notlarını.
3: Zeynep, iyi yayınlar diliyorum. Aslında küresel piyasalara baktığımızda dünkü satış dalgasının bugün birazcık daha devam ettiğini söyleyebiliriz. Keza sabah Asya seansında yine satış dalgasını takip ettiğimiz bir seans gerçekleştirdik. Şu an vadeliler birazcık daha pozitife dönmüş durumda. Keza Avrupa tarafından ASML'in gelen bilançosunun arkasından yukarı yönlü primlenmeleri takip ettiğimiz bir gün geçiriyoruz. Gözler bugün gelecek olan enflasyon verisinde. ABD enflasyon verisi öncesi özellikle tahvil piyasasında alıcılı seyrin hakim olduğunu söyleyebiliriz. O tarafta uzun bacak tarafında özellikle 5.19-38 seviyelerine gelmiş bir 10 yıllık, 30 yıllıklarda ise 5.54-56 seviyesine gelmiş bir 30 yıllık takip ediyoruz. Keza ABD 2 yıllıklarında da 4.77-21 seviyelerini takip ettiğimiz bir ABD enflasyon verisi öncesi görünümü olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyon verisine baktığımızda ise özellikle çekirdek tarafta yavaşlama bekliyor piyasa analistleri ve bu tarafta da özellikle swap piyasalarındaki işlem sıklıkla bahsediyoruz ama swap piyasalarında Fed'in önümüzdeki dönem, önümüzdeki bir yıla ilişkin faiz artırım ihtimallerini kesin gözüyle bakılırken dün gelen New York Fed Başkanı Williams tarafından yapılan açıklamayla beraber aslında bu yıl bir faiz artırımı daha beklediğini ve 2027 yılı için çok sıkı bir sıkılaşmaya gidilmeyeceği yönündeki beklentilerinin arkasından swap piyasalarında birazcık daha rahatlamalar gördüğümüz bugün geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Keza Brent petrol yukarı yönlü hareketlerini takip ettiği bir seyirle devam ediyor. Buradan Wall Street tarafına bakmamız gerekirse de Wall Street tarafında hem S&P 500 hem Nasdaq özelinde hisse performanslarından sıklıkla bahsediyoruz ama vadeli işlem sözleşmelerinde de ciddi hareketler olduğunu söyleyebiliriz bu noktada Zeynep. Özellikle S&P 500 ve Nasdaq özelinde baktığımızda S&P'den çıkışların hızlandığı, Nasdaq tarafındaki girişlerin hızlandığı

0: Hızlandı. Keza grafiğimizde de görüyoruz şu an CFTC verilerini karşılıyoruz. Son döneme baktığımızda özellikle S&P tarafından Ağustos ortasından bu yanaki zirve seviyelerini korusa da Russell 2000 özelinde, Russell 3000'e baktığımızda Haziran ayından bu yana neredeyse %50 seviyelerinde aşağı yönlü hareketlerini koruduğu bir performans sergiledi. Bu noktada S&P tarafına baktığımızda ise 6 haftalık nominal para akışını gösteriyor. Tekrar grafiğimizi rica edelim çünkü grafiğimiz üzerinden daha net bir görünüm göreceğiz. Son hafta 6 haftalık aslında bize nominal net para akışını gösteriyor bu grafiğimiz. Ve S&P tarafına baktığımızda ise çıkışların belirgin şekilde hızlandığını, bu kez burada turuncu taraf S&P'yi gösterirken Nasdaq'ı beyaz sütunlar temsil ediyor. S&P tarafında çıkışların hızlandığını takip ederken son 6 haftada S&P 500 vadeli işlem sözleşmelerinden 63 milyar dolara yakın bir nominal para çıkışı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarafta da S&P tarafındaki çıkışlar hızlanırken Nasdaq tarafı baktığımızda ise vadeli işlem sözleşmelerinde girişlerin hızlandığı bir Eylül ayı geçirdiğini söyleyebiliriz. Şimdilerde Nasdaq'ın CFTC tarafında daha güçlü bir performans sergiliyor. Bu tarafa baktığımızda özellikle teknoloji hisselerindeki ivmelenmeler, keza sabah ASML tarafından da bilançoları karşıladığımızı söylemiştim. Burada önümüzdeki döneme ait taleplerin tamamen karşılamayacağını açıklamasına rağmen piyasalarda %2'ye varan yukarı yönlü primlenmeleri takip ediyoruz ASML tarafında. Bu da aslında yapay zeka döngüsünün olan hızıyla, bu açıklamanın arkasından yatırımcılar yapay zeka döngüsünün olan hızıyla artmaya devam edeceğine karşı olan güvenleri arttı diyebiliriz Zeynep. Bu da yukarı yönlü primlenmeleri tetikleyen ana unsurlardan bir tanesi oldu.
1: Elif, teşekkürler. Yatırımın yolu. Sadullah Çalışır yayına katılacak bu noktada. İstanbul Portföy Araştırma Müdürü. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Zeynep Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi küresele baktığımızda bugün Amerika'dan gelecek enflasyon verisi önemli olacak. O veri sonrası özellikle tahvil tarafındaki hareketlere de yakından bakıyor olacağız. Yüksek seyreden, 5'in üzerinde kalmaya devam eden. Dolayısıyla küreseldeki ana konu bu diyebiliriz bugün için. İçeride ise fon sürecini takip etmeye, fon tasfiyesine ilişkin sürecini takip etmeye devam ediyoruz. Buradaki haber akışlarını yakından izliyoruz. Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez toplandı dün. Uzun da bir toplantı olduğunu anlıyoruz. Bugün de Plan Bütçe Komisyonu'nda ara ödemeye ilişkin kanun teklifi görüşülecek. Sürecin hızı, efektifliği noktasında ne dersiniz? Bu süreç nasıl yönetiliyor sizce?
2: Yani bu süreç bir kere öncelikle daha önce de söylemiştim bunu başka yayınlarda. Herkes ilk defa deneyimliyor. Yani burada evet bir şeyler yaşandı ama 40 yıllık borsa tarihinin de ilk defa herkesin başına gelen bir olay. Dolayısıyla sürecin başındakiler de, regülatörler de, işte tasfiyede görevli herkes daha önce deneyimlemediği bir şey. Dolayısıyla burada herhangi bir gecikme olduğunu ben düşünmüyorum. Onlar da yatırımcı menfaatini gözeterek ilerliyorlar. Dolayısıyla yatırımcıların bu dakikadan sonra özellikle tasfiye içerisindeki olağan tasfiye veya olağan dışı tasfiye tarafındaki yatırımcıların bence sürekli sosyal medyada böyle doğrulanmamış haber kaynaklarıyla endişeli olduklarına dair biz de şeyler gözlemliyoruz ama burada resmi kaynakları sadece takip etmeleri gerekiyor ve bence süreçte de bir problem yok. Yani kolay bir süreç değil. Dediğim gibi yani sürecin başındakilerin de ilk defa deneyimlediği bir süreç. Yatırımcı menfaatini maksimum seviyede tutarak bu tasfiye süreci peyderpey artık piyasanın gündeminden çıkacak diye düşünüyorum. Tabii ki sona kalan fonlarda, hisse fonlarında özellikle biraz daha olumsuz bir tablo oluşabilir. Ancak şu ana kadarki süreçte ben açıkçası bir problem yaşandığını düşünmüyorum ki işte başlayan ödemeler bu hafta yine ilk o ayrılan 3 portföy yönetim şirketindeki ödemelerin tamamlanacak olması. Bunlar da bence oldukça hızlı çözümlenmiş konular ve hızlı adımlar atılmış gibi görünüyor. Ki Ekim ayının geri kalanında da bazı ödemelerin diğer tarafa, işte bu 3 PYŞ'nin işlemleri tamamlandıktan sonra diğer tarafa ilişkin de ana para ödemelerini başlatmayı düşünüyor sürecin başındakiler. Dolayısıyla ben açıkçası süreçle alakalı görüşüm benim pozitif. Bence biraz daha artık dolayısıyla piyasa tasfiye tarafına çok odaklanıldığını düşünüyorum. Bence biraz daha piyasanın geri kalanının konuşulması gerektiğini, bu taraftaki yatırımcı

0: bozulan yatırımcı güveninin, piyasa güveninin yeniden tahsis edilmesine odaklanılması gerektiğini düşünüyorum.
1: İşte zaten bu süreçte de yani aslında sorunun bir bölümü de bu söylediğiniz tarafı. Yani yatırımcı güveninin kazanılmasına ilişkin de atılan adımların etkisi, yani hızlı, efektifliği derken bunu da kastediyorum. Yani hızlı ilerleyen bir sürecin yatırımcı güveni ve işte yaklaşımı açısından üreteceği ya da üretmekte olduğu bir etkiyi gözlemliyor musunuz? Siz kendiniz bir fon yöneticisi, daha doğrusu işte bir portföy şirketinin araştırma müdürü olarak. Bir de yani fiyatlamaları da konuşalım o zaman bir yandan da. Yani Borsa İstanbul tarafındaki gelinen seviyeler, yani işte durağan 12.000, 12.400, hani buralardan hani 12.000'de tutunuyor, biraz aşağı gitti geri geldi, ama herhalde o aralıktaki hareketlere çok bir anlam yüklemek de, yani negatif veya pozitif anlamda mümkün değil. Belki soru şu, yani en kötüsü piyasa için geride kalıyor mu, kaldı mı, dip arayışı devam edecek mi?
0: Yani aslında sorunuzun bu tarafındaki parça şöyle. Yani bu tarafa güven tahsis edilmesi için yapılan adımları açıkçası ben çok piyasa destekleyici olarak biraz daha farklı adımlar atılabilir diye düşünüyorum. Geçmiş dönemlerde
1: mesela
0: borsada yaşanan krizlere baktığımızda hemen örneklendireceğim. Burada hani güven tahsisi olarak endeks değişimleri bence çok önemli. Ondan önce de bir fiili dolaşımın yeniden hesaplanmasına ilişkin. Bunlar biliyorsunuz yabancının da talep ettiği durumlardı zaten. Bunlar tabii ki endeksler için. Endekslerin yeniden gösterge niteliği kazanması ve benchmarkların yeniden fonlar için bir anlam ifade ediyor olması açısından oldukça pozitif. Ancak bu süre içerisinde piyasaya olan güveni sarsılmış yatırımcıların tekrar piyasaya dönmesi için atılacak bazı adımlar vardı. Örnek veriyorum. Burada fonlardaki biliyorsunuz yatırımcılar endişe etti ve piyasanın geri kalanında da, yani bu 7 PYŞ'yi geride bıraktığımızda kalan bütün portföy yönetim şirketlerinde ciddi para çıkışları oldu piyasadan. Yatırımcılar panik halindeydi çünkü ve para da korkaktır biliyorsunuz ki, sermaye öncelikle kendini güvende hissetmek ister. Güvende bulduğu yerde kalabilir. Dolayısıyla bu çıkışları durdurmak için veya yeniden buralardaki güveni tahsis etmek için bence bir stopaj düzenlemesi olabilir fonlara. Özel para piyasası fonlarına da olabilir. Serbest fonlara da olabilir. Buraları yeniden biraz daha cazip hale getirmek için bence bir stopaj güncellemesi gerekiyor. Onun dışında burada geri alımlarla ilişkin bazı destekleyici adımlar atıldı. İşte öz kaynak, kredi öz kaynak oranı ile alakalı bazı adımlar atıldı. Ama daha böyle kalıcı adımlar da atılabilirdi. Piyasa, evet, bu seviyeler çok düşük işlem hacimleriyle hareket ediyoruz ve buralarda. En kötü geride kaldı mı konusu, yani buradan belki evet %5 daha aşağı inebiliriz. Ama süreç itibariyle en kötüsü geride kaldı. Ama endeks işlem hacmi çok olmadığı için likiditenin kaybolduğu bir ortamda fiyat hareketleri, rastsal fiyat hareketleri izlediğimiz için en kötüsü geride kaldı dediğimde ben endeks buradan daha aşağı düşmeyecek anlamına gelmiyorum.
1: Anladım.
0: Çünkü likitte yok. Fonlarda, tasfiye fonlardan hala satış geliyor. Fon rehberine uyum var. Bence bir adım da bu olabilir. Yani fon rehberinde gelme sebebi zaten bu 131 tane fondu biliyorsunuz ki. Siz bunları tasfiye ediyorsunuz. Dolayısıyla piyasanın geri kalanının fon rehberine bu kadar hızlı bence uyum sağlamasını istemek şu an piyasayı biraz baskı altına bırakıyor. Çünkü Ekim sonuna kadar bu fonların düzenleme yapmasına gerekiyor. Hem kurum bazında hem pozisyon bazında limitler getirildi. Çok sert limitler getirildi serbest fonlara. Bence bunlar esnetilebilir veya bir süreliğine geri çekilip tekrardan düzenlenebilir diye düşünüyorum. Çünkü yatırımcı şöyle düşünüyor. Yani Ekim sonuna kadar hem tasfiye fonlardan satış geliyor bir taraftan, diğer taraftan da diğer fonların fon rehberine uyum sağlaması için satış yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda neden alıcı olalım sorusu ortaya çıkıyor. Bu aslında piyasanın içinde bulunduğumuz bu patinaj durumunu yaratan sebeplerden bir tanesi. Dolayısıyla bence fon rehberine bir güncelleme veya geri çekip bir süreliğine yıl sonuna kadar öteleme, örnek veriyorum bu uyumlara ilişkin yıl sonuna doğru bir öteleme olabilir. Orada belki oranlar yeniden güncellenebilir. Çünkü biliyorsunuz ki hem sermaye şartı hem pozisyonun şartı, işte serbest fonlara getirilen kısıtlamalar, bunlar çok ağır şeyler, kurallar oldu. Dolayısıyla buralardaki güncelleme bence biraz piyasayı rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Bir de içinde bulunduğumuz, yani haftaya başlayacak bilanço dönemiyle birlikte biraz piyasanın gündeminin değişmesine ihtiyacı var. Yani her gün tasfiye konuşuyoruz. Biraz artık bilanço konuşmaya başladığımızda öne çıkan bilançolar bu dönemde belki biraz daha yatırımcılar buralara konsolide olacaktır diye düşünüyorum. Biraz daha temel analize odaklı pozisyonlanmalar bu dönemde öne çıkacaktır. O da artık endeks içerisindeki bu tarz hisseler yeniden ağırlığı arttığı için endekse sınırlı da olsa bir tepki, bir rahatlama getirecektir diye düşünüyorum.
1: Bilançolardan endekse ne oranda bir pozitif katkı olabilir?
0: Yani banka, şimdi endeks ağırlığı yüksek olanlardan gidecek olursak eğer, Tüpraş ikinci çeyrekte müthiş bir bilanço açıklamıştı, hatırlıyorsunuz. 1.2 milyar dolar civarı FAVÖK vardı. Bu çeyrek, üçüncü çeyrek çok daha yüksek marjlarla çalıştı. Yani hani anormal diyorduk ikinci çeyreğe, üçüncü çeyrek daha da anormal rafineri marjlarıyla çalıştı. Dolayısıyla burada çeyrekten çeyreğe bile çok kuvvetli bir artış olacak. Yani ilk böyle tahminler 2 milyar dolar civarı FAVÖK yazabileceğine yönelik öncü tahminler var. Tüpraş, Aselsan'la yine güçlü sonuçlar bekleniyor ki Aselsan yılın ikinci yarısı hem son dönemde çok ciddi bir sipariş açıkladı. Bunların bir kısmının, yani geçmiş siparişlerin bir kısmının son çeyrekte bilanço karlılığı yansıyacağını bekliyoruz. Bankacılık tarafından çok katkı gelemeyecek. Ama onun dışında gıda perakende, Tüpraş, Aselsan gibi şirketler endeks ağırlığı da yüksek olduğu için bence bilanço döneminde endekse biraz destek verecektir diye düşünüyorum.
1: Sadullah Çalışır, çok teşekkürler. İstanbul Portföy Araştırma Müdürü konuğumuzdu. Vakti için teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Biraz jeopolitik konuşacağız. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan yayına katılacak. Serhan Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Zeynep Hanım, hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yine bölgedeki hareketliliği konuştuğumuz, özellikle Husilerin yoğunlaşan eylemlerini takip ettiğimiz bir dönem. Yani baktığımızda da doğrudan aslında şöyle demek herhalde doğru olur. Mekke Anlaşması'nın zeminini hedef alan bir görünüm var gibi. Ne dersiniz? Nasıl okumak lazım bu son gelişmeleri?
2: Şimdi bu gelişmeler neredeyse yani yeni Eylül'de tekrar tırmanmaya başladığından itibaren böyle okundu, biliyorsunuz Zeynep Hanım. Bir sınama, test olarak Mekke Anlaşması'na dönüp bunu bir analiz olarak kabul edebilirdik. Ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, biliyorsunuz, Muhammed Bin Selman'la, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu orada da sınama ifadesini kullandı. Bu sınamadan da başarılı bir şekilde, salim bir şekilde çıkılacağını söylediği ifade edildi İletişim Başkanlığı tarafından. Dolayısıyla Türkiye'nin de bunu bir sınama olarak gördüğü anlaşılıyor, öyle görülüyor. Hem Mekke Anlaşması açısından hem de Suudi Arabistan'ın kendi güvenliği açısından. Bu anlaşma 7 Ağustos'ta imzalandığında zaten biliyorsunuz bu tartışmalar yapıldı. Çünkü Yemen'de zaten Husi krizi vardı, uzun süredir vardı. İran savaşı da devam ediyor. Her ne kadar bir diplomasi fasıdası içinde bulunsak da gerilim devam ediyor. Dolayısıyla bir noktada mutlaka bu anlaşma sınanacak. O zaman bu anlaşmaya taraf olan devletler nasıl bir vaziyet alacaklar tartışması yürüyordu. Şu an itibariyle de nasıl bir vaziyet alınacağı konusunda müzakerelerin yürüdüğü anlaşılıyor ki kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bildiğiniz gibi, anlaşmanın meclise gideceğini, mecliste onay süreci için meclise sunulacağını ifade etti. Diğer taraftan da sekreteryanın inşa edilmesi, mekanizmanın artık kurumsal bir kimlik kazanması için çalışmalar devam ediyor ki bu kapsamda kısa süre önce, hatırladığım kadarıyla geçen hafta, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Savunma Bakanı Yaşar Güler, ikisi de Riyad'da bu toplantıya katılmak üzere yer aldılar. Dolayısıyla bir sınamayla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz bu anlaşmanın.
1: Serhan Bey, bu anlaşma meclisten geçene kadar nasıl bir hareket alanı veriyor üyelerine, imza sahiplerine? Veriyor mu ya da?
2: Şimdi aslında şöyle veriyor. Bir kere zaten bu 7 Ağustos'ta Zeynep Hanım, biliyorsunuz, bir irade beyanı vardı. O da şuydu: bu üç devlet birbirlerine karşı güvenlik taahhütlerinin altına imza atmaya kabul ederler. Ki biliyorsunuz bir devletin bir başka devletin güvenliğini deruhte etmesi ya da bu konuda taahhütler altına girmesi zordur. Çünkü bu belli risklerle beraber gelir. Bu demek oluyor ki zaten bu üç devlet birbirinin güvenliğini önemsiyor ve birbirinin güvenliğini temin etme konusunda adımlar atacak. Bence Mekke Anlaşması farz-ı muhal böyle bir şey mümkün değil. Meclisten tabii ki geçecek ama farz-ı muhal böyle bir anlaşma meclisten geçmese dahi Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaten kararını vermiş ve demiş ki bölgesel krizler var. Suudi Arabistan önemli bir muhatap, bundan etkileniyor. Pakistan da öyle. Dolayısıyla biz onlara destek olacağız. Onlar da bize destek olacak. Bu anlaşma zemininden bağımsız bence bu irade beyanı var. Ama anlaşmayla beraber gelen ne var? Şu var: bir uluslararası anlaşmaya dönüyor bu. Yani

0: Birleşmiş Milletler nezdinde tespit edilmiş. Önemli uluslararası anlaşmaya dönüyor. Yasal süreçler tamamlandıktan sonra ve kurumsal bir mahiyet kespediyor. Yani herhangi bir siyasi iktidarın bakış açısına göre değil, devletin taahhütleri çerçevesinde kurumsal bir mahiyet kespetmiş oluyor. Değilse ben bu anlaşma öncesinde de koşullar gerektirirse ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu da söyledi. Destek vermeye hazırız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da söylemişti zaten bu ayın 5'inde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da birkaç defa daha vurgulamıştı. Biz destek vermeye hazırız diye. Farz edelim ki Suudiler bugün bir destek talebinde bulundular. Çok daha büyük bir olay yaşandı ki hayatını kaybeden insanlar var, yeterince büyük. Bu anlaşmanın onaylanmasını beklemeden de Türkiye'nin atabileceği adımlar kuşkusuz var.
1: Peki Serhan Afacan, şimdi önümüzdeki süreçte Husiler, İran, İsrail, Amerika işte ve Mekke Anlaşması'nın tarafı ülkeler açısından bölgede yani bir nasıl diyelim kırılma noktası olarak karşımıza çıkabilecek bir durum görüyor musunuz? Öyle ifade edeyim. Kelimeleri de doğru seçmeye çalışıyorum. Yani burada kırılganlık yaratabilecek aşama ya da işte yaklaşım, duruş neresi olabilir, ne olabilir?
0: Şimdi evet, bir dönüm noktasında olduğumuzu düşünüyorum. Bu krizler bugün başladı, artık çözülür ve bölge başka bir yere gider anlamında değil. Artık sürdürülemez noktaya geldi. Suriye'de hatırlayalım, 2011'de başladı ama bir noktada artık 13 yılın ardından iş başka bir noktaya evrildi. Zamanında 1975-90 yılları arasında Lübnan 15 yıl bir istikrarsızlığın içine düştü. Irak ABD işgalinden bile itibar büyük bir istikrarsızlığın içindeydi. Bugün de çok iyi bir durumda değil ama bir noktada artık bir yapı oluşmaya başladı. Orada başka bir siyasal farkındalık oluştu. Iraklılık, Irak milliyetçiliği ya da Irak vatanperverliği biraz daha güç kazandı. Başladı tamamen ülkenin gerçeklerini tanımlamasa da. Şimdi Yemen krizi, zaten Yemen Orta Doğu'nun en istikrarsız coğrafyalarından biri Zeynep Hanım, ve biliyorsunuz jeopolitik anlamda Babülmendeb, Aden Körfezi falan bu bağlamda konuşuyoruz ama Arap Yarımadası dediğimiz coğrafyanın belki en kritik noktalarından birinde bulunuyor Yemen. Tarihsel olarak da bu böyle ve Yemen'in istikrarsızlığı yeni bir konu da değil. 1967-1990 yılları arasında Yemen iki parçalıydı. Yemen'in güneyinde bilindiği gibi bir Sovyet modeline dayalı bir halk cumhuriyeti vardı. Kuzeyinde de bilindiği gibi bugün işte Yemen hükümeti diyebileceğimiz uluslararası Yemen Meşruiyeti hükümeti bulunuyordu. 90'a kadar böyle devam etti. 90 sonra Ali Abdullah Salih dönemi başladı zaten. O da Arap Baharı ile beraber çökmüş oldu. Şimdi dolayısıyla Yemen krizini açısından ben içinde bulunduğumuz noktanın bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum Yemen açısından. Ama daha geniş anlamda siz ABD ve İsrail'i de dahil ettiğiniz için belki bu yönüyle de olaya bakmak lazım. İran krizi de var. Ki İran'da bu olan biten ne kadar bağlantılı, o da biliyorsunuz tartışılıyor. Ben bağlantısız olduğu kanaatinde değilim. Bir irtibatlandırma yapıyorum şahsen. Ama İran krizi açısından da dolayısıyla ben 2026 yılının henüz bitmesine birkaç ay kaldı. 2027'ye de uzayacak bu tabii ki. Coğrafyamız açısından oldukça kritik bir yıl olacağı kanaatindeyim. Ya bu krizler daha fazla çatışmayla sonlanacak, ya da Libya'da olduğu gibi dondurulacak, işte Suriye'de olduğu gibi başka şekilde sonuçlanacak. Ama evet, yani önemli bir dönüm noktasında olduğumuzu düşünüyorum şahsen ben de.
1: Bölgede böyle keskin bloklaşma riskini yüksek görüyor musunuz?
0: Şimdi aslında bu var, oluştu şimdiye kadar. İran bloğunu diyoruz ama İran bunu keskin tutmamaya çalışıyor en azından söylemde. Mesela tamamen Tahran'ın pozisyonuna baksak, bu Husi krizini iyi yönettiklerini söyleyebiliriz. Çok organik ilişkileri var. Husileri var eden değilse de güçlendiren devletlerin, aktörlerin başında İran geliyor kuşkusuz. Ama bu sürecin dışında durdular. Bu sürecin parçasıymış gibi hareket etmediler. Halbuki İranlıların, biliyorsunuz, Husilerin kontrolünden Sana'da büyükelçisi var. Karşılıklı diplomatik ilişkileri var. Bu da demek oluyor ki Yemen'in meşru temsilcisi olarak görüyorlar. İran bunu bir kamplaşmaya götürmemeye bir tarafıyla elbette çalıştı. Suudi Arabistan da bu konuda oldukça hassas davranıyor. Ama mezhep odaklı değil, ama biraz daha güç ve denge odaklı bir kutuplaşmadan bahsedebiliriz. Tam da burada ben Mekke Anlaşması'nı çok önemli buluyorum, açık söylemek gerekirse. İran da kendi kampını bir şekilde inşa etmeye çalışacak gibi duruyor. Ama bir taraftan da İsrail faktörü var. Bu çok problemli bir aktör. iş sahibi bilindiği gibi. Suudileri de bu Yemen meselesi üzerinden kendi yanlarını çekmeye çalıştıklarına ilişkin haberler çıktı biliyorsunuz. Müşterek harekat yapalım, bunu bitirelim falan gibi. Suudi Arabistan buna yanaşmıyor elbette. Ama netleşmekte olan bir kamplaşmayı ben de şahsen gözlemliyorum. Dolayısıyla bölgesel bütünlük, bölgesel entegrasyonun bence oldukça uzağındayız. Biraz daha uzağına düşeceğiz gibi duruyor bu gelişmelerle beraber.
1: Serhan Afacan, çok teşekkürler katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Burada sizin notlarınızda da seans ortasını tamamlayalım. 14'te piyasa hattında tekrar görüşürüz.
2: Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Hesap Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oray Durmazoğlu. Oray Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Oray Bey'le birlikte bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Biliyorsunuz finansal piyasalarda ürün çeşitliliği çok fazla ve piyasalardaki gelişmeler kaynaklı tüketicilerin tercihleri sık sık değişebiliyor. Dolayısıyla finansal ürün talebinde öne çıkan eğilimler neler son dönemki gelişmeler sonrası? Oray Bey'e soracağız. Yine yatırım araçlarına yönelik kullanıcı beklentileri neler? Yine kullanıcıların kredi notunu etkileyen faktörler neler? Finansal ürün karşılaştırmada yapay zekanın rolü ve bu piyasada önümüzdeki dönemde öne çıkacak gelişmeler ve elbette hesabın hem yurt içi hem de yurt dışı önümüzdeki dönem hedef ve stratejileri bir diğer konu başlığımız olacak. Oray Bey, şimdi 2026 boyunca baktığımızda gerek iç gerek dış piyasada oldukça hareketli bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bu gelişmeler piyasaları da yatırım ürünlerini de etkiliyor. Tabii anonsta da bahsettim, siz finansal ürünleri karşılaştırma olarak sunan bir platformsunuz. Dolayısıyla tüketici davranışlarını çok yakından takip ediyorsunuz. Özellikle kredi ve mevduat tarafında bugün nasıl bir tablo görüyorsunuz onu sorayım. Bir de tabii ki tüketicilerin bu ürünlere yönelimi nasıl bir eğilim gösteriyor son dönemde?
2: Şimdi aslında yılbaşı itibariyle başlamak lazım. Yılbaşı itibariyle başladığımızda da yılı 3'e bölebiliriz. İlk 9 aylık süreci. Şöyle başladık yıla, %38 politika faiziyle başlamıştık ki Ocak ayı itibariyle %37'ye düşürüldü. Bu faiz indirim döngüsünün devam edeceği ve sıkı para politikasının devam edeceği noktasında bir süreçle başladık. Ta ki Şubat'ın sonuna kadar aslında bütün verilerde bu süreci destekliyordu. Şubat sonu itibariyle dünyada yaşanan gelişmeler neticesinde biliyorsunuz akaryakıt fiyatlarındaki yükselmeler, bunun bizim enflasyonumuza yansıması. Açıkçası burada faiz indirim döngüsünden Şubat sonu itibariyle enflasyonist atakları koruma döngüsüne döndük. Bu ikinci bölümüydü. Diğer taraftan da Ağustos itibariyle yılın

0: üçüncü bölümü diyebiliriz. Ağustos itibariyle de dengeli olan süreci aslında para politikası olarak da dengeli yönetmeye çalıştık. Şimdi bunun talebe olan yansımasından bahsedeyim biraz. Şimdi tabii ki de sene başı itibariyle tüketicilerin beklentisi finansal araçlarda özellikle kredi tarafında faizlerin düşüşüyle, politika faizinin düşüşüyle açıkçası kredi faizlerinde düşmesi beklentisi vardı. Bu belirli bir süre devam etti aslında. Bu beklenti realize oldu belirli bir süre. Bugün geldiğimiz noktada ihtiyaç kredisinin yıllık %63, yani bunun aylık karşılığı herkesin bildiği %4'ler seviyesinde bir faizde ortalamada kaldığımız, mevduat faizinin yaklaşık %43'lük bir yıllık landırılmış oranlı bir faiz olduğu, bu şu anlama geliyor aslında. Sene başındaki durumumuzla bugünkü durumumuz birbirine benzer faizler açısından. Biz enflasyonun düştüğünü görüyoruz ama bir taraftan da faizleri sabit kaldığını görüyoruz. Talebe yansıması da tabii ki yüksek faizli ortamda, krediler tarafında talebin de düşüşünü görüyoruz. Özellikle son iki ayda reel olarak da bir hacimsel gerileme gördüğümüzü söyleyebiliriz.
1: Peki Oray Bey, şimdi tabii finansal hizmetlerde geçmişte baktığınızda dijitalleşme öncesi dönem tabii ki daha fazla ürüne ve daha avantajlı koşullara erişim çok önemliydi. Ama dijitalleşmeyle beraber aslında biraz bu ürünlere erişim kolaylaştı. Tüketiciler kendi bütçelerini ve ödeme kapasitelerini göstererek karar vermesi de tabii ki bu süreçte önem kazanıyor. Siz tüketicilerin finansal ürün seçerken daha bilinçli hareket ettiğini düşünüyor musunuz? Bu süreçte hangi kriterler öne çıkıyor? Özellikle içinden geçtiğimiz süreçte bunların ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha gördük.
0: Şimdi temel bankacılık ürünleri dediğimizde vadeli mevduat veya ihtiyaç kredisi dediğimiz zaman bu tercihleri tüketicilerin geçmişe oranda çok daha bilinçli hareketle kararları aldığını söyleyebiliriz. Burada karar alma noktasında aslında destekleyici birçok alan var ki biz de bu tarz ürünleri karşılaştırma noktasında tüketicinin karar almasını kolaylaştıran bir mekanizmayız. Böyle baktığımız zaman açıkçası temelde neye bakıyor tüketici? Aylık faizi ne kadar, geri ödeme tutarı ne kadar, aylık taksit ne kadar ödeyeceğim? Veya mevduat tarafındaysa işte 32 gün vadede, 45 gün vadede ne kadarlık bir paramın üzerine nemalandırma olacak diye temel bir araştırma ve bilinçli bir şekilde karar alma mekanizması oluştuğunu söyleyebilirim. Fakat ürünleri daha spesifikleştirdiğimizde, daha derinleştirdiğimizde karar alma mekanizmalarının bilinçlenmesinin tarafında gelişim alanı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sene mesela iki tane buna örnek olabileceğimiz şey söyleyebilirim. Bir tanesi sene başı itibariyle gramı 7900 TL'lere varan altına iki aylık süreçte, ilk iki ayda Ocak ve Şubat'ta gerçekten vatandaşlarımız, tüketiciler ciddi bir talep gösterdi. Ve bu talep neticesinde altındaki yüksek fiyattan birçok tüketici altı sahibi oldu. Fakat düşüşüyle birlikte de belirli bir oranda aslında yatırımlarının karşılığında zarar etmiş oldular. Diğer taraftan da yine son dönemin gündemlerinden benzer bir şekilde yüksek getirisiyle birlikte daha detaylı araştırma ya da riski göz önünde bakmadan belli başlı tüketicilerin çeşitli alanlarda yatırımlarını değerlendirmesi söz konusu oldu. Şimdi buraya baktığımız zaman burada alınan kararların daha detaylı alınması gereken noktalarda aslında daha çok duyumla, daha çok geçmişteki performansla, daha az araştırmayla alındığını söyleyebiliriz. Bu noktada bilinçlenmeye aslında gelişim alanımız olduğunu düşünebiliriz. Burada devreye biraz finansal okuryazarlık da giriyor. Biraz risk iştahı da giriyor. Bu alanlarda açıkçası bizim gibi platformların üzerine çok iş düşüyor diyebilirim.
1: Kesinlikle. Peki şimdi bu noktada baktığımızda kredi notunu bilmek ve düzene takip etmek tüketiciye nasıl bir avantaj sağlıyor?
0: Şimdi kredi notu ya da kredi skoru öncelikle KKB, çok bilinen diğer ismiyle Findex, tüketiciye yansıyan ismiyle Findex tarafından aslında Türkiye'de

0: yıllardır bilinçlendirilme, yıllardır anlatılması gereken ve anlatılan da bir konu. Kredi notu geçmişte kullandığınız kredilerin geri ödeme performansına göre aslında oluşan bir süreç. Sadece geçmişte kullandığınız kredilerin geri ödeme performansı değil, aynı zamanda kredi sıklığınız, kullanım sıklığınız vesaire gibi diğer konularda giriyor. Şimdi kredi raporu kişinin geçmişteki yaptığı krediyle ilgili hareketlerinin bugüne yansıması diyoruz. Bunun neticesinde çıkan skorun eğer orta düzeydeyse ya da daha kötü bir düzeydeyse ya da daha iyi bir düzeydeyse gelişimiyle ilgili aslında kişinin kendisine aksiyon alabilme ile ilgili yönlendirme yapma fırsatı doğuyor. Bu yönlendirme fırsatıyla da kişinin kendi kredi skorunu yükseltebileceği bir alan doğuyor. Bizim tarafa gelecek olursak bizim platformumuzda kredi raporu ile ilgili tüketiciler gelip kredi raporu aldıklarında hangi alanların gelişim alanı olduğunu, hangi alanlarda kendilerinde hangi aksiyonlar alırsa geliştirebileceklerini kredi notunu ve bu kredi notu neticesinde ne kadarlık bir kredi kullanabileceklerini, kredi kullanıp kullanamayacaklarını aslında öğrenebiliyorlar. En önemli şey şu, gelişim alanlarını takip etmek. Sizin de belirttiğiniz gibi.
1: Şimdi Oray Bey, biraz yapay zeka tarafına da gelmek istiyorum. Tabii teknoloji tarafında yapay zekaya baktığınızda finansal hizmetlerin sunum biçimini değiştiriyor. Biz de programımızda bu konuyu oldukça sık dile getiriyoruz, zaten işliyoruz. Yapay zeka tüketicilerin kendi finansal ürünlerini seçmesini nasıl etkiliyor sizce, karar verme süreçlerini özellikle? Hesap olarak siz yapay zekaya yaklaşımınız nasıl?
0: Şimdi yapay zeka aslında finansal değil sadece, finans dışındaki birçok alanda da tüketicilerin karar alma mekanizmalarını ciddi şekilde etkilemeye başladı. Biliyorsunuz eskiden arama motorları çok gündemdeydi. Arama motorlarında tüketici ilgili konu başlığını arar ve karşısına çıkan sitelerden bilgi edinmeye çalışır ve kararını bu noktada verirdi. Bugün baktığımız zaman bunu biraz yaşa göre veya demografik yapıya göre de değiştirebiliriz. Ama çok ciddi, Türkiye'de 3 kişiden bir tanesinin karar alma mercilerinde ciddi şekilde yapay zeka kullandığını görüyoruz. Bu çok daha da yakın zamanda yükselecek bir trend olduğunu da biliyoruz. Şimdi biraz teknolojik platformlardan bahsedecek olursak, diyelim ki bir listeleme iş, bir ürün listeleme işi. Bu e-ticarette de olabilir veya e-ticaret dışında da ilan sitesinde de olabilir ya da bizim gibi finansal ürün karşılaştırma sitelerinde de olabilir. Bugün listeleme işi dediğiniz zaman aslında tüketici ürünün fiyatını ve ürünün özelliklerini görür. Tüketiciye bu yetmiyor sadece. Tüketici bu ürünün ona uygun olup olmadığını da bilmek istiyor. Veya o karşısına çıkan ürünün gerçekten piyasanın en onun için uygun ürünü olup olmadığını da anlamak istiyor. Dolayısıyla araştırmasını derinleştirmek istiyor ve kişiselleştirmek istiyor. Genel bir yönlendirmeden kişisel yönlendirmeye giderken aslında veri katmanlarının kullanılması, verilerin kişiselleştirilmiş olarak kullanılması, yapay zekanın şu anda bizim gibi ve bizim dışımızda bütün teknolojik platformlara verdiği büyük bir yetkinlik diyebilirim. Dolayısıyla yapay zeka ile birlikte çıkacak sonucun çok daha kişiselleştirilmiş, çok daha tüketici odaklı olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda da hesap tarafında biz 2026 itibariyle yapay zekaya ciddi yatırımlar yapmaya başladık. Ve geçtiğimiz ay Hesap AI ismiyle bir ürün çıkarttık. Bu üründe tüketici finansal olarak sormak istediği her şeyi sorabiliyor AI'ya. Karşılığını alabiliyor ve kendisine en uygun, kendisini sorununu çözebilecek ürün çözümünü karşısında bulabiliyor. Çok daha kısa oluyor bu süreçler.
1: Anladım. Peki şimdi bütün bu anlattığımız gelişmeler, yapay zeka süreci, teknolojik gelişmeler tabii bu platformların tüketicinin hayatındaki rolünü de değiştiriyor aslında. Tüketiciler bu platformlardan sadece hani karşılaştırmanın ötesinde, örneğin sizin platformdan başka neler bekliyor? Siz bu tarafa nasıl hazırlanıyorsunuz?
0: Şimdi aslında biraz önce finansal okuryazarlık ya da bilinçli tüketim, bilinçli finansal tüketici kavramlarını biraz önce de az da olsa konuşmuştuk. Şimdi bizim gibi platformların, ki burada biz açıkçası bu misyonu çok üstümüze alacak bir noktaya gideceğimizi söyleyebilirim. Bu noktada tüketicinin bilinçlenmesiyle ilgili, finansal tüketicinin bilinçlenmesiyle ilgili aslında ciddi görevler düşüyor. Özellikle ya bugün finansal bir terim finansın içinde olan birçok kişiye çok kolay anlaşılır gelebilir ama bu finansal terimi tüketicinin kendisi anlamayabilir. Ve bu finansal terim tüketicinin kararında, aldığı kararda çok etkili bir terim olabilir. Bu terimlerin tüketici tarafından anlaşılması ya da daha daha anlaşılır dilde konuşacak olursak, örneğin size söylemem gereken şey şu. Diyelim ki bir kahve içiyorsunuz. Her günde bir kahve alıyorsunuz. 100 liralık bir kahve alıyorsunuz. %8'lik yıllık getiriden bu kahveyi almayıp, her gün içmeyip kenara paranızı atsanız, 10. yılın sonunda %8 yıllık getiriden 550 bin liralık bir bugünkü değerli bir tutara ulaşıyorsunuz. Aslında bugün küçük gibi gördüğümüz ve günlük alışkanlıklarımız haline gelen ama bıraksak da olur dediğimiz noktadaki bazı alışkanlıklarımızı birikime, tasarrufa yönlendirdiğimizde çok ciddi bir birikimle karşı karşıya kalabiliyoruz. Şimdi biz hesap olarak bu ve bunun gibi birçok örneği tüketiciye sunup tüketiciyi alacağı kararlarda bilinçlendirme ile ilgili bir sürecin misyonunu üstlendiğimizi söyleyebiliriz.
1: Biraz da tasarruf bilinci tarafında aktif olmayı planlıyoruz.
0: Tasarruf bilinci ya da alacağı finansal kararlarda başka alanları da düşünmesi noktasında bir süreci yaşaması. Ki bu noktada geçtiğimiz hafta yeni bir reklam filmimiz yayına girdi. Celal Kadri Kınoğlu, Sayın Celal Kadri Kınoğlu'nun başrolünü oynadığı, hoca rolünü oynadığı. Bu reklamlarda da aslında anlatmaya çalıştığımız bu. Tüketicinin bazı alışkanlıklarından vazgeçip doğru alışkanlıklara yönlendiği zaman istediği finansal enstrümana çok daha rahat, kredi ise bu krediye veya birikim yapmak istiyorsa çok daha rahat tasarruf edebileceği bir sürecin içine girdiğimizi aslında ilan da etmiş olduk böylelikle.
1: Anladım. Peki önümüzdeki döneme baktığınızda finans sektörünü ve tüketicileri nasıl bir tablo bekliyor sizce? Hangi eğilimlerine çıkacağını düşünüyorsunuz?
0: Bir kere kişiselleştirilmiş finansın kesinlikle çok daha ciddi şekilde konuşulacağı, çok daha kişinin ihtiyacına yönelik çözümleri, kişinin kendisine göre sunulacağı bir sürecin zaten içine girmiştik ama çok daha fazla konuşulacağı, çok daha fazla söyleneceği bir gelecek bizi bekliyor, yakın gelecek bizi bekliyor. Ben dünyada ki Türkiye'de de yavaş yavaş gelmeye başladı. Bütçe yönetimi, bütçe yönetimini destekleyen açık bankacılık uygulamaları, buna benzer bir sürü uygulamanın açıkçası tüketicinin karşısına çıkacağını ve gelirini, giderini, harcamalarını daha anlamlı bir şekilde yönetebileceği bütçe yönetimi özellikli uygulamaların çok ön planda olacağını düşünüyorum.
1: Orhan Bey, şimdi aslında dönüp hesaba dönecek olursak, yanlış hatırlamıyorsam kurulduktan 6 ay sonra konuk olmuşsunuz.
0: Doğru.
1: Aslında oldukça genç de bir şirketsiniz ama bugün anlattıklarınızdan gördüğümüz aslında kısa bir dönemde kredi ve mevduattan yatırım ürünlerine, kredi notundan yapay zeka destekli hizmetlere aslında oldukça geniş bir yapıya döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hesabı nasıl bir platforma dönüştürmeyi hedefliyorsunuz? Bir bunu sorayım. Bir de tabii ki gelinen noktada daha önceden yurt dışı planlarını sormuştum önceki yayınlarda ama orada yurt dışı planları noktasında bir gelişme var mı?
0: Son sorunuzla başlayalım. Yakın zamanda Mısır'da operasyonlarımız başlayacak. Bu bizim için çok sevindirici bir gelişme açıkçası. Çünkü Türkiye'de uzun yıllardır bu sektörün içerisinde yer alan bir insan olarak, ben ki ekibimiz de uzun yıllardır bu sektörün içerisinde yer alan bir insan. Bu bilgi birikimimiz aslında Türkiye'den yerli bir marka olarak dünyaya yaymanın ilk ayağı olarak
1: düşünüyoruz. Hesap ismiyle mi
0: oluyor? Hesap.com ismiyle ilk etapta Mısır'da, daha sonra diğer Körfez ülkelerinde, daha sonra da Orta Avrupa'da bir yayılma sürecine girmeyi planlıyoruz. Bizim için Mısır'ın birkaç tane anlamı var. Birincisi nüfus olarak yüksek nüfuslu, çok fazla banka sayısı var. Fiyat açısından, tüketicilerin karar alma mekanizması açısından fiyatlar arasında farklılaşma var bankaların tüketicilere sunduğu. Kredi eğilimi olan bir ülke. Dolayısıyla

Bu tercihimiz açıkçası bizim ilk olması nedeniyle çok başarılı olmak istediğimiz ve çok başarılı olmayı arzuladığımız bir ülke olarak karşımıza çıktı. Akabinde de diğer ülkeler olacak. Bu bizim çok önemli bir gelişmemiz açıkçası söyleyebileceğim. Diğer taraftan hesap tarafında evet sizin de söylediğiniz gibi kısa zamanda çok...

0: komisyon başvurusunda bulunacağız. Bunların hepsini çok daha detaylı bir şekilde tüketicinin karar alırken çok daha bilinçli alabileceği şekilde aslında tüketiciyi yönlendirecek, yardım edebilecek bir kurum özelliği taşıyacak bir ürün geliştirme sürecine giriyor olacağız. Bizim 2027 yılından beklentimiz, yani yakın gelecekten beklentimiz bu.
1: Peki şimdi yılın ilk 9 ayını geride bıraktık. Biraz daha rakamlara gelmek istersek, hesap bu ilk 9 ayda nasıl bir büyüme performansı ortaya koydu? Sene başında ya da geçtiğimiz yıl sonunda bu yıl için koyduğunuz hedeflerin neresindesiniz? Bir onu sorayım. Bir de tabii ki kalan 3 ayda, yılın son 3 ayında neler var beklentileriniz arasında, hedefler
0: şimdi,
1: arasında?
0: Geçen yıl sizle yaptığımız söyleşimizde açıkçası pazara hızlı girdiğimizi ve hızlı bir büyüme süreci yaşadığımızı belirtmiştim. Geçen yıldan bu yıla yaklaşık 4 katı bir büyüme sağlıyor olacağız. Bu bizim için önemli bir gelişme. Sadece büyümeyi şöyle bakmak lazım. Yani bir net komisyon gelirinin büyümesi bir şey ifade ediyor ama bunun disipline bir şekilde, yönetebilir bir şekilde büyümesi önemli. Çünkü gelirle gideri dengeli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bu da bizim için sevindirici. Bu alanı da iyi yönettiğimizi düşünüyorum ben. Agresif büyümemiz devam edecek. Gelecek yılda devam edecek. Çünkü yaptığımız yatırımların sonucunu açıkçası iş ortaklarımızdaki bize verilen geri bildirimlerden gördüğümüzü düşünüyoruz. İş ortaklarımız dediğimiz aslında bankalar ve finansal kurumlar. Biz tüketiciye bankalar ve finansal kurumlar üzerinden yarar sağlamaya devam etmeyi planlıyoruz. Bu agresif kavramını da biraz şey yapayım, açayım aslında. Agresiflik büyümede değil, verdiğimiz ve sunduğumuz hizmette çok daha çeşitlilik anlamında agresiflik. Biz tüketicinin ihtiyacını çok daha kapsamlı bir şekilde çözüm sunmak istiyoruz. Aslında tüketicinin sonuca daha rahat ulaşabileceği şekilde hızlı bir çözüm sunma agresifliği diyebilirim size.
1: Orhan Bey, çok teşekkür ederim değerli katılımınız için. Özellikle yurt dışı başta olmak üzere önümüzdeki dönemki hedeflerde başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim ben de.
1: Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Hesap Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oray Durmazoğlu'ydu. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Küreselde bugün Amerika'dan gelecek enflasyon verisi piyasaların yakın takibinde. Elbette sonrasında tahvil tarafındaki hareketlere de yakından bakacağız. İçeride Borsa İstanbul fiyatlamalarına baktığımızda 12.247 puanda yine fon eksenli gelişmeleri haber akışını takip etmeye devam ediyoruz. Yatay seyreden bir Borsa İstanbul dinamiği var. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık, sanayi, ulaştırma, hizmetler diye. Daha kırmızı bir sayfa. Bankacılık tarafında %0,31 geri çekilme var. Sanayi tarafta %0, yani burası yatay, öyle ifade edeyim. Mali tarafta ise %0,52'lik aşağı yönlü bir görünümü takip ediyoruz. Yine hizmetler tarafı %0,66 oranında satıcılı. En negatif ayrışan turizm %2,82'lik geri çekilmeyle. Yine ulaştırma tarafında da %0,6'ya gelen bir aşağı yönlü hareket söz konusu. Kurlara bakacak olursak o tarafta 102'nin üzerinde seyreden dolar endeksi 102.24'te 1.11.89'a gelen bir euro dolar çaprazı var. 49.39'da dolar TL, 55.31'de de euro TL'yi görüyoruz bugün itibariyle. Devam edelim, borsalara bakalım. Önce Avrupa borsalarıyla bir başlayalım. Oradaki seyir nereye gelmiş diye. Negatif ayrışan Milano borsası. Londra borsası %0,25 primli. Yine Kakaran endeksi Paris %0,54, DAX endeksi Almanya'da ise %0,62'lik bir yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Amerikan vadelilere gelecek olursak orada Dow Jones %0,27 açılış öncesi yukarı yönlü, Nasdaq %0,2 aşağı yönlü, S&P'de ise %0,13'lük yukarı yönlü bir görünüm var. Tahvil faizlerine bakacak olursak Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi 5,20'de, 5 yıllıklar 4,98'de, 2 yıllıklarsa 4,77'de seyrediyor an itibariyle veriyi beklerken Amerika cephesinden. Emtia tarafına ve petrole bir bakalım. 106 dolar 42 sentte petrol yüksek kalmaya devam ediyor. Brent petrol Amerikan tipinde de 95 dolar 50 sent seviyesini görüyoruz. Spot altının ons fiyatı 4.139 dolar 59 sentte. 60 doların altına gevşedi gümüş, 58 dolar 50 sentten işlem görüyor. 83.307 dolarda da Bitcoin fiyatlaması var. Kabaca rakamlarla görünümü böylece özetlemiş olalım ve programın ilk bağlantısını yapmak üzere İntegral Yatırım'a dönelim. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar yayına katılacak. Sevgül Hanım merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Alalım güne dair notlarınızı. Az önce de dediğim gibi Amerika'dan piyasalar gelecek enflasyon verisini, buna tahvil piyasasının ne tepki vereceğini bekliyor. İçeride de fon eksenli adımları, gelişmeleri takip ediyoruz. Ödemelere dair yasa teklifinin meclisin gündemine geleceğini biliyoruz. Dün de kapsamlı bir görüşmeyi takip ettik. Piyasa fiyatlamalarını da, yani Borsa İstanbul üzerindeki o belli bir aralıktaki hareket dinamiğinin de devam ettiğini söyleyebiliriz.
1: Evet, küresel piyasalarda haftaya temkinli bir görünüm ile başlanmıştı. Bugün ise odakta ABD TÜFE enflasyon verileri bulunuyor. Burada manşet TÜFE'nin %3,4'ten %3,6'ya, çekirdek TÜFE'nin ise yıllık bazda 2,4'ten 2,5'e yükselmesi bekleniyor. Manşet TÜFE tarafında özellikle de artan enerji maliyetlerinin yansımasını izleyeceğiz. Çekirdek TÜFE tarafında ise Fed'in faiz kararının yönünde etkili olacak. Baktığımızda son fiyatlamalarda Fed'in Ekim ayında faiz artırımı ihtimalleri %20'nin altına düşmüş durumda. Aralık ayında ise bu ihtimal %80'in üzerinde bulunuyor. Özellikle de bugünkü verinin beklenti üzerinde gelmesi dolar endeksi ve tahvil tarafında getirileri arttırabilir. Diğer taraftan beklenti üstünde bir veri değerli metaller tarafında da baskı yaratabilir. Son süreçte ons altına baktığımızda 4.200 dolar önemli bir eşik, burayı geçemiyor. Bu seviyeye yaklaşmalar görsek de yeniden aşağı yönde baskı olduğunu görüyoruz. Nitekim geçtiğimiz haftada 4.066 dolarda dip noktası oluşmuştu ons altında. Gümüş tarafında da 61.5 seviyesine işaret ediyorduk 100 haftalık ortalama olması nedeniyle. Burada da bu hafta 60 doların altında fiyatlamaları görüyoruz. Özellikle de bugünkü verinin değerli metallerin yönünde etkili olacağını belirtelim. Diğer taraftan küresel tarafta ABD tarafında finansal sonuçlar takip ediliyor. Bugün de yine büyük bankalardan Morgan Stanley ve Bank of America'nın finansal sonuçlarını takip ediyor olacağız. Yarın da ABD üfe verisi ve perakende satış verilerinin takip edileceğini belirtelim. Yurt içi tarafta ise baktığımızda endeks 12 bin üzerinde kalmaya devam ediyor. Burada özellikle de fon piyasasındaki gelişmeler endeksteki bant aralığını daralttığını belirtelim. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 500 puanlık bir hareket bandı izlemiştik. Son 2 günlük işlemlerde de yine hareket bandının daraldığını izliyoruz. Hem kısa hem de uzun vadeli bütün ortalamaların altında. Şu aşamada dolar bazında da baktığımızda 250 doların altında. Özetle 12 bin, 12 bin 300 kısa vadeli yönde belirleyici görünüyor. Beklentiler olarak baktığımızda ise önümüzdeki hafta 3. çeyrek finansal sonuçları başlayacak Türkiye Sigorta'yla. Burada da sektör bazlı ve hisse bazlı hareketleri görebiliriz. Son olarak da Merkez Bankası'nın 22 Ekim toplantısına ilişkin beklentiler 100 baz puan etrafında şekilleniyor. Toparlayacak olursak küresel tarafta bugün ABD enflasyon verileri, yurt içi tarafta ise fon piyasasına ilişkin gelişmeler ve Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz sevgili Yurtar. Burada bir araya gidelim, aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.

0: Piyasa hattı devam. Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
3: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Banu Kıvcı Tokalı konuğumuz, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Biveri Danışmanlığı kurucusu, ekonomist ve stratejist. Şimdi Banu Hanım, biraz isterseniz dışarıdan içeriye doğru gelelim. Aslında bizi de çok ilgilendiren başlıklardan bahsedeceğiz yine. IMF Dünya Bankası toplantıları ekseninde çıktıları da bir yandan konuşuyoruz. IMF görünüm raporunu takip ettik. Buradaki hem duyarlılık analizlerine baktığınızda hem önümüzdeki döneme ilişkin büyüme beklentileri, emtia etkileri diye analiz ettiğinizde matematik ne gösteriyor bize IMF'nin çıktısına bakınca küresel piyasalara ve dolayısıyla bize de yansımalarına ilişkin?
1: Şimdi Ekim toplantıları, aslında Ekim raporları çok önemli olur. Çünkü bir sonraki yılın piyasa oyuncuları nasıl bir ana zeminde biz hareket edeceğiz, kendi beklentilerini de şekillendirmesi anlamında. Bir de geçen hafta IMF Başkanı böyle işte kokteyl riskler diye bir açılımda bulundu. Yani aslında ben oradan şeyi anlıyorum. Yani nereye baksan bir risk faktörü var. İşte yapay zekası ayrı, yüksek enerji fiyatları, kamu borçları, tahvil piyasasının kırılganlığı ve hükümetleri de bu risk unsurlarını önceliklendirme anlamında da bir çağrıda bulundu. Şimdi böyle bir başlangıç olunca dünkü rapor bir miktar bende bir hayal kırıklığı yarattı. Şimdi başlığına ya şundan diye düşünüyorum. Hani gerçekten o kadar çok risk unsurları fazla ki bir taraftan da ama güven duygusunu sağlaması gerekiyor. Mesela başlığa baksak işte küresel ekonomi yavaş ama istikrarlı. İşte arada farklılaşmalar var ama dayanıklı kalıyor. Yani hep bir dengeleme zorunluluğu hissediyor gibi. Öyle olunca yani mesela 2026'yı nasıl tarif edersin desen bu başlık çok güzel yerine oturuyor. Çünkü çok ciddi bir Orta Doğu'da kriz yaşandı. İşte 100 dolarların üzerinde Brent petrol 6 aydır hala o seviyelerde kalıyor. Ona rağmen küresel büyümeye bakıyoruz. Yani yılbaşındaki seviyeleri çok az altında. Yani çok ciddi revizyonlar yok. Enflasyon evet hedefi üzerinde ama o zaten yıllardır öyle. Hani çok büyük bir orada enflasyonist baskı özellikle çekirdek tarafta görmüyoruz. Hedefin üzerinde evet onu kabul ediyorum ama geçen yıla göre çok büyük bir farklılık yok. Hatta işte çekirdek enflasyon bugün açıklanacak. 2021'den sonra en düşük rakama bir önceki veri indi. Hani o anlamda aslında bu dönemi güzel başardı. İşte benim için 26 ve 27 farklılaşması o noktada başlıyor. Çünkü nasıl yaptı bunu? Yani şimdi bir kez ülkelerin enerji ajansının ciddi petrol rezervleri vardı. Onu yoğun olarak kullandı. Bu enerji şokuna karşı teknoloji tarafında çok hızlı bir ivmelenme var. Yatırımlar var. Onlar da küresel büyümeyi destekliyor. Ama şimdi mevcut aşamada biz stokların alt seviyelerine geldik.
0: Ki yani Fatih Birol da bunu telaffuz etmiş ve önce o rezervlerin dolması gerektiğini de ifade etmiş. Dolayısıyla akış başladığında da yani, zaten tamamen kesilmiş değil şu an, evet. Belli ölçüde gidiyor ama yani yüksek kalmasının sebeplerinden biri olarak o telaffuz ediliyor. Yani biri belirsizlikse biri bu. Dolayısıyla bir de önümüzdeki dönemde akamete uğramayacağının garantisi yok. İşte sizden önceki yayında konuşuyorduk bölgedeki gerilimleri, yani Husi saldırılarını vesaire. Dolayısıyla bir yandan da evet yatırımlar ama çok ciddi bir küresel borçluluğu da konuşuyoruz. Dolayısıyla 2027'de manşeti nereden atmak lazım acaba?
1: Şimdi hani bu 26'nın risklerini dengeleyen unsurlar şu anda mevcut durumda, işte bir rezervler böyle dedik. Diğer taraftan şimdi teknoloji yatırımlarının ulaştığı seviyeye baktığımızda buna karşılık da teknoloji şirketlerinin şimdi finansallarına bakıyoruz. Büyüme ivmesi artık 3. çeyrekten itibaren orada zirveyi görmesini bekliyoruz. Ve sonra yavaşlama platformuna inmesini bekliyoruz. Bu sefer o yatırım ve şirket, yani o teknoloji yatırımlarının geri dönüşleri dengesindeki belirsizlikler daha fazla artıyor. İşte bütün bu risk, yani mevcut seviyeler, bir de bunun üzerine küresel tahvil piyasasındaki faizlerdeki o kırılganlığı da eklediğimizde bu başlıklar ve bize verdiği içerik bir miktar 26'nın bir iz düşümü 2027 öngörüyor. O noktada bir miktar bana iyimser geliyor. Şimdi mesela kendisi belli ayrışmalardan bahsediyor. Ama artık ayrışmaların da değiştiğini bulunduğumuz noktada görüyoruz. İşte biz daha önceden ne bilirdik? Gelişmiş gelişen ayrışması. Gelişmişler çok daha güçlü, gelişenler daha kırılgan. Ama şimdi gelişmişlerin tahvil faizlerine bakıyoruz.
0: Şimdi onu söyleyeyim.
1: Muazzam kırılganlık
0: yani
1: var.
0: Fransa, Almanya spread'i acayip yerlere evet, geldi. Evet. Amerika yani 5'in altına inmemekte direniyor. Hı-hı. Bugün, şimdi bari araya girdim onu da ekleyeyim. Hı-hı. Bugün alacağımız enflasyon verisi ılımlı geldiği halde burada yine gevşeme görmezsek, hı hı, o zaman tahvil dinamiğine ilişkin ne söylememiz, hı hı, gerekecek? Bize ne söylüyor olacak o fiyatlama?
1: Aslında geçen hafta onun bir küçük testini yaptık. Geçen iki hafta. Yani önce PCE enflasyonu geldi. Ve hani ılımlı rakamlar. Zaten işte aşağı yönlü revizyon, bir metodoloji değişikliği vardı, bekleniyordu. Daha böyle tüfe enflasyonu en azından manşet tarafta yansıyan bir tablo gördük. Çekirdek enflasyonda da son 3 aydır %3 seviyesinde. Daha önceden daha yüksekti. Evet, tüfe, çekirdek tüfe kadar ılımlı değil ama bir işte istikrar var. Sonra arkasından istihdam verilerini gördük. Hmm. Beklentinden tamamen şey, bambaşka. Öncesi, o anı, çok zayıf bir istihdam ve her iki veri sonrasında da piyasa, yani tahvil faizlerindeki o düşüş çok şey oldu, yani kısa süreli kaldı.
0: Kalıcı olmuyor.
1: Evet, yani tahvil piyasasında şunu görüyoruz. Fiyatlar açısından bakıyorsa yükselişler aslında bir satış fırsatı olarak kullanılıyor. Şimdi o yüzden bugünkü tüfeye de dönecek olursak, bir tüfe ve PC arasında hakikaten hala ciddi çekirdek anlamda ciddi bir farklılaşma var. O anlamda ben tüfeyi biraz daha PC'ye göre Fed politikası, tahvil piyasası üzerindeki etkisi anlamında biraz daha daha az etkili görüyorum.
0: Sınırlı görüyorsunuz.
1: Onun dışında da ılımlı bir rakam çekirdek tarafta görebiliriz. Manşet rakam muhtemelen tekrar enerji maliyetleri falan arttığı için daha yüksek gelecek. Fakat tahvil piyasasındaki etkisi işte geçen haftalarda gördüğümüze benzer olabilir diye düşünüyorum. Çünkü tahvil piyasasında çok daha büyük bir değişen dinamik var.
0: Yani orada Amerika'nın borçlanma faiz mekanizması, yani oradaki faiz enflasyon denklemini değiştirdi mi artık, yani öyle mi bakmak lazım?
1: Değiştirdi. Aslında bunun resmileşmiş hali de piyasalarla paylaşıldı. Yani Fed toplantısı ile ilgili geçen hafta yine tutanaklara detaylı baktığımız zaman bir hemfikir, faizler aynı arttırılması yönünde bir oy birliği var. Ama bunun gerekçesine de baktığımızda, tahvil faizlerindeki yükselişin nedenlerine de baktığımızda aslında çok ciddi mesajlar var. Mesela kısa vadeli faizlerdeki yükselişi başka bir nedene bağlıyor. Enflasyon telafisindeki değişimi. Uzun vadeli tahvil faizlerindeki değişimi tamamen yatırımcının artık talep ettiği risk primine, yani reel faizdeki değişime bağlıyor. Çünkü diyoruz ki biz artık kritik seviyelerin üstündeyiz. Para politikası yeniden şekilleniyor. Bunun üzerine FED yaklaşımı farklı. Sözlü yönlendirme var yok mu bilmiyoruz. Üyelere göre, başkana göre değişiyor. Sözlü yönlendirme olsun diyenler arasında da farklılaşma var. Bir kısmı geleneksel, evet nasıl geçmiş dönemde yaptıysak aynen o şekilde devam etmeli. Bir kısmı da ihtiyaç duyulduğunu düşündüğümüzde biz sözlü yönlendirme yapacağız diyor. Şimdi bu piyasa dinamikleri açısından çok büyük bir aslında belirsizlik ve risk unsuru olarak geliyor. Bütün bunlar ve bir de bunlara kamu borç yükünü koyduğunuz zaman artık tahvil piyasası için işte daha önceden %5-10 yıllık için çok rahat kabul edilebilir risklerini karşılayan bir seviye olarak görülürken şimdi çok rahat %6 seviyesinin telaffuz edildiğini görüyoruz. O yüzden yani kısa vadeli bu enflasyondaki ya da istihdamdaki rakamlara ben biraz daha duyarsız kalabilecek bir tahvil piyasası görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki o zaman şunu sorayım. Öyle bir tahvil piyasasını takip edeceksek bunun küresel hisse senedi piyasaları açısından, emtia piyasaları açısından, başta altın gümüş açısından nasıl bir etki üretmesini bekliyorsunuz? Yani orada nasıl bir kırılma olabilir veya nerede olur?
1: Şimdi aslında üçüncü çeyrek bilançolar bir fırsatı olabilir diye düşünüyorum. Yani hisse getirilerine ve tahvil faizleri arasındaki farka baktığımız zaman tarihsel yüksek seviyelerde, yani ne kadar süre hisse yatırımcısı bu piyasanın içinde kalmaya devam edecek artık daha fazla sorgulanıyor. Özellikle hani bizdeki nasıl piyasanın biraz daha böyle genele yayılmayan odaklı yapısı vardı. Benzer şey aslında, farklı tabii konsepti, S&P için de geçerli. Yani çok işte bu muhteşem yedili diyoruz. Biraz daha enerji odaklı hisseler diyoruz. Onları içine koyduğunuz zaman 3. çeyrek yıllık büyüme oranlarını biz %30'lara ulaştığını görüyoruz. Ama bu şirketleri çıkardığımız zaman işte çekirdek gibi görebileceğimiz tarafta yıllık artış oranları %5'ler seviyesinde. Ve asıl risk bundan sonraki dönemde işte teknoloji şirketlerinin, yapay zeka şirketlerinin karlılıklarında artık yavaşlamalar bekleniyor. Ama o yavaşlamalar makul boyutta mı gerçekleşecek yoksa sert inişler şeklinde mi olacak, onu da bilmiyoruz. O yüzden hani ben hisse tarafında da şimdi şeyle başladı, finans tarafıyla başladı. Orada da bir karışık görünüm var. Aslında daha güçlü tarafı olması lazım. Hem zayıflar hem güçlüler var. Güçlüler daha ağırlıklı. Ona rağmen S&P çok şey, yani o rekorunu ileriye taşıyamıyor. Şimdi yapay zeka şirketlerinden gelmeye başladıkça asıl bence orada hani hisse piyasası gerçekten bir düzeltme sürecine girecek mi? Girerse bu ılımlı mı yoksa sert iniş şeklinde mi olacak? Yapay zeka şirketlerinin bilançoları açıklanmaya başladığı noktada anlayacağız diye düşünüyorum.
0: Kısaca bir altın gümüş tarafına da sorayım. Sonra bir konuğum daha bekliyor Yunus Şahin, ona döneceğim.
1: Tamam. Yani şey, tabii şimdi tahvil hani faizleriyle ilgili böyle bir tablo ortaya koyduğumuz zaman, bir de bunun yanına şimdi bu tek bacağı faizler, bir de dolar endeksi var. Yani o da güçlü kalıyor. Dolayısıyla hani altın ve gümüş için iki tarafı da kapatıyor gibi. Bu tahvil piyasasındaki kırılganlığı ben bir miktar daha ön planda gördüğüm için, yani altın ve gümüş arasında bir ayrışma yapacaksak, hani altın bir miktar daha sakin kalabilir. Gümüşteki aşağı yönlü düzeltme hareketleri daha sert olabilir diye düşünüyorum. Evet, küresel büyüme şu anda bir şekilde yapay zeka teması
0: yani endüstrideki
1: destekliyor gibi. Ama işte onu da bilmiyoruz. Şimdi mesela bu bilançolar gerçekten yapay zeka. Şimdi daha önceden bankalara baktığımız zaman yapay zeka şirketlerini finanse etme anlamında birbirlerine yarışıyorlardı. Şimdi o risk, yani kredi portföylerinde o risk o kadar konsantre oldu ki artık yapay zeka şirketlere verdikleri kredileri başka yatırımcılara yöneltme konusunda bankaların bir uğraşlarının olduğu yönünde haberler okuyoruz. O yüzden hani o taraftaki ben destek ne kadar süre devam edecek emin değilim. Ama total olarak, toplam olarak bakarsak da değerli metallerle ilgili biraz daha ben çekimserim.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için çok sağ olun. Banu Kılıcı Tokalı konuğumuzdu. Kendisine katılımı için teşekkür ediyoruz. Ve hemen Yunus Şahin'e, Fintables Portföy Genel Müdürü'ne dönüyoruz. Yunus Bey merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Biraz Borsa İstanbul tarafındaki hikayeyle başlayalım istiyorum. Yani portföy tarafındaki gelişmelerin, Borsa İstanbul fiyatlamalarının üzerindeki baskısını takip ediyoruz. Dar bir bantta hareket eden, hacimsiz bir Borsa İstanbul dinamiği var. Bir yandan işte hisseler, hisse bazlı ayrışmaların da belirgin olduğu bir süreç. BIST 30'un pozitif ayrıştığını söylemek mümkün görece. Yani o küçük hisseler tarafıyla BIST 30 arasında zaten ciddi bir ayrışma var. Dolayısıyla önce şunu sorayım, sonra biraz değerlemeler üzerinden de konuşuruz. Yani Borsa İstanbul'daki bu 12.000'de tutunma, 12.400'e kadar gidip gelme aralığı ne kadar daha devam eder diye bakıyorsunuz? Dip arayışı devam mı, yoksa artık yani yukarı sıçrama noktasına daha mı yakınız?
2: Evet, ben dip arayışının devam etmesi yönünde bir fikre sahibim. Sebebi de şu, hala bu portföy yönetim şirketlerinin tasfiye olan fonlarındaki hisse satışları devam ediyor. Evet, bunun BIST 100 üzerindeki etkisi çok sınırlı. Çünkü işte biz BIST 100'de 27 şirketin değiştiğine şahit olduk Ekim itibariyle. Dolayısıyla burada endeksi etkilemesi beklenen, işte fonlarda bulunan hisseler zaten endeksin dışına çıkartıldı. O yüzden BIST 100 arasındaki ayrışmanın çok farklı olduğunu görüyoruz. Yani BIST 100'de de işte pozitif rakamlar görüyoruz bir iki gündür ama genele baktığımızda düşüşler çok daha sert. Yani özellikle BIST 100 dışında da BIST 100'ün kendisinde de pozitif olmasına rağmen çok az sayıda hisse senediyle, işte ağırlığı yüksek BİM gibi, TÜPRAŞ gibi, işte bankalar gibi, holdingler gibi bazı hisselerle endeksin pozitif gözüktüğünü ama aslında genele yayılan bir yükselişten bahsedemediğimizi söyleyebilirim. Ben burada bu 131 fonla ilgili bir çalışma yaptım ve artık böyle tasfiye sürecinin günden güne hızlanarak ilerlediğini görebiliyoruz. Yani işte örnek vermek gerekirse A1 Kapital portföyü mesela 9 fonu vardı tasfiyeye giren. 4 tanesi zaten tasfiye olmuştu. Kalan 4-5 fonun 4'ü %100 mevduata geçmiş durumda. Yani tamamen hisse senetleri satılmış. Sadece bir fonda hisse senedi kalmış. Onun büyüklüğü de mesela 310 milyon TL. İşte Bulls portföyde keza 4,6 milyarlık hisse senedi var diye gözüküyor. Tabii 3 tane fonları burada tasfiye olmuştu. Pardus burada görece daha büyük olağan tasfiye sürecinde de. Orada da toplam 30 milyarlık bir büyüklük var. Ama hisse senedi ağırlığı sadece 7,2 milyar TL'ye düşmüş durumda ki buradaki fonların neredeyse tamamı hisse senedi yoğun serbest fonlardan oluşuyordu. Yani tasfiyenin ilerlediğini görüyoruz. Tabii burada daha olağan tasfiyenin dışında kalan kurumlar var. Hedef Portföy, Atlas Portföy, Tera ve Pusula Portföy. Burada da hareketler var ama işte Tera tarafı ile ilgili güncel veri yok. Yani orada fon raporları düzenli olarak açıklanmıyor. Dolayısıyla son veriler de geçtiğimiz aya ait. Yani Eylül'den beri aslında günlük veri gelmiyor. Pusula tarafında da keza veri gelmeyen fonlar da var. Gelen fonlarda da hisse senedi ağırlıklarının görece düşük olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla burada tasfiye bütün PYŞ'lerde aslında sürüyor. Yani hedef portföy tarafında da dünden bugüne baktığımızda ona yakın fonda hisse senedi ağırlıklarının düştüğünü görüyoruz. Yani böyle %5-15 seviyesinde düşüşlerden bahsediyorum. Dolayısıyla tasfiye bir yandan sürüyor ve bu tasfiye diye konu olan şirketler de genelde BIST 100 dışında kalanlar olduğu için sizin de bahsettiğiniz bu ayrışma son yıllarda görmediğimiz kadar açılmış durumda. Yani BIST tüm eksi 100 endeksine baktığımızda orada ciddi bir negatiflik var. Güzel haber şu, tabii her geçen gün buradaki baskı azalacak. Sonlara yaklaştıkça da artık biz o zaman işte bu bahsettiğiniz dönüşe yakınız emarelerini görmeye başlarız. Ama şimdilik hala o dip arayışı sürecinde olduğumuzu söyleyebilirim.
0: Yunus Şahin, yani BIST 30 ile BIST 100 dışı hisseler ayrışması noktasında şimdi şunu da belki telaffuz etmekte fayda var. Yani o çok düşen hisse senetleri hikayesinde hani yani tepki alımları burada yani bunların sınırlı kalacağını beklemek rasyonel görünüyor sanki. Ne dersiniz? Yani hani değerlemelere, piyasa defter değerine baktığımızda çünkü hala önemli hisse senetlerinden yüksek kalabiliyor bu taban taban olanlara baktığımızda. Dolayısıyla kısa vadede metrikleriyle, grafikleriyle değerlendirmek ne kadar sağlıklı bu tarafı?
2: Ya tabii bazı hisseler için hala yüksek değerlemelerden bahsedebiliriz ama hiç fonların içinde olmayan hisse senetlerinde de çok yüksek düşüşler gördük. Yani bir likidite problemi kaynaklı düşüş de görüyoruz. Çünkü düşünün, elinizde işte bir hisse senedi var ya da işte bir hisse senedi portföyü var. Paranız fonda kaldı. Bir şekilde nakit ihtiyacınız var. Orada değerlemeye bakmıyorsunuz. Yani Borsa İstanbul'da şu an piyasa değeri defter değerinin yarısında fiyatlanan ya da işte FD Favek oranları böyle 5'in altında olan yüzlerce şirket var. Yani bu çok gördüğümüz bir şey değil. Tabii ki bir yanda böyle taban taban ilerleyen şirketler var. Onları bir kenara koyarak kalanlardan bahsediyorum. Orada da çok ciddi değerleme düşüklüklerinden bahsedebiliyoruz. Bunun sebebi de birazcık o likidite sıkışıklığı. Bunun düzelmesi birazcık zaman alır tabii ki. Yani hisseler ucuz kalmaya bir süre daha devam edebilir. Bunun ilk sebebi dediğim gibi likidite, ikinci sebebi güven. Yani bir anda yatırımcının buraya tekrar güvenmesini beklemek de doğru değil. Bu tabii ki uzun vadeli yatırımcılar için, buradan maliyetlenebilen kişiler için bir fırsat olarak görülse de elinde hisse senedi olanlar için tabii ki de burada bir süre sabretme, bekleme zorunluluğunu da beraberinde getiriyor. O yüzden fiyatlamaların bir anda toparlamasını beklemek biraz iyimser bir senaryo olur. Ama şu an fırsat seviyesinde fiyatlar var mı derseniz de kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Bilanço dönemi önümüzdeki hafta itibariyle başlıyor. Burada Türkiye Sigorta'nın 19'unda açıklayacağını biliyoruz. Sonra bankalar ve 9 Kasım'a kadar bütün şirketler açıklayacak. Burada özellikle bu değerlemesi düşük ve fiyatlaması da ciddi negatif etkilenmiş. Bunlardan çok var bu arada. Yani %40-50 düşen ama aslında hiçbir bu fon hissesi sayamayacağımız hisselerden de bir sürü var. Onlarda belki tepki alımları vesaire görebiliriz diye düşünüyorum bilanço dönemiyle.
0: Şunu sonuçta sorayım mı? Çok özür dilerim araya girdim ama tam yeri gelmişken. Şimdi bilançolara bakarken bir portföy yöneticisi gözüyle baktığınızda yani orada hangi rasyolara, operasyonel kalemlere bu süreçte öncelik vereceksiniz? Yani hisse seçerken hani yatırımcılara da ne söylemek lazım? Hangi metriklere baksınlar? Defansif kalmak mı daha mantıklı? Birkaç cümlede o tarafa ilişkin yorumunuzu rica edeyim.
2: Birazcık defansif kalmak mantıklı. Burada ilk bakılacak yerlerden bir tanesi net borç seviyeleri, net borç FAVÖK çarpanları. Yani düşük olması ya da şirketlerin net nakit pozisyonda olması bu dönem için çok değerli. Çünkü hem çok yüksek bir finansman maliyeti var hem de zaten genel olarak özellikle sanayi tarafında işlerin yavaş olduğunu biliyoruz. Yani hem kur tarafında euro kurunun bir süredir baskı altında olması sebebiyle ihracat yapan şirketlerin de zorlandığını biliyoruz. Finansman maliyetleri yüksek. Dolayısıyla ne kadar güçlü bir nakit pozisyonu varsa o kadar güvenli sayabileceğimiz şirketler var. Diğer taraftan tabii ki biz operasyonlardaki iyileşmelere de bakıyoruz. Yani marjlarını iyileştiren şirketler. Çünkü her kriz dönemi, her likiditenin zorlaştığı dönemde şirketler doğal olarak verimlilik tarafına da odaklanmaya çalışıyor. Yani satışlarını arttıramayan şirketler doğal olarak maliyetlerini kısmaya çalışıyorlar. O yüzden marjları da burada. Özellikle brüt kar marjı ve FAVÖK marjlarındaki düşüşleri takip ediyoruz. Yükselişleri takip ediyoruz. Pardon. Şirketlerin bu verimlilik adımlarının sonuçlarını görmek için. Tabii ki de varsa büyüme. Yani ciro büyümesi, FAVÖK büyümesi. Bu dönemde birazcık daha zor gördüğümüz alanlar bunlar. Özellikle işte hem ülke büyümesi tarihi ortalamaların altında hem likidite sıkışıklığı varken büyüme çok zor. Ama özellikle büyüyebilen ve nakdi bulunan şirketler için ciddi fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Böyle olmasına rağmen fiyatı böyle %30-40 düşen şirketler de var bu arada Borsa İstanbul'da. Onlar işte bilanço döneminde yatırımcılar bunu fark ettikçe hem burada nakdi var hem cirosunu büyütebiliyor, marjlarını koruyabiliyor dedikleri şirketler doğal olarak pozitif ayrışmasını beklediklerimiz olacak.
0: Yunus Bey teşekkür ediyorum katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için. Yunus Şahin'in notlarını aldık. Londra'ya gideceğiz Ceren'in notlarını almak için. Ceren hoş geldin. Fazla vaktini çalmayayım. Hemen alalım Avrupa notlarını.
3: Merhabalar Zeynep. Evet, Avrupa borsaları bugün 3. çeyrek bilanço sezonunun hız kazanmasının etkisiyle iyimser seyrediyor. Endekslere baktığımız zaman %0.7'ye varan oranda yükselişler var. Bugün tabii sektörel bazda gayrimenkul sektörünün öne çıktığını görmekteyiz. Bunun da temel nedeni tahvil faizlerinin bu ayın başlarında ulaştığı o yüksek seviyelerden geri çekilmesi. 4. işlem gününde de üst üste gayrimenkul sektörü değer kazanıyor. %1.5'a ulaşan primle bugün en iyi performans gösteren endeks konumunda. Çünkü geçtiğimiz hafta 18 ayın en düşük seviyesine gerilemişti ve bu hafta şimdiye kadar yaklaşık %3 oranına değer kazandı. Aynı zamanda biz bilançoları takip ediyoruz. Özellikle bugün gözler çip üretim ekipmanları üreticisi ASML'in bilançosundaydı. Şirketin satış tahminleri, beklentileri aştı ve bu da teknoloji sektörünü destekleyen temel unsur bugün. Şirket 2026 yılına ilişkin satış tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gittiğini açıkladı. Ayrıca yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artış nedeniyle önümüzdeki 2 yıl içerisinde çip üretim makinelerine yönelik talebi karşılamakta zorlanabileceğini ve burada potansiyel bir arz açığıyla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı. Müşterilerinin şimdiden 2029 ve 2030 yılları için sipariş vermeye ilgi gösterdiğini duyurdu. Şirket aynı zamanda 3. çeyrekte rekor seviyeye ulaşan brüt kar marjı ve 2026 yılına ilişkin beklentilerde yukarı yönlü revizyona gitmesi hisse performansını desteklemiş durumda. Hisselerinde içerisinde sabah saatlerinde daha hızlı bir yükseliş vardı. Şu saatlerde %1 civarı primli hisseler. Aynı zamanda şirket bazında öne çıkan diğer gelişmelere baktığımız zaman ilaç şirketi Evotec'in hisseleri öncü finansal sonuçlarının beklentileri aşmasıyla beraber %8,5 oranında değer kazandı. Şimdi bilanço sezonuna ilişkin beklentilere baktığımız zaman Avrupa'da beklentilerin oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle burada enerji, teknoloji şirketlerinin karlarının beklentileri aşmasında öncü rol oynaması bekleniyor. Mesela Barclays kısmen zayıflayan Euro'nun da desteğiyle Avrupa şirketlerinin karlarında güçlü bir artış beklerken Morgan Stanley ise şirketlerin hali hazırda son derece başarılı geçen ikinci çeyrek performansını dahi geride bırakacağını tahmin ediyor. Şu anda en güçlü bilançoların enerji başta olmak üzere yarı iletken, bankacılık ve sermaye malları sektörlerinde gelmesi beklentisi var. Üçüncü çeyrekte yaklaşık %21'lik bir kar artışı beklentisi öne çıkıyor. Aynı zamanda gözler yarın Avrupa Birliği liderlerinin Brüksel'deki görüşmelerinde olacak. Burada zirvedeki ele alınacak ana başlıklardan biri de küresel ekonomik dengesizlikler. Avrupa Birliği liderleri Eylül'de yaklaşık 35 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşan Çin ile arasındaki bu devasa ticaret açığını görüşmek üzere Perşembe günü Brüksel'de bir araya gelecekler. Oradaki ayrıntıları da aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim ve yeniden söz sana bırakalım Zeynep.
0: Piyasa hattını bitirdik. 16'da finans merkezinde bir kez daha görüşelim. Şimdi sırada Lara Akgün var iş dünyasıyla. Bloomberg HT'den ayrılmayın, görüşürüz.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
1: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
0: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Enerji piyasalarındaki elektrik tüketimini ve üretimini ve enerji yatırımlarını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Kendisi Özgül Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Özgül. Ömer Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar hanımefendi, teşekkür ederim.
1: Ömer Bey, aslında bakıldığında son zamanlarda enerji yatırımlarının realize olması çokça gündem başlıklarımızdan biri olmuştu. Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda ciddi bir yatırım ihtiyacı bulunduğunu sizinle daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Ancak yüksek finansman maliyetleri ve uzun geri dönüş süreleri burada biraz daha yatırımları sekteye uğratan bir başlık olarak da gündemdeki yerini koruyordu. Peki şimdi bakıldığında mevcut kredilerle yatırım iştahı nedenle ilerliyor? Bu tarafta sizce en büyük engel önümüzde ne var?
2: Yatırım finansmanı konusu enerji yatırımlarının kalbi bana göre. Ve enerji yatırımlarının finansmanı konusunda 3 tane kriter var. Biri projenin etüt edilerek proje riski. Proje riskinin mühendislik hesapları ve finansmanın ana kurallarıyla riskinin elemine edilmesi kolay. Çünkü rakamlara dayalı. İkinci risk şirket riski. Yatırım yapan şirketin riski. Bu da bilançolarda çok açık olarak belli olduğu için onun da elimine edilmesinde en ufak bir sıkıntı görmüyorum. Üçüncü risk ise ülke riski. Bu yatırımcının kontrolünde olan bir konu değil. Tüm ülkeyle ilgili bir konu olduğu için yatırımın kredisinin maliyeti neredeyse birkaç katına varan bir çarpanla çarpılabiliyor. Ülke riski göz önüne alınarak. Dolayısıyla enerji yatırımlarında özellikle de yabancı krediler kullanıldığı için ülke riski faktörü çok önem taşıyor. Sürdürülebilirlik ve stabilizasyon bu kredilerin maliyetinin düşmesine sebep oluyor. Şimdi ben biraz old school, eski nesil olduğum için disiplinin adı sürdürülebilirlik oldu günümüzde. Biz eskiden disiplin derdik. Her türlü disiplinin getirilmesi durumunda ve kontrol edilmesi durumunda ülke riskinin de azalmakta olduğunu göreceğiz. Ve görüyoruz da geçmişe göre biraz daha düştü. O nedenle sorunuza net cevap, yatırım finansmanında 3 kriterin içinde yatırımcının, projenin ve ülkenin riskini göz önüne alabilmeliyiz. Yatırımcının da şirket ve proje riskini bağımsız kaynaklarla ispat edebilmeliyiz.

0: gelmesi lazım.
1: Şimdi yenilenebilir enerji yatırımları artarken bir diğer taraftan baktığımızda elektrik iletim altyapısında da büyük bir büyümeye ayak uydurma sürecinden geçmemiz gerektiğini çok kez

0: yılda enerji yatırımlarında dünya çapında bir atılım yaptı. Bunu hiçbir politik meslete dayanarak söylemiyorum. Hep söylerim, elektrik ohm kanunuyla yönetilir. Politikalar enerjiyi belirlemez, enerji politikaları belirler. O nedenle söylediklerimin bir siyasi söylem olmasını, anlaşılmasını istemem. Enerji iletim hattı konusunda Türkiye çok başarılı. Ve ne kadar farkındalık var bilmiyorum ama büyük resme baktığınızda Türkiye'yi büyük bir dikdörtgen olarak kabul ederseniz, dikdörtgenin doğu tarafında majör baz elektrik üretimi var. Atatürk Barajı gibi, Kaban Barajı gibi. Batı tarafında ise harcama var. Dolayısıyla bizim elektrik hattımız doğu-batı ekseninde dizayn edilmiş. Nükleerlerin yapılması enerji iletim hattına da bir devrim niteliği kazandırıyor. Şöyle ki Akkuyu Nükleer Santrali'nin ve kuzeyde yapılması planlanan, Karadeniz'de yapılması planlanan nükleer santralin olması durumunda Türkiye aynı zamanda bir doğu batı ekseninden sonra kuzey güney ekseninde de bir elektrik iletim hattı kavramına kavuşmuş oluyor. Bu da özellikle orta gerilimden yani 154 kV'den bağlanacak enerji yatırımları için ki bunların çoğu yenilenebilir enerji yatırımı ciddi bir bağlantı avantajı getiriyor. TEİAŞ'ın hem yatırım planı hem uygulamaları hem yatırım yapan özel sektör üreticilerine yaklaşımı gerçekten takdire şayan şu an için. Ancak herhalde gündeme getireceksiniz yeni yakaların açıklanması,
1: Evet.
0: eskiden geçen seneki yapılan yakaların henüz devreye girmemesi, bu bağlantı çalışmalarının bence makyaj denilebilecek kısmında ciddi çalışmalar da gerektirebiliyor.
1: Peki Ömer Bey, biraz buradan devam edelim. Şimdi YK demişken aslında izleyicilerimizi bilgilendirelim. Dün de biz ekranlarımızda bu başvuruları konuştuk. Yeni 2026 YK, RES ve GES yarışma başvuruları alındı. Dün 10 ile 12 arasında yüksek bir talebinde olduğunu gördük. Toplam 2,4 gigawattlık bir kapasite yatırımcılara sunuldu ve başvurular tamamlandı. Peki bu tarafta talep sizce neden ilerliyor? Yerli yabancı yatırımcı arasında nasıl bir fark var ve geçtiğimiz seneki bir önceki yarışmalardaki YK'ların hala devreye alınmadığını konuşuyoruz. Tabii ki bu yatırımların da uzun süreli devreye alındığını da altını çok kez programlarımıza çizmiştik. Sizce yakın zamanda bu tarafta bir aktivitenin artışını öngörür müsünüz?
0: Yeni yakalar iki türlü bakmak lazım. Biri idare yönünden. İdare bu konuya çok hakim. Daha önce yaptıkları tecrübelerden dolayı birçok konunu elemine ettiler. Bence idare şartname konusunda bir risk taşımıyor. Yalnız benim burada bir katkı yapmak için söylemek istediğim bir konu var. Biliyorsunuz bizde elektrik üretim lisansları 50 yıl süreli veriliyor. 49 yıl düzeltiyorum. Ancak kullanılan ekipmanların zaman içinde demode hale gelmesini düşünerek finansmancıların kabul ettikleri sigorta süreleri sonunda bu kullanılan yatırımda kullanılan ekipmanların değiştirilmesi, yenilenmesinin şartnameye derç edilmesini ben zorunlu görüyorum. Şöyle ki bir rüzgar elektrik üretim tesisindeki türbinin genelde sigorta ömrü 20 ya da 25 yıl kabul ediliyor. Şartnamede bu 25 yıl sonunda bunun yenilenmesi şart olarak konulmalı bence. Bunu şöyle de söyleyebilirim. Şu an aşağı yukarı açıklanan 1500 megawattlık RES projesinin kapladığı alan 380 kilometre kare. 380 kilometre karelik bir alan Türkiye'nin tüm yüz ölçümünün, akarsular, göller dahil neredeyse binde yarımı. Yani devletin bu konuda verdiği teşvik inanılmaz aslında. 49 yıllığına böyle bir araziyi yatırımcının hizmetine veriyor. Dolayısıyla 50 yıl

0: içinde bu yatırımda kullanılan ekipmanın niteliğinin azalması durumunda verilen bu teşvik biraz fütursuzca kullanılmış olacak. 25 yıl sonra teknolojinin geldiği durumu düşünürseniz söylediğimi daha iyi anlayabileceksiniz. O nedenle şartnamede böyle bir derç konulmasının ben faydalı olacağına inanıyorum. Yatırımların hayata geçme konusunda ise tamamen finansmana endeksli. Rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi santrallerinin yatırım süreci bambu ağacının büyümesi gibi. Bambu ağacını, tohumunu ektiğiniz zaman 5 yıl toprak altında kalıyor. Sonra 6 haftada 27 metre büyüyor 5 yıl sonunda. Bizim bu yatırımlarımız süresinde de ilk önce izin ve proje çalışmaları gerçekten çok uzun sürüyor. Bunlar nitelikli yapıldığı takdirde yatırımın devreye girmesi maksimum 1 yılla 1,5 yıl arası alıyor. İyi bir planla beraber. Burada en önemli kalem finansman anlaşması. Finansman anlaşmasında yatırımcıdan istenen öz kaynak talebinin kredi kullanımıyla paralel hareket etmesi bence anahtar konu. Yani %25 diyelim ki öz kaynak, %75 kredi. Bankalar veya finansmancılar genellikle önce sen %25 öz kaynağını harca, sonra ben %75 kredimi çalıştırayım tercih ediyorlar. Finansmancı mantığıyla, hatta af buyursunlar ama birazca tefeci mantığıyla. Normalde ise bunun paralel yürümesi lazım. Her türlü harcamada %25 yatırımcı, %75 finansman kurumu devreye girmesi lazım. Böylelikle daha mantıklı bir ilerleme sağlanır diye düşünüyorum.
1: Peki. Ömer Faruk Özgül, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Sağ olun efendim. Hoşçakalın.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasında özel bir röportaja noktalıyoruz diyelim. Mediamarkt CEO'su Hulusi Acar bakıldığında aslında perakende zirvesi ne katılmıştı ve burada Hulusi Acar sürdürülebilir perakende zirvesinde Bloomberg KT'nin sorularını yanıtladı. Acar yılının ilk çeyreğinde tek rakamlı büyüme kaydettiklerini söylerken 2027 yılının sektör için zor bir yıl olabileceğini belirtti. İzleyelim ve iş dünyasını noktalayalım.
2: Perakende şirketlerinin sağlıklı bir şekilde finansallarını yönetebilmesi lazım. Biz şirketlerin liderlerinin ajandasında elbette bu var. Yani bugün şirketimiz ne kadar ciro üretiyor, ne kadar maliyeti var, ne kadar işletme sermayesi ihtiyacı var, karlılığımız ne durumda, şirketimizdeki çalışanlarımızı geliştirebiliyor muyuz gibi ajandalarımız var. Ancak bundan 5 sene sonra nasıl bir şirket olacağız? Ya bugün karlı, karsız, verimli, verimsiz bunlarla tanımlıyoruz ama 5 sene sonra ben nasıl bir şirket olmak istiyorum? Toplumuna faydası açısından, çevresine faydası açısından, yaşadığı dünyaya faydası açısından. Perakende'nin dönüşümünü ben böyle yorumluyorum.
3: Hulusi Bey, biraz da Media Market'ten bahsedelim. Bu yılı nasıl geçirdiniz, ilk 3 çeyreği ve yıl sonu ilişkin beklentileriniz nasıl?
2: Şimdi biliyorsunuz son birkaç senedir yüksek enflasyonla fiyatların arttığı bir dönemden geçtik. Daha sonra ülkede ekonominin ustalarının, liderlerinin aldığı kararlarla enflasyonla mücadele programları başladı. Ekonominin biraz daha soğuması gerektiği konuşuldu. Burada bir mücadele var, ulusal bir mücadele var. Bu mücadeleyi bir yandan desteklerken öbür taraftan da şirketimizi ve işlerimizi buna adapte etmek zorundayız. Bu seneyi değerlendirirsem ilk iki çeyrekte adetsel büyüme hala vardı. Yani sattığımız teknolojik ürün, tüketici elektroniği ürünlerinin adedi hala tek dijitte olsa büyüyordu. Yaklaşık 5-6 civarında, %5-6 civarında bir büyüme. Ama bunu şimdi şöyle genellememek de lazım. Örnek veriyorum, notebook tarafında küçülme var ama tablet tarafında büyüme var. Paçalı bunun bir tek dijitlik büyüme veriyordu. Kategori bazında küçülen kategorilerimiz de var, yani onu söylemek istedim. Ama yepyeni kategoriler de var. Mesela hava temizleyiciler hızla büyüyor. Şimdi bütün bunların sonunda son kuartıra baktığımızda bu tek dijitlik büyüme bile gelmemeye ve adetsel flat, düz olmaya başladı. Ortalama satış fiyatları da artık artmıyor. Yani enflasyonun altında büyüyor. Bu da

0: bizim için aslında bir önceki seneye göre reel küçülme anlamına gelebilir. Ben son kuartıra ertelenen bir ciro ve satış olacağını düşünüyorum. Yani müşterilerimiz son kuartırdaki kampanyaları bekliyor olabilirler, son çeyrekteki. Nedir o? Şimdi Kasım ayı var. Kasım ayı biliyorsunuz kampanya ayı. Biz şahane cuma diyoruz. Yabancılar Black Friday diyor. Oraya hazırlık var. O Kasım ayının bütününe yaklaştı. Eylül ve Ekim ayında Back to School, okula dönüş kampanyaları vardı. Onlar biraz hareketlendi. Daha sonra yeni yıl alışverişi. Ondan sonra da tabii Ocak ayından itibaren enflasyon, maaş zam ayarlamaları vesaire. Bu döngüde devam ediyoruz. Benim bundan bir sene önceki adetsel büyümeleri bu sene görmediğim ve buna göre de şirketin maliyetlerinde fit olmaya çalıştığımız, harcamalarımızı çok kontrol altına aldığımız, şikayetçi olabileceğim bir durum yok. Kendi perspektifimizden buna adapte olduğumuz bir durum var. Öyle bir dönemden geçiyoruz.
1: Peki yıla başlarken böyle bir senaryonuz var mıydı?
0: Açıkçası yılın başında büyümemizin yavaşlayacağını net bir şekilde konuşuyorduk. Çünkü yani enflasyonla bir yandan mücadele var. Şimdi bu enflasyonla mücadeleyi de biraz açayım. Ne demek bu? Şimdi mesela kredi kartıyla taksit maliyetleri, faizlerin daha fazla düşeceğini tahmin ediyordum. Biraz daha yavaş düşüyor. Oralardaki maliyetlerimiz yüksek. Dolayısıyla çok fazla kredi kartı taksiti yapamıyoruz. Öyle olunca zaten bazı ürünlerde otoritenin koyduğu limitler var. Cep telefonunda biliyorsunuz kredi kartına taksit yok. Bütün bunları düşündüğümüzde ben büyümenin yavaşlayacağını, hatta durabileceğini öngörüyordum açıkçası. Şirketin bütçesini de ona göre yapmıştım.
1: Hulusi Bey, elektronik cihazlar kuru endeksi. Ben buradan biraz sizinle enflasyon tarafını konuşmak istiyorum. Özellikle önümüzdeki 2027 yılına ilişkin projeksiyonlarınızı yaparken sizin enflasyonu nerede görüyorsunuz?
0: Şimdi enflasyon gitmeyi arzuladığı ya da hedeflenen yerden biraz yukarıda. Biliyorsunuz en son 31 civarında bir enflasyon açıklandı. Şimdi enflasyonun öyle sihirli bir değnekle hemen düşmesini beklemiyoruz. Bir düşme eğrisinde olacağını tabii ki öngörüyoruz ve bunun da inşallah olmasını da çok arzuluyorum. Ancak öyle hemen tek dijitli rakamlara, bundan 6-7 sene önceki rakamlara, 8 sene önceki %10-15 arasına düşmesini hemen beklemiyoruz. 2027 yılında planlarımızı 25 seviyesinde yaptık. Yani 25 seviyesinde bir ortalama enflasyon olur diye düşündük. Bugün 31 olan bir 5 puan daha düşebilir diye düşündük. Tabii maliyet giderlerinizi geçmiş yılın enflasyonuna mı, gelecek yılın enflasyonuna göre mi yapacaksınız? O çok sizin seçebileceğiniz şeyler değil. Çünkü tedarik zinciri, işte petrolün ve oradaki maliyetler, lojistik maliyetleri hepsi üstüne geliyor. Ben önümüzdeki sene biraz zorlanabileceğimizi düşünüyorum 2027 yılında. Yani ben sektör olarak bunu söyleyeyim. Ama orada da kendi şirketim adına şunu düşünüyorum. Böyle dönemler bizim yatırımı durdurmadığımız dönemler. Yatırım yapmaya devam edeceğiz. Mağaza açılışlarımız olacak. Örnek veriyorum, yarın İstanbul'da bir tane açacağız. Cuma günü de Ankara'da bir tane daha mağaza açacağız. Dolayısıyla yatırımımız devam edecek. Toplam pazar büyüklüğünün içinden daha fazla pay alma, yani pazar madem büyümüyor, biz bu pazarın içinden daha fazla pay alabilir miyiz? Ona çalışıyor olacağız. Maliyetlerimizi mutlaka kontrol altında alacağız. Şu anda bizde 4300 kişi çalışıyor. 4300 kişi çok değerli, 4300 kişi. Onları böyle el üstünde tutmaya devam edeceğiz. Bizimle çalışan arkadaşlarımızın tecrübesinden faydalanmaya devam edeceğiz. Umarım bizden ayrılmazlar, ama ayrıldıkları zaman iki kere düşüneceğiz. Acaba buraya bir kişi daha alalım mı, almayalım mı diye. Her şeyi kontrol altında götürmeliyiz. Dikkatli monitör edeceğimiz bir dönemden geçeceğiz.
1: 2027 yılını biraz daha zor görüyorum dediniz. Buradaki zorluk talepteki zayıflık mı olacak? Makro ihtiyaç tedbirlerden dolayı o kredi kartı taksitlerindeki kısıtlar mı? Maliyetler mi? Karlılık mı? Buradaki zorluktan kastınız nedir?
0: Şimdi büyüme eğrisinin yavaşladığı, büyüme hala geliyor. Ancak büyüme eğrisinin yavaşladığı bir yerde maliyet eğrisi hala orantısız bir şekilde devam ederse, yani bu geçişme mantıklı bir şekilde uyumlu olmazsa, karlılıkla ilgili sorun Olur. Çünkü bizim brüt karlılık rakamlarımız, satış gelmezse, bizim yapacağımız kampanyalarla satış gelirse brüt karlılık marjımız da düşecektir.

0: Öyle öngörüyorum. Buna göre de bizim giderlerimizi de oranlamamız gerekir. Yaşayacağımız zorluk o marj ve giderler dengesinde çok dikkatli olmak zorundayız. Orasını bahsediyorum. Yoksa şöyle bir şeyim yok. Ekonomilerde inişler çıkışlar olabilir. Ben geçen gün yine yabancı genel müdürlerin olduğu bir yerde bir oturumdaydım. Ve yabancı şirketlerin yöneticileri vardı. İşte negatif konuşanlar, pozitif konuşanlar hepsi var. Benim söylemim şu oldu. Türkiye'ye bir yıllık bakmayacak kimse. Türkiye çok büyük bir ülke, çok dinamik bir ülke. Yani kuzeyinde savaş oldu, güneyinde neredeyse savaş oldu. Bir sürü mülteci ülkemize geldi. Büyük bir deprem oldu. Maliyetinin korkunç milyar dolarlar olduğunu biliyoruz. Kimi diyor 100 milyar dolar, kimi diyor 50 milyar dolar. 3 sene içinde oluyor bunlar. Biz kalkıyoruz, üstümüzü sirkeliyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. 11 ülkede faaliyet gösteriyor Mediamarkt. 10 ülke Türkiye'ye bakıyor. O yüzden biz böyle bir yıllık inişler çıkışlar ya da zor yıl olacak dedim ama biz yine de uzun vadeli düşünmeye devam edeceğiz. Bakın bugünkü panelde de söyledim. Güneş enerji santrali yatırımı aldık. Yani Almanlar hiçbir yerden bir şey almazlar. Çünkü bizim perakendecilik yapıyoruz. Mağazalarımız kiralık. Ama Yozgat'ta bizim kocaman bir arsamız var. Güneş enerjisi santralimizin olduğu bir tarlamız var. Güneş tarlamız var. Panellerimiz orada. 23 tane mağazamız kendi elektriğini %70 oranında kendisi üretiyor. Yatırım yapmaya, uzun vadeli düşünmeye, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya ve Mediamarkt olarak da Türkiye'de kazandığımızı Türkiye'ye yatırmaya devam edeceğiz.
1: Peki 2027'yi bu yıldan daha iyi mi, daha mı altında bekliyorsunuz?
0: Şimdi 2026 büyüme oranları olarak daha yüksek başladı, biraz daha düştü. 2027 biraz daha düşük başlayıp daha yükseğe gidebilir. Dolayısıyla böyle bir eğri görebiliriz.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Hem içeride yol alıyoruz piyasalar ekseninde hem küresel tarafta akılda başta jeostratejik konular olmak üzere birçok soru işareti var. Veriler de gelmeye devam ediyor ki bugün yine ABD'den gelen verilerin olduğu bir gün Akıllı Para'da ve Bloomberg TT baş ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren'le beraber ADM ISI baş ekonomisti ve küresel stratejist Mark Oswald bizlerle olacak. Piyasalarda içeride bugün bir miktar daha dünkü pozitifliği takiben negatif bir görünüm hakim. Asya'da özellikle birkaç güne yayılan o düşüşler yine bugüne de damgasını vurdu. Avrupa biraz sallanmıştı ama güne bugün açısından en azından şu ana kadar pozitif devam ediyor diyelim. Kısa bir özet sunalım sizlere. Çünkü Paribu Araştırmaları Raporlama Birimi Yöneticisi Burçak Güler Ulutaş'a gideceğiz. Onun notlarını alacağız. Burçak hoş geldin. Neler var notlarında?
2: Merhaba Çağlar, iyi yayınlar. Bugün gündeme adaptasyon ve regülasyon haberleriyle başlıyoruz. İlk haberimiz Securitize'dan, bir tokenizasyon firmasından. Tokenizasyon firması Securitize, yatırımcılara Apple, Nvidia ve Tesla gibi ABD hisselerinin tokenize edilmiş hallerini Solana ağı üzerinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Securitize Stocks olarak adlandırılan bu ürünler şirketin kayıtlı aracı kurum platformunda işlem görecekler ve takaslar USDC ile yapılacak. Her bir tokenize hissenin arkasında birebir oranda gerçek hisse bulunacak ve bu yapıda yatırımcıların geleneksel hisse senetlerine sahip olduğu temettü, oy hakkı gibi hakları da korunmuş olacak. Securitize tokenize hisselerin ilk olarak New York Borsası tarafından geliştirilmekte olan ve 7/24 hizmet verecek dijital platformda işlem görmesini planlıyor. Bir diğer haberimiz Rusya'dan. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para hizmetleri sunma onayı aldı. Banka ilk kripto ürünlerini 1 Aralık'ta mevcut müşteri arayüzleri üzerinden erişilebilir hale getirmeyi planlıyor. Bankanın uygulaması için de Bitcoin, Ethereum ve USDT gibi başlıca kripto varlıklar için alım-satım işlemlerini test ettiği bildirilirken onaylanacak varlıkların nihai listesi ise Merkez Bankası tarafından belirlenecek. Alınan onay Merkez Bankası'nın 2022'de yerel kripto borsalarını tamamen yasaklamayı hedefleyen önerisinden sonra da aslında büyük bir politika değişikliğine işaret ediyor. Son haberimiz bir NFT pazar yerinden. NFT pazar yeri Blur, pazartesi günü yaptığı açıklamada zincir üstü pazar yeri protokolü faaliyette kalmaya devam edecek olsa da kullanıcı arayüzünü önümüzdeki ay kapatacağını duyurdu. Platformun kredi protokolü Blend'de 12 Kasım 2026'da yeni kredileri eşleştirmeyi durduracak ve kullanıcıların varlıklarını çekmeleri için bir araç sunulacak. Bu karar aynı çekirdek ekip tarafından geliştirilen Ethereum Katman 2 ağı Blast ve Pucci Penguins destekli Katman 2 ağı Abstract gibi ilişkili projelerin kısa süre önce faaliyetlerini sonlandırması haberlerinin ardından geldi. Bugünlük sizlerle Paribu Gündem'de paylaşacaklarımız bu kadardı Çağlar. Çok teşekkürler. Sana tekrar iyi yayınlar diliyorum.
1: Biz de Burçak Güler Ulutaş'a çok teşekkür ediyoruz. Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi. Bir araya gidelim. Arayı takiben Aslı Savranoğlu Seren'le Bloomberg TT Baş Ekonomisi sohbetimize başlayacağız. 15.30'da da verileri karşılayacağız. Bekleriz.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.

0: Araştırma masasında araya gitmeden önce de söylediğim gibi Bloomberg HT Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu. Seren bugün bizlerle, zaten verileri karşılayacağımızı da söylemiştim. Aslı'yla burada bayağı bir veri karşıladık geçen zaman dilimi içerisinde. Hayırlara vesile olsun diyelim ama nedir bu verinin öncesinde kafamızda belirmesi gerekenler? Veri geldikten sonra tabii onların biraz daha detayına gireceğiz.
1: Yani 0.6 artış bekleniyor manşet enflasyonda, aylık bazda, yıllık bazda da %3.6-3.7'ye doğru bir hızlanma bekleniyor. Ama daha çok burada gene enerji fiyatlarındaki artışın özellikle akaryakıt fiyatlarına etkisi, orada da Amerika'da da etkili olacak gibi gözüküyor. Çekirdek enflasyon tahminine baktığımız zaman aylık %0.2 artış bekleniyor. O da yıllık bazda görece neredeyse sabit, belki bir miktar 2.5-2.46 gibi biraz daha küsuratı olabilir ama bir önceki ay %2.4'tü yıllık çekirdek artışı. Bunun bir miktar üzerinde belki ama çok da büyük bir sapma olmadan. Çünkü çekirdek enflasyon geçen ay Ağustos'ta 2021'den beri en düşük seviyeyi aslında gerilemişti. Burada ciddi bir hareketlenme şu anda beklenmiyor. Büyük ihtimalle manşet enflasyonun bahsettiğim gibi enerji fiyatlarından kaynaklanması görece ikinci etkilerinin hala daha yavaş olması bekleniyor bu veride de. Ama önümüzdeki veriler için biraz daha bakacağız. Çünkü önce göstergelere baktığımız zaman mesela PMI'nin 6 gibi buralardaki enflasyonist baskının devam ettiğini gösteren işaretler vardı. Manşet enflasyonun da bundan çok daha yüksek seviyelere çıkacağını gösteren. Mesela IMF'ye baktığımız zaman yıl sonu için %3.9 diyor manşet enflasyonda. Yani orada da yukarı çıkacak bir trend var. Hatta bunun üzerine bile rakamlar görebiliriz petrol fiyatlarına bağlı olarak. Ama bunun ikinci etkileri şimdi Eylül itibariyle görece sınırlı kalmış gibi, beklenti bu yönde daha doğrusu. Bu gerçekleşecek mi, ona bakacağız.
0: Peki Aslı, özellikle burada IMF raporundaki bugün enflasyon verisi sonrasında vakit kalırsa değineceğiz. Değiniyoruz da çıktığından beri. Giren yapay zeka ve siber güvenlikle beraber benim dikkatimi çeken tahvil faizleri konusu. Biz zaten Bloomberg Business Week Türkiye'de bu konuyu sen de yazıyorsun, derinlemesine işledik. Farklı farklı uluslararası yayınlarda da kapak olacak kadar revaçta, yani revaçta derken sanki insanlar bayıldığı için bunu konuşmuyor. Bir risk ya da önümüzde acaba farklı bir dönem mi var diye bunu konuşur vaziyetteyiz. Burada enflasyon verisi sonrası yine gözümüz o tarafta olacak diyebilir miyiz net biçimde? Hatta yıl sonu, belki de yeni yılın önemli bir kısmı.
1: Evet evet, yani sonuçta buradaki enflasyonun tabii bir ayağı da tahvil faizlerindeki seyrin kalıcılığına gidiyor mutlaka. Yani ama tahvil faizlerine bakacak olursak sadece enflasyondan da etkilenip etkilenmediği ayrı bir konu. Önemli bir etken tabii ki özellikle petrol fiyatları, bunun manşet enflasyonu yukarıya doğru çekip arkasından da ikinci etkileri ve enflasyon beklentilerini etkileyip direkt, yani indirekt etkileriyle tabii ki buradaki algıyı değiştirmesi ve risk primini yukarıya doğru çekmesi özellikle yani bunun etkili olduğunu biliyoruz. Ama bunun dışında da IMF raporunda da çok çok konuşulan aslında son dönemdeki borç stoğundaki artışın özellikle çok etkili olduğu, daha doğrusu özellikle yüksek borç seviyesindeki ülkelerdeki önümüzdeki dönemdeki baskının diyeyim daha uzun sürede devam edecek olması, burada vade primlerini de yukarıya doğru iterek, işte reel faizleri de yukarıya iterek önümüzdeki dönem için bir risk oluşturmaya devam ediyor. Şimdi ya yani petrol fiyatlarının daha ılımlı olduğu bir senaryoda bu riskler de görece, büyük ihtimalle borç stoğuna ilişkin riskler de görece geride kalacak ama petrol fiyatlarında
0: ılımıyor ki orası.
1: Aynen, petrol fiyatlarının ılımadığı bir ortamda buradaki yani borç stoğu ve buradaki yapısal risklerde daha yüksek kalmaya devam ediyor. Daha fazla fiyatlanmaya devam ediyor. Burada en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi hatta büyümeyle enflasyon, büyümeyle faiz arasındaki dengenin giderek bozularak borç stoğunun biraz daha sürdürülebilirliğine ilişkin görüntüyü de bozuyor olması. Bunun da ekstra bir risk primi getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla evet, yani hem önümüzdeki dönem hani bu enflasyon verisi ve önümüzdeki enflasyon verileri ve bunu etkileyen faktörlerden baktığımız zaman özellikle enerji fiyatları Ama bunun üzerine de sadece tahvili buradan da fiyatlamıyoruz tabii ki. Bunun üzerine de işte borçlu ve işte yapay zekanın özellikle yatırımlarının dünyadan aldığı payın da etkisi, yani buradaki talebin de fonlama ihtiyacının özellikle bir arttırıcı unsur olduğunu da görüyoruz. Bunların hepsini toplayınca tahvil faizleri uzun süre buralarda kalacak gibi gözüküyor ama son dönemde şunu konuşurdu olduk.
0: Geliyor veri bu arada,
1: evet,
0: aslında
1: ben istiyorsan de şimdi
0: seni noktalı virgülle durdurayım ben.
1: Evet.
0: Bu arada geldi %0,6 aylık bazda. Her zamanki gibi yine terminalde solumda verinin akmasını bekliyorum ben. Veri
1: çekirdek
0: öncesinde
1: enflasyon 0,3 gelmiş gibi gözüküyor.
0: Çekirdek 0,3 beklentiye
1: tıbbi miktar üstünde 0,2
0: üzerinde. Tam ekrandaki ABD 10 yılları %5,20'nin altında. ABD tahvil faizlerini rica edeyim ben. Çünkü diğer ABD tahvil vadelerinde de mesela 4,80'in altında, yıllık bazda da %3,6'lık beklentinin üzerinde ABD tüfesi geldi. %3,7 ile tam bunu kastediyordum. Ekrana geldi. 10 yıllıklar %5,20'nin altında. 5 yıllıklar 4,97'lerde %5'in altında giriyor ve beklentinin üzeri gelen veriyle beraber tabii ki direkt ABD tahvil faizlerinde yönün yukarıya döndüğünü görüyoruz. Dow Jones S&P 500 vadelerinde de Nasdaq'ta da pozitif, biraz ucundan sınırından tarafta kalabilen endekslerin hemen negatife döndüğünü izler vaziyetteyiz. Çekirdekte de yıllık bu arada %2,5'luk artış beklentisine karşılık %2,6'lık burada bir rakam karşımıza çıktı. Hemen detaylarını aslı veriye bakarken söyleyecek olursam siz değerli izleyicilerimize, bilhassa burada beklentinin üzerinde tüm kalemlerde neredeyse görmüş olduğumuz, belki aylık tüfe %0,6 ile beklentiye paralel diyebiliriz ama bu rakam burada karşımıza ABD piyasalarının istemeyeceği bir enflasyon tablosu çıkarmış gibi görünüyor. Zaten terminalde de ilk tepkilere baktığımda az önce siz değerli izleyicilerimize yansıtmaya çalıştığım, özellikle tahvil faizlerinin yükseldiği ve vadeli hisse senedi piyasalarında gerilediği bir görünüm çıkmış gibi. Aslı, var mı dikkatini çeken ilk elden şu anda söyleyebileceğim bir şey?
1: Enerji fiyatlarının %5,2 yükseldiğini görüyoruz. Gıda fiyatları aynı kalmış gibi gözüküyor ama daha, yani çekirdek enflasyonu biraz beklentinin üzerine ne itmiş diye bakarsak, orada tam olarak elimde çok ciddi bir veri söyleyemeyeceğim sana. Ama yani sonuçta beklentinin hafif üzerinde kalması buradaki ikinci etkilerin bir miktar daha giderek
0: ortalama saat önce kazançlar geriliyor mesela şu an ekranda sonunda.
1: Yani evet, şu anda aslında ücretler tarafı görece bir miktar daha kontrollü gibi gözüküyor ki aslında enteresan, onun içinde de PMI verilerine baktığımız zaman o tarafta da baskının arttığını gördüğümüz önce göstergeler vardı. Ama yani şunu biraz önce de konuşuyorduk, her ne kadar işte çekirdek enflasyona ilişkin beklentiler görece sınırlı kalmış olsa da önümüzdeki döneme ilişkin riskler aslında hala daha devam ediyor bu tarafta. Petrol fiyatları bu kadar yüksek kaldığı sürece manşet enflasyonu %4'ün üzerine de itme potansiyeli var Amerika'da. Ve yukarıda seyreden manşet enflasyonu da sonuçta bir şekilde uzun kaldığı sürece buradaki algıları ve ikinci etkileri de daha belirgin olmaya başlayacak. Bir miktar hafif üzerinde diyebiliriz yani beklentinin, ama sonuçta önümüzdeki dönem için bence bir miktar buradaki şeyi de gösteriyor, yönü de gösteriyor. Yani bu taraftaki ivme yukarıya yönlü olduğunu gösteriyor. Buna rağmen gördüğüm kadarıyla hala daha bu ay için, Ekim ayı için beklenti, faiz arttırım beklentileri hala daha düşük diye görüyorum. Sonuçta o tarafı çok fazla etkilemedi. Ama biliyoruz ki bu tarafta hala daha risk var. Sonuçta Aralık ayı hala daha masada.

0: da faiz artırım için. Bu faiz artırımı Aralık ayını en azından güçlendiriyor olabilir. Bununla ilgili de çünkü şeyleri konuşuyoruz. Yani Aralık'ta masada mı değil mi? Aslında bazı FED üyelerinden bu kadar, çünkü gelinen noktada bu tahvil faizlerindeki yükseliş, özellikle uzun vadedeki tahvil faizlerindeki yükseliş ve bu faizdeki yükselişin vade priminden kaynaklanıyor olması finansal koşulları FED yerine de sıkılaştırdığı için faiz artışına gerek olmayabileceği de konuşuluyor. Dolayısıyla bunlara bakacağız.
1: Seni verilerle baş başa bırakıp hemen Mark Oswald'a döneyim. ADM, ISI Baş Ekonomisi ve Küresel Stratejist. Hi Mark, is this fair time
2: Mark,
1: for markets?
2: Merhaba. And especially merhabalar. Şimdi bu gelen veri FED'in ya da piyasaların endişe ettiği bir seviye mi ya da her şey yolunda mı? Yani evet, enteresan beklentiler vardı. Tabii bu son veriye geldiğimiz zaman piyasaları bir miktar üzebilir. Tahviller bir miktar endişelenebilir. Ve bu noktada konutu da düşünmek gerekir. Konut tarafına baktığımızda son verilere kıyasla biraz düşük ama yine de trendler dahilinde mi? Bir miktar öyle. Oranları da çok fazla etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Bir de sürpriz olan element ise hizmet tarafı ama enerji harici. Bunu böyle görmemiz gerekiyor. Burada 0.4'lük bir artış var. Şimdi tabii acaba Aralık ayında bir artış olur mu? Ekim'e kıyasla. Şimdi genel resmi görmemiz gerekiyor burada. Mal ve hizmet fiyatlarına baktığımız zaman çok iniş çıkışlı. Yani burada yüksek enerji maliyetlerinden dolayı bir bulaşma, bir ikinci etki görmüyoruz. Keza emtia tarafı biliyorsun esas FED için endişe noktası bu tarafta. Burada da şimdilik iniş çıkış gözüküyor.
3: On yearly basis were above
2: peki hem aylık hem yıllık seviyeler aslında beklentinin tam tersine ilerlemiş. Bu yani yakın gelecekte hem piyasalar hem FED için ne anlam taşır? İşte zaten denklemin enteresan kısmı bu. Piyasalar kısa, orta, uzun vadeli getirileri yukarı yönlü itmeye devam ettikçe FED de bunun baskısını hissedecektir. Ama bir yandan FED'in işini de piyasalar yapıyor gibi. Tabii elbette bir endişe kaynağı. Yani Brent'e kurda baktığımızda herhangi bir rahatlama görmüyoruz bu tarafta. Özellikle de daha fazla ürünün daha fazla mesela dizilin piyasaya verildiğini açıklasalar bile çok da bir rahatlama gözlemlenmiyor. Dolayısıyla muhtemelen piyasalar mesela Williamson dünkü yorumlarına bir tepki verdi. Dedi ki bu yıl bir artış daha olabilir, önümüzdeki sene bir artış daha olabilir dedi. Ama tabii bu genel bir FOMC görüşünü mü yansıtıyor, bireysel bir görüş mü? Bunu da piyasalar ayrıştıracaktır ama yine de fiyatlayacaklardır. Şimdi pozisyonlara bakacak olursak onu da şöyle değerlendirmek gerekir. Piyasalar, yani ekonomi için değil, piyasalar için iyi haber gelirse bunun da hemen yansımalarını alırız. Ve mesela PPI'nin üzerindeki baskıyı da bu biraz azaltabilir. Yani piyasalar şu anda o kadar tahvillerde short ki yani herhangi bir şey bir tetikleyici unsura dönüşebilir. Peki şimdi 10 puanlık final sorusu. Mark, senin seçimlerden önceki nihai senaryon hem tahvil hem piyasa tarafında nedir? Yani aslında olan olduğu gibi de diyebiliriz. 10 yıllıklara baktığımızda 5.30-5.35'i görüyoruz. Bu zaten makul bir seviye olarak çıkıyor benim karşıma. Yani söylediğim gibi iniş çıkışlar, kısa sürede değişiklikler olacaktır. Ama zaten ciddi bir çoğunluk da seçimlerden sonrasını düşünüyordur. Şimdi kongre kontrol adına yani biraz cumhuriyetçiler, biraz demokratlar diye ayrışmaya gidecekse bunun da bir etkisini göreceğiz. Çünkü o zaman da şöyle bir düşünce hakim olacaktır. Harcamalar tarafında çok çılgınca bir şey yapamayacaklardır. Böyle bir görüş hakim olur. Şimdi bu da

0: Biraz daha hani kemer sıkma olmasa bile bütçe açığının daha da fazla derinleşmeyeceği sonucuna vardırabilir insanları. Mark, çok teşekkürler değerlendirmelerin için.
1: Baş ekonomist ve küresel stratejist Mark Oswald'ın notlarını aldık. Hemen baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren'e dönüyorum. O verilerle biraz daha muhatap oldu ama son sorum, nasıl bir özellikle tahvil piyasası ve hisse senedi piyasası görünümüyle seçime gideceğizdi sorum. Seninle Ağustos sonunda hatırlarsan Jackson Hole ve ABD istihdam verileri sonrasında Eylül kararı için son virajı döndük demiştik. Hoş Ekim'in ortasındayız, daha veri ve haber göreceğiz muhtemelen ama buradan itibaren Fed'in ya da Trump'ın finansal ekonomik ajandası ile ilgili değişebilecek bir şey kaldı mı baktığın yerden? Veri detaylarında herhangi bir şey var mı? Çünkü terminal hep şeyi vurguluyor. Benzin ve petrol işte burada karşımızda gün gibi ağarmış biçimde durmaya devam ediyor diyor.
2: Evet, altına baktığımız zaman aslında biraz önce konuğumuz da söyledi, özellikle iki tane kalemde diyeyim, iki kalemdeki artış dikkat çekiyor. Bir tanesi konut, burada da bir hızlanma var, özellikle kiralar ve diğer konutla ilgili fiyat artışlarının etkili olduğunu görüyoruz. Diğer bir etki de ulaşım maliyetleri, yani ulaşım hizmetleri daha doğrusu. Burada da işte akaryakıt fiyatlarının, aslında en yüksek enerji fiyatlarının ikinci etkilerini görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla tamamen de yani akaryakıt deyip enerji deyip de göz ardı edebileceğimiz bir veri değil bu anlamda. Aslında sonuçta genel şeyi de konjonktür ve şu andaki akademik herhalde literatürü de biraz bu anlamda dikkate almak lazım. Özellikle bu Nobel alan ekonomistlerin çalışmalarında ve şu anda aslında bu çalışmaların şu andaki merkez bankacılığı ve politika tepkilerine de baz oluşturduğunu düşünecek olursak, buradaki arz şokunun her ne kadar bir arz şok olsa, işte manşet enflasyon sadece artıyor, ikinci etkiler görecek sınırlı kaldı şimdiye kadar diye konuşsak da, bu arz şoku uzun kaldıkça aslında önerilen politika tepkisi bir talep artışındaki tepkiyle çok eşdeğer. Dolayısıyla para politikasını bir noktada sıkılaştırmak gerekiyor. Fed ilk adımı attı ama bu 0.25 zaten çok sadece çok sinyal etkisi olan, o kadar da etkisi görece, yani bunun arkası gelmediği sürece o kadar da etkili olmayacak olan bir adım. Ekim şu anda şeyde değil, masada değil ama bunu da özellikle Fed'in tamamen sözlü yönlendirmeyi de bırakmadığını düşünecek olursak, bu anlamda kendi söylemleriyle buraya geldi birazcık. Ve bir miktarda işte enflasyonun görece şimdiye kadar Ağustos ayı enflasyonu da daha sakin gelmişti. Bunun da etkisi oldu mutlaka. Ama önümüzdeki döneme ilişkin hala burada riskler devam ediyor diye düşünmek lazım.
1: %3,7 sözünü balla kesiyorum. Mayıs'tan beri en yüksek yıllık enflasyon.
2: Evet, yani burada 3.8'i görmüştük daha önce. 4.2'yi gördük hatta Mayıs'ta 4.2'yi gördük diye hatırlıyorum. Dolayısıyla evet, buradaki tekrar şeye geri döndük. Yani 3.5-3.4'lere geri gelmiştik petrol fiyatındaki düşüşle birlikte. Burası tekrar yukarıya doğru döndü gerçekten de. Şimdi dediğim gibi tekrar 4'ün üstüne çıkma olasılığı var. Dolayısıyla buradaki politika tepkisi de bir noktada artık bitti, bundan sonra gerekmiyor o hikayesi. Aslında tamamen raftan kalkmış olduğunu da düşünmemek lazım. Eğer gerçekten de literatüre uygun bir şekilde devam edilecek ise aslında bir politika tepkisinin devamı gerekiyor. Ama biz her zaman neyi konuşuyorduk? Yani Kevin Bosch burada bu kadar tepkiyi verecek mi, vermeyecek mi? Uzun süre bunu tartıştık. Çünkü bu şeyin, denklemin öbür tarafında da pozitif bir arz şoku olduğunu ya da bunun ne zaman gelineceğini beklemesek de yapay zeka ilişkili bir pozitif arz şoku da bekleniyor belli bir noktada. Dolayısıyla bununla ilgili beklentiler de aslında oradaki politika faizinin bu tarafta gelmesi gereken artışını diğer taraftan dengeleyici bir unsur oluyor. En azından Fed için belki. Dolayısıyla şöyle toparlayayım. Bu görüntü önümüzdeki dönemde, yani yüksek petrol fiyatları böyle devam ettiği sürece, ki bir süre daha devam edecekmiş gibi, çünkü hem bu taraftaki sıkıntı bitmedi, hem de şunu görüyoruz son zamanlarda, daha önce yani buradaki fiyatı dengelemek için kullanılan petrol stoklar yerine konmaya başladı. Dolayısıyla bunun da yarattığı bir ekstra bir talep ve baskı var fiyatlar üzerinde. Bu da bir süre daha yüksek tutmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor fiyatları. Bu seviyeler de dolayısıyla Merkez Bankası'nın politika adımları açısından baskı unsuru olmaya devam ediyor. Her ne kadar Ekim şu anda gündemden düşmüş olsa da önümüzdeki dönem tekrar bunları ortodoks bir görüntüde konuşmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum.
3: Bu arada yani hafızam beni yanıltmıyorsa 5 yıllıklarda kabaca 18 puan hareket oldu. Biz veriyi karşılamaya hazırlanırken, bir dakika öncesinden başlatacak olursak şu ana kadar 5-17'lerde bir 10 yıllıklarda seviye söz konusuydu. 5-30'un üstüne geldi. Yani piyasa zaten sanki hani böyle bir veri çıksa da ben bunun tepkisini versem şu an ekranda mesela işte buyurun. İnanılmaz yani. Evet. Ve verinin içerisinde de aslı yani şöyle bir izlenim herhalde edinebiliriz. Ben Eylül'de yaptım oldu diye, eğer Trump başta birileri hayal kuruyorsa yapıldığı faiz arttırma oldu. O kesinlikle yok. Hoş, önümüzdeki sürece ilişkin bir şey söylemezler ama söylemez belki veriler ama buradan istersen biraz IMF raporuna bağlayalım bağlantılı olarak. Çünkü herkes belirsizliğe işaret ediyor. Ara seçimlerde ne olursa olsun. Ara seçimlerin sonucunu, yani oh şu oldu rahatladık diye ne ABD siyasetini, ekonomisini, ne dünyayı rahatlatacak bir sonucu kalmamış gibi. Öte yandan da senin bahsettiğin arz şoku vesaire gibi konularla beraber birçok aslında jeopolitik konular, yapay zeka, çok ayaklı bir ne diyelim sarmalın içine giriyoruz. IMF neler demiş bununla ilgili?
2: Aslında şimdi biraz önce konuştuğumuz konuyla bağlantılı, yani oradaki bas senaryonun üzerine çalışılan senaryolar var. Bas senaryoyu hatırlayacak olursak, enflasyona ilişkin en azından belki onu hatırlayacak olursak, küresel enflasyonun...
3: Geldi bu arada tablonun ekranı.
2: Evet, tabloda şimdi senaryolar üzerinden gideceğiz. Küresel enflasyonun 2025'te 4.1'den 2026'da 4.7'ye, 2027'de tekrar 4.1'e gerileyeceği düşünüyordu. Daha doğrusu tahmin ediliyor. Bu arada 4.7'de zaten 4.1'de, yani 2027'de gerilediği nokta da oldukça yüksek bir enflasyon seviyesinden bahsediyoruz. Fakat buradaki bas senaryo aslında şu andaki durumun görece sınırlı, yavaş az kalacağı, özellikle bu Orta Doğu'daki çatışmaların bu çok uzun süre devam etmeyeceği varsayım altında çalışılan senaryolar. Bunun dışında alternatif senaryolarda yani buradaki çatışmanın 2027'ye kadar gideceği, işte Hürmüz'ün kapalı kalacağı ve stokların hızlı bir şekilde yerine konacağı ve petrol fiyatının 130 dolarlar üzerinde uzun süre kalacağı, en azından 2027'nin belli bir kısmında senaryoları altında ve de biraz önce konuştuğumuz tahvil faizlerinin de özellikle bu risk primi, vade primleri nedeniyle yüksek kalacağı senaryoları altında tekrar enflasyon ve büyüme tahminlerini çalışmış IMF. Ve biraz önceki tabloyu tekrar ekrana getirecek olursak, bu tabloda şunu görüyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde de, gelişmiş ülkelerde de bu şey 2026 ve 2027 için hem gayri safi yurt içi hasılaya negatif etkisi oluyor bunun, hem de manşet enflasyonu yaklaşık 1 puan kadar yukarıya çekme potansiyeli var. Yani şu anda 4.7, 4.1 olarak görülen tahminlerin çok rahat 5'in üzerine çıkma olasılığı senaryolar altında konuşulabilir. Eğer özellikle de, yani buradaki etkili olan faktörün ne olduğuna bakacak olursak, daha fazla petrol fiyatındaki artıştan geldiğini söyleyebiliriz. Tahvil faizlerindeki yükseliş ve risk primlerindeki yükseliş de mutlaka bir miktar daha yukarıya doğru bir etki yaratıyor ama asıl etki enerji fiyatlarından geliyor. Dolayısıyla şu anda bu konuşulan küresel işte %4'ler civarındaki artış çok daha yüksek bir seviyelerde olacakmış gibi gözüküyor. Başka bir senaryoda, daha doğrusu bununla gene alakalı bir senaryoda, senin bahsettiğin bu yapay zekanın nasıl evrileceğine ilişkin olan senaryolar. Aslında dün siz Elif'le de konuştunuz diye hatırlıyorum. Yani bu yapay zekaya ilişkin yatırımların ne kadar hızlı hayata geçeceğine bağlı olarak 3 tane senaryo çalışmış IMF. Bunların çok daha hızlı bir şekilde hayata geçtiğini,

geçtiği senaryoda yüksek getirilerin olduğu senaryo. Küresel gayri safi yurt içi hasıla da 2029'da nerede, yani uzun

0: durumda da tam tersi enflasyon hem büyüme üzerine azaltıcı görece daha az bir etki olduğunu görüyoruz ama asıl enflasyonist etkilerinin çok daha hızlı olduğunu görüyoruz. Üçüncü bir senaryo daha çalışmış burada IMF. Orada da özellikle piyasa düzeltmelerini yani bu yapay zeka ile ilişkin tahminlerin çok daha hızlı, çok daha iyimser olduğu varsayım altında bir piyasa düzeltmesinin olduğunu varsaymış ki o zaman da gayri safi yurt içi hasıla bas senaryodan yaklaşık bir puan kadar daha düşük oluyor 2028'de, 2029'da. Hatta Amerika'daki Amerikan büyümesi üzerine etkisi çok daha fazla oluyor, yaklaşık 2 puana yakın. Dolayısıyla bu yapay zeka hikayesi de tamamen bas senaryodan, bu büyüme tahminlerinden ari değil. Önümüzdeki dönem için de oldukça hem gayri safi yurt içi hasıla hem enflasyon açısından belirleyici bir unsur olacakmış gibi gözüküyor. Bunun da etkileri tabii politika faizi üzerine olacak. Eğer gerçekten bu yapay zekaya ilişkin olan tahminler çok iyimser ve piyasa düzeltmesi gerektirecekse politika faizlerinin de daha düşük seviyelerde oluşması söz konusu olabilir gerçekten. Evet, yani sonuçta buradaki senaryolarda oldukça çeşitli ama özellikle şunun altını çizmek lazım. Buradaki bas senaryonun üzerine olan riskler de hala daha oldukça canlı. Özellikle enflasyonun Amerika'da da beklentilerin üzerinde gerçekleşme olasılığı Nisan ayına göre çok daha risklere baktığımız noktada çok daha yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz.
1: Temel senaryolar ne kadar temel olabilecek? Onun ciddi anlamda risk altında olduğu bir dönem. Teşekkür ediyoruz. Bloomberg HT Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu'na yorumları için. Kapak sonrası da programı kapatacağız.

0: Son bir cümle, ABD tahvil faizleri ve vadelerinden bahsettik. Altın ve gümüşte satışlar derinleşiyor. Sembolik anlamda belki de Brent petrolde WTI ile beraber güne olan zayıflıklarının ötesinde veri sonrasında daha güçlenerek devam ediyorlar. Zaten spot dolar endeksi de yukarı yönünü bir miktar daha pekiştirmiş vaziyette diyelim. Noktayı koyalım şimdi. Birazdan Zeynep Özyol Finans Merkezi'nde sizlerle olacak. Hoşçakalın.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Çocuğunuzun ilk bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca hem küreselde hem içeride etkili olan piyasa dinamiklerini konuşmaya çalışacağız. Ama önce günün öne çıkan haber başlıkları bir gelsin. Amerika'da TÜFE Eylül'de bir önceki aya göre %0,2 artışla beklentilere paralel %0,6 arttı. Yıllık bazda %3,6'lık beklentileri ise aştı. %3,7 artış açıklandı. Çekirdek TÜFE aylık %0,3, yıllık bazda ise %2,6 artış kaydetti. Yine Amerika'da 3. çeyrek bilanço sezonu bankacılık sektörüyle dün başladı. Morgan Stanley'nin hisse başına net karı $2,92'lık beklentiye karşılık $3,03 oldu. Bank of America'nın düzeltilmiş hisse başına net karı ise $1,08'la beklentiden 1 sent kötü geldi. Uluslararası Enerji Ajansı Orta Doğu ve Rusya'daki çatışmaların bir sonucu olarak motorin ve diğer yakıtların küresel arzının önümüzdeki yıl baskı altında kalmaya devam edeceğini bildirdi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya ve ABD küresel pazarlara dizel yakıt tedarik edecek ilk sevkiyatlar başladı dedi. Bloomberg'un haberine göre Almanya, Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal edilen ek ürün sektörlerine de kotalar koyması için birlik yönetimine baskı yapacak.

Başlıkları aktardık. Şöyle bir rakamlarla görünme de bakalım. Fiyatlamalar bize ne söylüyor diye. Borsa İstanbul 12.170 puanda %0,67'lik geri çekilmeyle işlem hacminin son dönemde hayli gerilediği bir dinamik var Borsa İstanbul'da. Bir miktar yabancı yatırımcının çekilmesi, bir miktar portföy yönetim şirketler açısından giden sürecin etkisi, para girişinin sınırlı olması, işte bireyselin durduğu yerde durması hali hazırda elinde hisse olanların BIST endeksinin 12.000 seviyelerine doğru çekilmesine sebep oldu. 12.000-12.400 arası hareketler söz konusu. Burada tabii aslında buraya, yani bu aralıktaki hareketleri pozitif negatif demek de ne kadar anlamlı, çok da büyük bir hareket yok. Bankacılık tarafı %1'in üzerinde satıcılığı, sanayi taraf %0,6'ya gelen kayıpla seans sonuna doğru yaklaşıyor. Mali endekse %1,18 aşağı yönlü bir hareketi görüyoruz. Hizmetler %1,11, turizm %3,19, ulaştırma ise %1,36 kadar satıcılı. Devam edelim. Paralar tarafında 102.67 de dolar endeksi, euro dolar çaprazı 1.11.19'da devam ediyor. Euro aleyhine görünüm sürüyor. Euro TL 54.96'da, dolar TL ise 49.39'da. Avrupa borsalarına geçecek olursak, Amerika'dan da TÜFE verisini aldığımız, ki bugün küresel piyasaların odağında burası vardı. Londra borsası %0,21 pozitif, Kakaran %0,42 kadar yukarı yönlü. DAX'ta %0,33'lük bir alıcılı seyir var. Milano borsası negatif ayrışıyor, %20,26 satıcılı. Amerikan vadelerine bakacak olursak, burada Dow Jones'da %0,23, Nasdaq'ta %0,72, S&P'de ise %0,37 kadar geri çekilme var. Amerika'dan TÜFE'yi aldığımız bir günde. Bir yandan ekrandaki son dakikayı okuyorum, özür dilerim, o yüzden de durakladım. Amerika'da 5 yıllık tahvil faizi ki ekrana da geldi zaten, 15 bas puan arttı, 5.14'e gitti. Burası 5'in altındaydı günün erken saatlerinde baktığımızda. 10 yıllıklar 5.32'de satış geldiğini görüyoruz veri sonrası tahvil tarafına. 2 yıllık tahvil faizi ise 4.94 seviyesinde. Son bir emtia tarafına da bakalım. Altın 4.083 dolar.

54 sentte Brent petrol 105'in üzerinde $105.75 Amerikan tipi $95.35 gümüş 56 dolara kadar çekildi $56.87 Bitcoin'de ise 82.641 seviyesini görüyoruz. Evet, böylece rakamlarla görünüme kabaca baktık. Bir araştırma masasına gidelim. Biraz daha fazlasını da Bloomberg araştırma analistimiz Elif'le konuşacağız. Elif Canseven katılacak birazdan yayına. Yatırımı

0: Elif hoş geldin, merhaba.
1: Hoş bulduk Zeynep, iyi yayınlar.
0: Evet, beklenen veriyi aldık. Amerika'daki enflasyon verisi kritik önemdeydi. Öncesinde de konuşuyorduk zaten. Tahvil piyasasının buraya ne tepki vereceği de merak konusuydu. Özellikle 5 yıllık tarafın yukarı gittiğini görüyoruz. Aslında beklentiye paralel gelen bir enflasyon verisi sonrası.
1: Beklentilere paralel geldi. Tabii ki de çekirdek tarafta özellikle bizi şaşırtıcı unsurlar vardı ama piyasa tepkisinin daha sert olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle senin de söylediğin gibi uzun bacak tarafındaki hızlanmaları daha sert gördük. Keza swap piyasaları da buna eşlik etti ama verinin alt kırılımlarına bakmamız gerekirse verinin aslında manşet enflasyon tarafında bir hızlanma seyrettik. O tarafta aylık bazda %0.6 ile beklentilere paralel geldi. Yıllık bazda ise 3.7 seviyelerine geldi. Bu son 5 yılın en hızlı aylık artışı oldu Zeynep. Ve bunun da aslında enerji maliyetlerinin yaz aylarında bir miktar daha ılımlı bir seyir izlediğimiz ateşkes söylemleriyle beraber enerji maliyetlerinin Eylül ayında tekrar hızlanıyor musun? Doğrudan etkili olduğunu söyleyebiliriz. Burada ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre benzin fiyatları Eylül ayında aylık %9.1, yıllık bazda ise %34 seviyelerine kadar yükseldi. Bunun da manşet enflasyonun üzerinde doğrudan etkilerini gördüğümüzü söyleyebiliriz ama asıl şaşırtıcı taraf çekirdek tarafıydı. Çünkü biz çekirdek enflasyon tarafında özellikle aylık tarafta bir yavaşlama görmeyi bekliyorduk. Özellikle Ağustos ayında telekomünikasyon ve konaklama hizmetlerindeki fiyat artışının Eylül ayına taşınmayacağı beklentisi bir miktar daha çekirdeğin aylık bazda aşağı yönlü kırılımını destekleyeceğini düşünüyorduk. Fakat o tarafa da baktığımızda aylık bazda %0.3 seviyelerine gelen, ki burada beklenti 0.2 seviyesindeydi. Yıllık bazda ise 2.6 seviyesine gelen, burada da beklenti 2.5 seviyesinde bir çekirdek enflasyon karşıladık Zeynep. Ve burada aslında alt kırılımlara baktığımızda piyasayı doğrudan etkilediğini söyleyebiliriz. Özellikle swap piyasalarında artık biz enflasyon öncesi %20 seviyelerini görüyorduk Ekim ayındaki faiz artırım ihtimalleri için. Fakat arkasından doğrudan hemen terminal üzerinden göstermek istiyorum. Doğrudan %60, şu dakikalarda %60 seviyelerine kadar çıkmış. Bir swap piyasalı fiyatlaması görüyoruz. Eylül ayı faiz artırım ihtimali için bu tarafta ve tahviller tarafına baktığımızda ise piyasanın çok hızlı hareket ettiğini söyledik zaten. Tahviller tarafına baktığımızda ise özellikle 2 yıllıklarda 12 bas puana kadar bir yükseliş gördük. Keza o da şu an 4.94 seviyelerinde hareket ederken 10 yıllıklarda, yani uzun bacak tarafındaki hareket, ki keza 2 yıllığın hareketini biz aslında swap piyasalarından da doğrudan görüyoruz ama 10 yıllık tarafına baktığımızda ise oradan da 10 bas puana yakın bir artış takip ediyoruz. 5.31 seviyelerinde, yani 5.31-65 seviyelerinde şu an işlem görmeye devam ediyor. Yani sabah saatlerinde gördüğümüz bir miktar daha durgunlaşan tahvil piyasasının şu an geldiğimiz noktada bol satıcılı şekilde işlemlerine devam ettiğini söyleyebiliriz ama hisse performansları da buna eşlik ediyor. Keza S&P üzerinde özellikle teknoloji tarafındaki satış baskısını biz konuşurken vadelilerde yatay bir seyir takip ediyorduk sabah saatleri itibariyle. O taraftaki satışın bu gelen TÜFE verisiyle beraber, ABD enflasyon verisiyle beraber birazcık daha hızlandığını ve S&P bugün de 3 gün üst üste kayıp serisi ile bir açılışa işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber dolar endeksi tarafında bir inmelenme görüyoruz. Dolar endeksi şu an 102.72 seviyelerine kadar gelmiş durumda. Bloomberg dolar endeksine baktığımızda ise %0.3'ün üstünde bir inmelenme var. Orada euronun değer kaybı %0.5'i aşmış durumda. Kıymetli metaller tarafına baktığımızda ise altın tarafında şu an 4.093 seviyelerinde işlem gören bir altın takip ediyoruz Zeynep. Onun da şu anki kaybı %1.6 seviyelerini aşmış durumda. Keza biz de dolarla altının, yani kıymetli madenlerin ters korelasyonunu sıklıkla konuştuk bu savaş döneminde. Yine bu ABD enflasyon verisiyle beraber kayıplarının hızlandığı bir dolar seyri seyrediyoruz ki gümüşteki kayıplar artık %4'e yaklaşıyor.

%3,8 seviyelerinde bir kayıp takip ediyoruz. Bunlarda bu verilere baktığımızda aslında sabah saatlerinde de yatay bir seyri takip ederken dolar tarafında özellikle burada bir değer kaybı takip ederken şu an geldiğimiz noktada piyasanın gelen veriye hızlı tepki verdiğini ve kayıplarını bu veriyi bir miktar daha negatif yorumladıklarını söyleyebiliriz.

0: Londra'ya gidelim Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan Avrupa notlarını almak için. Ceren hoş geldin. Amerika'dan gelen enflasyon verisinin piyasaların takibinde olduğu bir gün açıklandı veri zaten. Şu an ekranda da son dakika olarak veriyoruz. Fed'in Şubat ayına kadar 2 faiz artırımı yapması %100 fiyatlanıyor diye Avrupa borsalarında, Avrupa piyasalarında veri sonrası fiyatlama ne söylüyor?
1: Merhabalar Zeynep. Evet, ABD'de TÜFE'nin beklentileri aşmasıyla birlikte Avrupa borsaları kazançların önemli bir kısmını silmiş durumda. Gün içerisinde Stoxx 600 endeksi %0.7'ye kadar yükselmişti. Ardından kazançlarını azaltarak %0.3 oranında primli işlem görüyor. Tabii tüketici fiyatları son 5 ayın en hızlı artışını kaydetti. Tahviller değer kaybediyor. Özellikle ABD tahvil faizlerinde çok hızlı yükseliş yaşandığını takip ettik. Onu Euro bölgesi tahvil faizleri takip ediyor. Almanya ve Fransa'ya baktığımız zaman 4 bas puan yükselişte 10 yıllık tahvil faizleri. Tabi ABD'ye kıyasla çok daha sınırlı olduğunu görmekteyiz. Tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin dolar endeksi Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Euro dolar karşısında düşüşünü hızlandırdı. %0.7'ye varan oranda düşüşle 1.11.20'li seviyelere kadar gevşemiş durumda. Fed'den faiz artırım beklentilerinin güçlendiğini görmekteyiz. Aynı zamanda bugün Avrupa Merkez Bankası'nda iki politika yapıcı faiz artırım mesajı verdi. Yani Avrupa Merkez Bankası cephesinde faiz artırım beklentilerine Fed'den gelen beklentilerini yansıyıp yansımadığını takip edeceğiz. Diğer yanda gözler Avrupa'da yarın Brüksel'de başlayacak 2 günlük zirveye çevrilmiş durumda. 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanı bir araya gelecek bu 2 günlük zirve kapsamında. Burada neler konuşulacak diye baktığımız zaman Avrupa ekonomisinin rekabet gücü, hızlı yükselen enerji fiyatları ve Çin ile ticareti artan dengesizlikler ana gündem başlıklarını oluşturacak bu 2 günlük zirvenin. Liderler ayrıca Avrupa Birliği'nin yeni bütçesini, Ukrayna'ya desteği ve Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele alacaklar. Tabii zirvenin en önemli başlıklarından biri enerji fiyatları olacak. Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan yükseliş Avrupa'da hem sanayi üretimi hem de hane halkları üzerinde baskı oluşturuyor. Liderler yüksek enerji maliyetlerinin şirketlerin rekabet gücü üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için burada atılabilecek olası adımları görüşecekler. Bu kapsamda baktığımız zaman komisyondan vatandaşların ve işletmeleri destekleyecek hedefli ve geçici önlemler hazırlanması istenebilir. Yani geçici devlet yardımlarının süresini uzatılması ve aynı zamanda bazı enerji düzenlemelerinin ertelenmesi de şu anda öne çıkan seçenekler arasında gözüküyor. Diğer tarafta Avrupa Birliği kısa vadede enerji maliyetlerini düşürmeye çalışırken uzun vadede fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma hedefinden de vazgeçmek istemiyor. Ekonomi başlığında bir diğer önemli konu da Avrupa'nın rekabet gücünün artırılması olacak. Liderler Avrupa Birliği'nin iç pazarını güçlendirmeyi amaçlayan Tek Avrupa, Tek Pazar gündeminde kaydedilen ilerlemeye değerlendirecekler. Burada temel hedef Avrupa şirketlerinin küresel rakipleri karşısında daha güçlü bir konuma gelmesini sağlamak. Aynı zamanda burada tabii ülkeler arasında görüş ayrılıkları şimdiye kadar damga vurmuştu. Bu da aslında önemli bir gündem maddesi olacak. Diğer tarafta zirvede bütçe müzakereleri de önemli bir yer tutacak. Çünkü Avrupa Birliği'nin 2028-2034 dönemini kapsayan uzun vadeli bütçesi masaya yatırılacak. Komisyonun yaklaşık 2 trilyon euroluk bütçe teklifine özellikle Almanya'nın öncülük ettiği bazı ülkeler maliyetin yüksek olduğu gerekçesiyle şimdiye kadar karşı çıkıyordu. Buna rağmen liderler yeni bütçe konusunda yıl sonuna kadar anlaşma sağlamayı hedefliyorlar. Zirvenin ikinci gününde ise jeopolitik gelişmeler öne çıkacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de bu görüşmelere katılması bekleniyor. Ukrayna'ya askeri ve mali desteğin sürdürülmesi, ülkenin enerji altyapısının korunması ve Rusya'ya yönelik baskının artırılması ele alınacak ana başlıklar arasında olacak. Orta Doğu'daki gelişmeler liderlerin gündeminde olacak demiştik. Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İran başta olmak üzere bölgedeki çatışmaların etkileri değerlendirilecek. Ayrıca Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, genişleme süreci, göç politikaları da görüşülecek başlıklar arasında. Tabii zirvenin bir diğer kritik gündem maddesi ise Çin ile ticarette büyüyen dengesizlikler. Avrupa Birliği'nin Çin ile ticaretinde günlük yaklaşık 1 milyar euroluk açık bulunuyor. Ve Çin'den gelen düşük fiyatlı ve devlet destekli ürünlerin Avrupa sanayisi üzerindeki baskısı giderek artarken burada liderler Avrupalı şirketleri korumak için yeni ticaret önlemlerini tartışacaklar. Özellikle burada Almanya ve Fransa'nın bu konuda daha sert adımlar atılmasını istediğini görüyoruz. Almanya özellikle Çin'den ithal edilen hibrit araçlara yönelik kota uygulanmasının diğer sektörlere de genişletilmesi için baskı yapıyor. Mesela kimya, makine ve potansiyel olarak ilaç sektörleri de şu anda yeni ithalat sınırlamalarının gündeme gelebileceği alanlar arasında bulunuyor. Aynı zamanda korunma önlemleri ithalatta bir sıçrama yaşanması durumunda Avrupa Birliği'nin belirli bir sektördeki ürünleri kısıtlamasına imkan tanıyor. Bloomberg'un bu konuya ilişkin bir haberi vardı bugün. Alman hükümetinin Avrupa Birliği adına ticaret konularını yürüten Avrupa Komisyonu'na yıl sonuna kadar teklifler sunması için baskı yapacağı ifade edildi bu haberde diyebiliriz Zeynep.
0: Çok teşekkürler Ceren. Ceren'in notlarını aldık. Evet, Amerika'dan gelen veri sonrası Eylül'de %0,2 artışla aylık bazda beklentilere paralel %0,6 arttı. Yıllık bazda beklentinin biraz üzerinde 3,6 beklenirken 3,7 gelen, yine çekirdekte de beklentinin 2,5 iken 2,6 gelmesi üzerine piyasaları olumsuz etkileyen bir veri olarak kayda geçti. Özellikle yani burada artışların özellikle benzin, yani enerji fiyatlarıyla sınırlı olmadığı, biraz hawkish surprise dedikleri, yabancıların yani şahince sürpriz diye niteledikleri bir veri olarak yorumlanıyor. Piyasa tepkisini de zaten aktardık. Bir ara verelim. Aranın ardından finans merkezi devam edecek.

0: Gezi devam edecek.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi devam ediyor. İrfan Donat yanı başımda. Bloomberg HT Tarım Editörümüz. İrfan hoş geldin.
2: Hoş buldum Zeynep.
1: Amerikan enflasyonunu konuşuyorduk. İçeride de tarım tarafında üretici enflasyonu verisini takip ettik. Biraz o veri üzerinden konuşalım. Yani enflasyona, yani TÜFE'ye yapabileceği etki üzerinden, burası önemli bir kalem zira. Baktığımızda aylık bazda tarım üfe %1,99 azalmış. Yıllıkta ise %12,93 artış seviyesi. Ne söylüyor veri bize?
2: Şimdi aslında dediğin gibi biraz daha enflasyon odağında olduğu için Türkiye'de gıda tarafı yakından takip ediliyor ve yaz aylarında, yaz döneminde özellikle enflasyonda elimizi güçlendiren taraf işlenmemiş gıda kısmıydı. Yaş, meyve, sebze tarafı. Biliyorsun hep konuştuk. Birçok bitkisel ürün grubunda rekor üretimleri biz Haziran, Mayıs'tan itibaren konuşuyorduk. Geliyor diye, sonra geldi diye. Bunun tabii tüketici tarafında sevindirici yansımaları oldu. Çünkü bu sene meyve grubu ucuzdu. Büyük çoğunluğu ucuzdu. Geçen yıla göre özellikle astronomik rakamlar vardı. Ama tabii tüketici üretici tarafında biraz mağduriyetler yarattı. Şimdi aslında tarım üfe, bugün gelen tarım üfe bunun, yani yaz aylarındaki o fiyatlardaki düşüşün sonbahara da taşındığını gösteriyor bize. Senin de bahsettiğin gibi aylık bazda %2'lik gerileme söz konusu. Onun da şöyle bir alt kırılımlarına baktığımız zaman meyvecilikte fiyat baskısının belirginleştiğini görüyoruz. Sonuçta çünkü tarım üfe dediğimiz şey üreticinin ürününün satış fiyatı. Yani buradaki düşüş tüketim tarafına, TÜFE'ye de yansıyor. Ama üretici tarafında eğer maliyetler artıyorsa, ki birazdan ona da gireriz, biraz üreticiyi sıkıştıran bir pozisyona sokuyor. Ve bu daha çok meyve tarafında dikkat çekiyor. Hatta ürün bazına baktığımızda en sert düşüşlerden bir tanesi aylık bazda %14,4 ile üzüm. Hatırlayacaksın yaz döneminde, yani yaz sonunda üzüm fiyatları, daha sonra işte çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı açıklandı TMO tarafından geçtiğimiz haftalarda. Orada da geçen yılki alım fiyatının altında fiyatlar açıklandı. Dolayısıyla burada biraz dengeler bozuldu. Yine yumuşak ve sert çekirdekli diye tabir edilen meyveler grubunda da tarım üfede aylık bazda %7,7'lik bir düşüş var. Sebze, kavun, karpuz ve kök yumrular diye tabir edilen, içinde patatesin, soğanın da olduğu o grupta da %4'lük bir düşüş var. Şimdi meyvecilik açısından kritik nokta şu Zeynep. Çok yıllık ürünler için tabii konuşuyorum bunu. Bahçe kurmak uzun vadeli ve önemli bir yatırım. Yani işte fidanları toprakla buluşturuyorsun. Bunlar işte büyüyor, ağaca dönüyor. Ağacın meyve vermesi, verime dönmesi vesaire yıllar olan bir şey. Ve üretici birkaç yıl para kazanamadığı zaman bu işten, tam da kazanması gerektiği dönemlerde, orada işte kritik bir süreç geliyor. Yani bu yatırım devam edecek mi? Ya da bahçeye yatırımla ilgili, bu yatırım sadece bahçeyi büyütmek, genişletmek, teknoloji yatırımından bahsetmiyorum. İşte gübrelemesi, budaması, sulaması, bunların hepsi bir süreçtir. Burada bazen üretici motivasyonunu bozabiliyor. Ve biz hatırlayacaksın geçtiğimiz yıllarda narenciyede ürün çok boldu, fiyatlar düşmüştü. Ağaçların köklendiğini, ağaçların kesildiğini, bahçelerin bozulduğunu görmüştük. İşte bu sene aslında tarım üfe verileri bize biraz böyle bir sene olduğunu söylüyor. Çünkü rekor üretim, rekolte yüksek, örnek veriyorum narenciye tarafında. Normal şartlarda bizim ortalama yıllık narenciye üretimimiz toplamda 5,5 milyon ton. İçinde limon, mandalina, portakal, greyfurt var. Bu sene 7 milyon tonun üzerinde bir üretim bekleniyor. Biz zaten ürettiğimizin yaklaşık 2 milyon tonunu ihraç ediyoruz. Geri kalan 3,5 milyon tonunu içeride tüketiyoruz. Bu sene ihracat her şey yolunda gitse bile ekstradan 1,5-2 milyon tonluk ürün var. Dönüp bakıyoruz. Karadeniz tarafında Rusya-Ukrayna savaşı, tedarik zinciri kırılmış. Hem bizim ithal ettiğimiz buğday ve diğer tahıl ürünleri açısından bunu konuşuyorum. Hem de ihraç ettiğimiz ürünler açısından konuşuyorum. Çünkü narenciye grubunda da ana ihracat pazarlarımızın başında Rusya geliyor. Şimdi ürün bol, iç pazarda talep öyle çok güçlü değil. İhracat pazarı durmuş vaziyette, yani daha doğrusu tedarik zinciri kırıldığı için aksıyor. Bunların hepsi fiyatlar üzerine negatif bir baskı yaratıyor. Aslında biz tarım üfede biraz bunu görüyoruz. Önümüzdeki ayda muhtemelen benzer yansımaları narenciye grubunda göreceğiz. Ama aynı üretici tarım GİFE'ye baktığımız zaman orada üretici maliyetleri tarafında bir artış görüyoruz. Tarım GİFE verisi biliyorsun biraz geriden geliyor. 2 ay geriden geliyor. Dolayısıyla şu anda elimizdeki en güncel veri Temmuz ayı rakamları. Tarımda üretici girdi fiyat endeksi. Orada %28'e yakın bir artış var. Temmuz'daki tarım üfeyi baz aldığımız zaman %18,8'lik bir artış var. Dolayısıyla aslında Temmuz ayında çiftçi aleyhine 9 puanlık bir fark var. Maliyeti yükselirken fiyatı aynı oranda yükselmedi. Hatta bazı ürünler düştüğü için. Şimdi tarım GİF'e geriden geliyor ama biz mazot fiyatlarını takip ediyoruz. Gübre fiyatlarına bakıyoruz. Hayvancılık açısından yem fiyatlarına bakıyoruz. Bunların hepsinde trend olarak Ağustos, Eylül aylarında bir artış var. Dolayısıyla çiftçinin aslında maliyet ve fiyat arasında sıkıştığı bir dönemden geçiyoruz. Bunu söyleyebilirim. Ve dediğim gibi genel itibariyle evet bu şu anda gıda enflasyonuna tırnak içerisinde olumlu yansıyor. Ama bu biraz deyim yerindeyse yalancı bahar gibi. Çünkü ürün bu sene bol. İhracat tarafında sıkıntı var bazı ürünlerde. Dolayısıyla fiyatlar baskılandığı için enflasyona olumlu bir katkısı var. Ama bunu sürekli bir trend olarak okumak yanlış olur.
1: Peki. Şimdi yine üreticiyi de tüketiciyi de yakından ilgilendiren hem çeltik alım fiyatları açıklandı. Baldo grubu çeltik alım fiyatı ton başına 45 bin lira olarak belirlenmiş İrfan. Yine şeker pancar alım fiyatı da ton başına 3720 lira olmuş. Önceki 3100'müş. Üretici beklentisi açısından ne ifade eder?
2: Çeltik'ten başlayalım. Tamam. Dediğin gibi şimdi orada çeltik gruplarına göre fiyatlar açıklanıyor. Sen de bahsettin işte Baldo tarafında 45 bin lira ya da kilogram bazında baktığımızda 45 lira gibi bir fiyat açıklandı. Bu geçen yıla göre %12,5 bir artışa tekabül ediyor. Hı hı. Cameo grubu çeltiklerde bakıyoruz 43 lira açıklandı kilogram başına. Bu da yine geçen yıla göre %13,2'lik bir artışa denk geliyor. Osmancık grubu da 38 lira açıklandı. %18,8. Yani dolayısıyla aslında açıklanan fiyatlar enflasyonun altında rakamlar. Bunu niye söylüyorum? Biraz önce Tarım GİF'e verilerini paylaştık. Yani çiftçi şunu söylüyor en basitinden. Geçen sene biz bu zamanlar mazotun fiyatını 55 liradan konuşurken bugün 95-100 liralara dayandı. Yani sadece bir mazot örneği bile aslında aradaki %78'lik bir artış fiyatın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla üreticinin beklentisi çeltikte en az enflasyon oranında bir artıştı ama maalesef altında kaldı. Yine TMO'nun yaptığı açıklama alımlara 15 Ekim'de başlanacak. Ürün bedelleri de teslimatı izleyen 21 gün içerisinde ödenecek diye. Zaten çeltik tarafında hasadın da artık son haftalarına girdik. Yani yarıdan fazlası tamamlandı. Edirne bu işin biliyorsun deyim yerinde ise başkenti. Çünkü toplam çeltik üretiminin %35-40'ı Edirne'de gerçekleşiyor. İşte sonra Samsun'dur, Balıkesir'dir, Gönen ağırlıklı olarak. Bu bölgelerde var ama üreticilerin ortak söylediği şey maliyetlerimiz çok yükseldi. Dolayısıyla bu fiyatlar şu anda bazı bölgelerde başa baş çünkü verimden verime değişiyor dekar başına. Ama bazı yerlerde zarar yazıyor diye yorumlar var. Şeker tarafına gelirsek, Türk Şeker de dün şeker pancarı alım fiyatını açıkladı. Orada da ton başına kota tamamlama primi dahil 3720 lira gibi bir fiyat açıklandı. Geçen yılki fiyat 3100 liraydı. Dolayısıyla orada baktığımız zaman geçen yıla göre %20'lik bir artış dikkat çekiyor. Yine enflasyonun altında bir artış. Geçtiğimiz ay Kayseri'de şeker üreticileri ve kooperatif yetkilileriyle bir araya gelmiş. Orada da bu konular konuşuldu. Şeker sanayi uzun zamandır tıpkı diğer ürünlerde olduğu gibi maliyet ve fiyat kıskacı arasında. Bunu niye söylüyorum? Şimdi genel itibariyle şeker piyasasında fiyatı belirleyen oyun kurucu, regülatör kurumunda Türk Şeker var. Hem pazar payı hem de dediğimiz gibi onun açıkladığı fiyatı özel sektör ve kooperatifler baz alıyor. Onun üzerine çıkamıyor. Pazarda böyle bir ağırlığı var Türk Şeker'in. Türk Şeker'de fiyatları enflasyona mücadele noktasında baskılıyor. Yani çünkü Türk Şeker sonuç itibariyle kamu tarafından hazinenin zarar yazdığı dönemde bile destekleyebileceği bir konuda. Ama bunu özel sektör ya da kooperatif çok yapamaz. Hatta şöyle bir yayından önce baktım perakende şeker fiyatları yani TÜİK verileri Eylül'de bize ne söylüyor diye. Aylık bazda %1,9 artmış şeker fiyatları. Yıllık bazda da %13,4 gibi. Enflasyonun %29,7 olduğu yerde şeker fiyatı son bir yılda %13,4 artmış. Yani enflasyon oldukça altında. Pancar alım fiyatları son bir yılda %20 arttı dedik. Şöyle son iki

0: yıla baktım. Çünkü 2-3 yıldır şeker fiyatları baskılanıyor. Türk Şeker 2024 yılında da 2375 lira ton başına bir fiyat açıklamış. Yani son 2 yıldaki Türk Şeker'in fiyat artışı %56,6. Son 2 yılda TÜFE'de hareket ne kadar dersek %73 seviyesinde. Aslında bu da aradaki makası net şekilde ortaya koyuyor.
1: Peki İrfan, narenciye tarafına biraz değindin ilk sorunun cevabında ama orada detaylandırmamız gereken başka ne kaldı?
0: Yani orada önemli olan şey şu, narenciye sektörü temsilcileri bir heyet olarak Ankara'ya gittiler. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la bir görüşme yaptılar. Sonra Hazine Bakanlığı'yla, yine yanlış hatırlamıyorsam, Mehmet Şimşek'le birebir görüşülmüş ve ona rapor da sunulmuş. Özellikle Rusya pazarında alternatif rotalar üzerine çalışıyor. Yani savaşı, tabii ki herkesin temennisi savaşın bir an önce bitmesi. Ama mevcut durumda biz ihracat ve yaş meyve sebze özellikle beklemez bu ürünler. Nasıl yaparızın? İşte demir yolu mu, karayolu mu, hangi alternatif rotalar, burada hangi destek mekanizması devreye girebilir? Bunlar üzerinde bir rapor sunulmuş. Bunun çözümü bekleniyor. Çünkü hasadın şu anda daha toplamda %10'u yapılmış vaziyette. O %10-15. Erkenci çeşitlerde limon örneğini vereyim sana. Biz bugün belki marketten limonu 45-50 liradan aşağı almıyoruz İstanbul'da. Ama aynı limonun Mersin'de, Adana'da, dalındaki fiyatı şu anda 3-4 lira kilogram fiyatı. Ve alıcı yok işin daha da şey. Yani o fiyata satılıyorum dersen bazıları satabiliyor, bazıları satamıyor. Mandalina, erkenci mandalinaya baktığımız zaman fiyatı 6-7 lira. Yine bugün 50 liradan 60 liradan aşağı belki mandalina bulamıyoruz ama dalındaki fiyatı bu. Bu sürdürülebilir değil. Çünkü bunların zaten şu anda yaptığımız zaman, tabii bahçenin ölçeğine ya da şeye göre değişir ama sorduğumuz zaman bugün limonun maliyeti, üretim maliyeti işin içine toplama işçiliğini vesaire katmadan 5-6 lirayı buluyor. Yani maliyetin altında bir satış fiyatı var. Bunların hepsi bu sene narenciye sektörünü zorlayacak noktalardan bir tanesi. Benzer şey zeytin tarafında da var. Biliyorsunuz zeytin hasadı da başladı. Bu sene tarihi bir rekor üretimden bahsediliyor. Çünkü Türkiye'nin 210 milyonu aşkın zeytin ağacı varlığı var. Ve yeni fidanlar, işte yeni zeytinlikler yavaş yavaş verime de dönüyor. Evet. Dolayısıyla burada şu anda yağlık zeytin fiyatı bölgeden bölgeye değişmekle birlikte 10-20 liraya kadar düşmüş. Manisa'da, Akhisar'da 10 liraya düşmüş yağlık zeytin. Tarsus'ta 20 lira ya da sofralık zeytine baktığımız zaman en yüksek fiyatlar şu anda 45-50-60 liraları buluyor, bulmuyor. Bunlar hep geçen senenin ya da maliyetin altında fiyatlar. Zeytinyağı tarafında muhtemelen önümüzdeki dönemde çok konuşacağız gibi geliyor.
1: Peki İrfan, çok teşekkürler. İrfan Donat'ın notlarını aldık tarım gündemine ilişkin. Önemliydi. Bir ara daha verelim. Devam edeceğiz. Biraz piyasa dinamikleri üzerinden konuşacağız. Figen Özavcı Gümülcineli konuğumuz olacak.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi devam ediyor. Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcün Eli yayına katılacak bu noktada. Figen Hanım merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Hanım.
1: Sesiniz bizi biraz alamadım ama düzelecek herhalde. Figen Hanım şimdi tabii fon cephesindeki tasfiye süreçlerini ve buna dair haber akışını izlemeye devam ediyoruz. Az önce ekranda son dakikalar da vardı. Özellikle dünkü uzun toplantının ardından Fon Koordinasyon Kurulu'nun 5. toplantısının ardından bugün de Plan Bütçe Komisyonu'nda bu ara ödemeye ilişkin yasa teklifinin görüşülmesi sürecini takip ediyoruz. Hazine Bakan Yardımcısı Hatipoğlu'nun açıklamasını ekrana da yansıttık. Bir kez daha telaffuz edeyim. En hızlı şekilde yatırımcıların haklarına ulaşabilmesi için olağanüstü tasfiyelere ihtiyaç olduğu değerlendirildi diye. Önce bir süreçte neredeyiz, bu açıklamalardan, süreçte atılan adımlardan, sürecin hızından, ürettiği etkiden etki anlamında ne diyebiliyoruz? Ne kadar toparlanmayı hızlandıran bir süreç gidiyor sizce?
2: Aslında tabii Zeynep Hanım, baktığımızda bu 131 tasfiye edilen fondaki sürece, bunun bir kısmının zaten hani ödemelerinin başladığını ve yapıldığını takip ediyoruz. Tasfiyesi olağan olanlar, öyle ifade edeyim. Ama diğer kısım için, özellikle bu işte TERA ve diğer kurumların fonları için bu yasanın çıkması gerektiği söyleniyor. Bugün işte Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve bununla ilgili bir yasadan sonra burada da önce ara ödemeler ve sonrasında geri kalan sürecin tamamlanması planlanıyor. 6 aylık sürede, ama tabii mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde yapılmaya çalışılıyor bu. Tabii ki şimdi burada belli sıkıntılar var. Hani sermaye piyasaları için hani çok iyi bir dönemden geçtiğimizi söyleyemem. Yani hani fonların tasfiye süreci haricinde aslında hani orada bir plan aşağı yukarı belirgin oldu bence. Yani geçtiğimiz haftalara göre daha iyi bir anlayabildiğimiz bir noktaya geldik. Bu akşam bu komisyonda olacak hani yasadan sonra daha net bir şekilde anlamış olacağız. Ama tabii ki piyasa tarafında hani çok farklı yansımalar oldu. Yani bu fon tasfiye sürecinde mesela Borsa İstanbul tarafında hisse senetleri üzerinde ciddi bir baskı oldu. Burada yatırımcılar tarafında ciddi mağduriyetler de yaşandı. Hala da açıkçası biraz özellikle kredili, kaldıraçlı enstrümanlarda bu sıkıntının yaşanmaya devam ettiğini de görüyorum. Yani şöyle bir şey olmuş oldu. Fondaki yatırımcıların akıbeti büyük bir kısmının net hale geldi. Ama tabii bunun etkisinde kalan ve aslında burada hiçbir plana, hiçbir yerinde olmayan diğer yatırımcıların da ciddi mağduriyetleri oluştu. Bu arada sistem anlamında da çok zorlandığımız noktalar yaşadık bu dönemde. Özellikle alınan kararların, mesela daha önce yaşamadığımız şeyler de gördük açıkçası. Mesela gelen kararlarda takas süreçlerinin bu kararların içine dahil edilmemesi mesela bizim gibi aracı kurumları bayağı bir zorladı. Hala zorlamaya da devam ediyor bu arada. Bu tarafta bir değişiklik olmadı. Diğer kısımda mesela bir de işin borçlanma araçları kısmı var. Mesela şu ana kadar biz hep fonların tasfiye kısmını konuştuk. Bir de işin borçlanma araçları kısmı var. O da oldukça büyük bir piyasa.
1: ÖST'lerden mi bahsediyorsunuz?
2: Doğrudur. Ondan sonra burada şimdi ilk bu şey çıktığında fon tasfiye süreci ÖST tarafında mesela ciddi bir hareketlilik ilk etapta gördük. Sonra Merkez Bankası'nın bu likidite kararından sonra biraz buradaki şey sakinleşti, öyle görüyoruz Zeynep Hanım. Ama asıl merak edilen vadeler geldiğinde bu ÖST'lerin yeniden tekrar rol edilip edilmeyeceği kısmı.
1: Orada bir risk görüyor musunuz, rollover riski?
2: Ya şöyle, şimdi bir kere burada bir mekanizma oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Orada oldukça büyük bir mevladan bahsediyoruz aslında. Yani evet, toplamda hani diğer şeylere göre Yani borçlanma araçlarına göre daha küçük bir piyasa. Ama şimdi şöyle düşünün, sıkı para politikasında şirketler 2-3 yola başvuruyordu. Bunlardan biri halka arzdı, bir diğeri özel sektör tahvil ihracıydı ve işte farklı enstrümanlar diye gidiyordu ama bunlar başlıcalarıydı. Şimdi burada halka arz bir kere bu kısa vadede piyasada çok yapılabilecek gibi durmuyor. Yani piyasada bir güvende bir sarsılma oldu. Şimdi diğer ÖST tarafında da şimdi bu ÖST'lere genelde talebi portföy şirketleri oluşturuyordu açıkçası Zeynep Hanım. Ya şimdi portföy tarafında bu şirketler, yani bir elenen şirketler oluyor, elenen fonlar oldu öyle söyleyeyim. Bir de bu yaşadığımız süreçle birlikte belli kurallar değişiyor sermaye yapılarında portföy şirketlerin. Bazı portföy şirketleri belki hayatlarına devam etmek istemeyecekler. Yani kendiliğinden, yani bu sermayeyi tamamlayamadıkları için. Şimdi burada geçmişte ÖST alan alıcılar arasında bir zayıflama olacak. Yani bir boşluk doldurulması kısa vadede gerekebilir. Yani burada bu boşluğu nasıl bir borçlanma şeyiyle doldurulacak ya da bunun sonraki etkisi ne olacak? Bunu da takip etmek lazım diye düşünüyorum. Bugüne kadar da çok bu konu gündeme gelmiyor yani şey tarafında. Hani sizlerin yani sizler konuşuyorsunuz işte yayınlarda ama diğer tarafta mesela hani bu konunun gündeme geldiğini görmüyoruz. Açıkçası hani sanki bu konuda biraz görüşülmesi gerekiyor diye açıkçası düşünüyorum.
1: Yani bu tarafa dair bir ek önlem ihtiyacını mı

0: vurguladığınızı anlayayım.
1: Tabii, aynen. De yani valiler geldi, ÖSET'i yani şirketler yenilemek isteyecekler. Ama diğer karşı tarafta bu otomatik olarak bir daralmaya yol açacak aslında. Biraz böyle Merkez Bankası'nın söylemlerinde biraz bu ifadeler var. Bence biraz buradan kaynaklı. Mesela dezenflasyon sürecine devam edeceğini, talepte bir baskılanma olacağını aslında bu son yaşadıklarımızın getirdiği bir süreç değerlendirmesi bence buradan dolaylı olarak gelen aslında etkiler. Yani evet, fon tasfiye sürecinin etkisi olacaktır ama diğer taraftan bu borçlanma tarafındaki daralmanın, yani borçlanma piyasasındaki daralmanın talep üzerinde bence mutlaka etkisi olacak. Pozitif yönde tabii dezenflasyonu pozitif yönde bir katkısı olacak ama diğer taraftan şirketlerin finansman ihtiyaçları konusunda da tabii ki bir daralmadan aynı zamanda bahsediyoruz. Belki daha yüksek bir maliyet yani bence genel anlamda zaten hani bankacılık sektörü tarafında kredi limit tarafında yaşanılan sıkıntılardan zaten bu taraflara aslında dönüş olmuştu. Yani burada biraz bence bu tarafta bir daralmadan bahsedeceğiz.
0: Peki Figen Hanım, yani Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlama üzerinden de biraz, yani hem bu konuştuklarımızın önümüzdeki günlerde nasıl yansıyacağı, yani şu anki fiyatlamanın nasıl devam edeceği üzerine de biraz analiz yapmaya çalışalım. Çünkü Borsa İstanbul hacimsiz gidiyor. Epey geri çekilme var. Baktığımızda işte 12.000-12.400 aralığında dar bir alana sıkışan hareketler görüyoruz. İşte yani bu fon tarafındaki gelişmelere dair haber akışı, oradan çıkışlar, yabancının olmayışı, işte ne diyelim, hani bireyselin de durduğu yerde durması doğal olarak, yani çok hareket alanı olmadığı için burada işte bu dar alanda kısa paslaşmalar diyebileceğimiz bir görünümü bize gösteriyor. Şimdi buradan, yani devamında mesela önümüzdeki 3 ay için Borsa İstanbul tarafında yaklaşımınız ne? Yani bir yandan BIST 30'da bir pozitif ayrışma var, BIST 100 dışıyla ayrışma çok belirgin, hisse bazlı ayrışmalar. Bir yandan değerlemelere baktığımızda nasıl anlamlandırmalıyız? Yani ne diyorsunuz burada, neye bakmalıyız, neye mesafeli yaklaşmalı yatırımcı, yani biraz o tarafı da sorayım.
1: Şimdi bu son tabii dalgalanmayla birlikte Zeynep Hanım, yani yerli tarafta tabii çok büyük bir aslında darbe oldu yatırımcı tarafında, portföylerde ciddi kayıplar var. Yatırımcı biraz tabii ki alış yaparken ya da Borsa İstanbul'da tekrar yeniden pozisyon almayı düşünürken hep temkinli ve ürkek şu anda, bir böyle bir şey var, alış tarafı zayıf. Fakat dönüyoruz yabancı tarafı için, yabancı tarafı için manzara biraz farklı. İkisini ayrı yorumlamak lazım. Yani bizim içeride yerli tarafta bayağı moraller bozuk, büyük kayıplar verilmiş iken, yabancı tarafta mesela endeks hesaplaması, mesela MSCI'nin istediği şeylerin büyük bir kısmı aslında gerçekleştirilmiş oldu.
0: Aynen. Böyle bir MSCI riski artık yok diyebiliriz değil mi?
1: Bence yani ben artık yok diye düşünüyorum. Yani %80 yok. Bir de enflasyon tarafında mesela onları nasıl beklediği, bu 30'lara çok dirençli bir enflasyonumuz vardı. Bu ay 30'un altına geldi yıllık enflasyon ve düşmeye de devam edecek, öyle gözüküyor. Üçüncü olarak da Merkez Bankası'ndan bir faiz indirim beklentisi var tüm dünyanın aksine. Dolayısıyla yabancı tarafındaki manzara bu açıdan pozitif. Sadece dünyadaki dünyadaki rüzgar biraz sıkıntılı yabancı yatırımcı için. Yani gelişmekte olan ülke piyasalarından mesela Eylül ayında çok ciddi bir çıkış oldu. Sadece burada bir, yani Türkiye özelinde aslında hava birazcık pozitife döndü. Ama dünya tarafında bu hava hala bozdu ondan sonra. Yani şöyle bir şey görüyorum Zeynep Hanım. Yani bu şartlarda yabancı yatırımcı eğer tekrar Türkiye tarafına, çünkü aslında istenilen şartlar oluşmuş olacak, oldu yani. Dolayısıyla bunun girişiyle birlikte belki yerli yatırımcı buna eşlik etmek isteyebilir. Buradan bir motivasyon sağlayabilir. Ama sadece yani yerli taraf için mesela son biz bir 5-10 gündür mesela genel şirket geri alımlarının daha fazla Borsa İstanbul'da alıcı tarafında yani böyle yerli tarafındaki hareketlerin daha kısa soluklu olduğunu görüyoruz. Ama işte şirket geri alımları var, hisse bazlı hareketler var. Tabii bilanço dönemine geliyoruz. Belki bilanço döneminde bir miktar daha moraller toparlanabilir yerli tarafın için. Orada hani şirket karlılıkları belki birazcık daha pozitif yönde motivasyon kaynağı olabilir.

0: zaten. Çünkü hani %102 arttırım fiyatlamasına geçti tekrar piyasa Şubat'a kadar. Hani seçim öncesi yapılması pek beklenmiyor gelenek olduğu üzere ama şimdi yeniden %100 fiyatlamasını konuşur olduk. Özellikle çekirdekteki o katılık sadece işte o petrol yani enerji fiyatlarıyla ilişkili değil çıkarımı üzerinden sanırım.
1: Biraz yani şöyle bir söyleyeyim Zeynep Hanım, aslında biraz verinin için çok şey değil. Biraz önce işte Hazine Bakanı'nın açıklamaları da vardı bu veri geçici gibi. Orada aslında reel saatlik kazançlar yani aslında maaşlar kısmı öyle ifade edeyim, reel kazançlar. Biraz böyle orada ayrılan yorumcular da var açıkçası. Her ne kadar sizin söylediğiniz gibi. Ekim ayına dair beklenti de değişti bu arada. Ekim ayında arttırmaz diyenler daha fazlaydı. Şimdi daha böyle %50-50 Ekim ayı için. Ama yine hani seçim olduğu için ben de açıkçası Ekim ayında arttırım olacağını zannetmiyorum. Birazcık daha görünmek istenebilir. Orada da bu reel kazançlar biraz şey olabilir. Mesela bazı yorumlarda şunları da görüyoruz. İşte reel kazançlarda bir zayıflık, satın alma gücünü zayıflattığı için hani hizmetler tarafında enflasyona yardımcı bir etkisi olabilir gibi görüşler var. Ya bu da Fed'in hani bir faiz arttırımı belki gerekebilir işte Ocak ayında ama şey değil diye yorumlar var. Ama bazıları da şunu söylüyor şimdi, bu enflasyon verisi o açıdan karışık yani. Kim ne taraftan bakmak istiyorsa biraz oradan yakalanabilecek şeyler var. Kötümserler de diyor ki hani Fed diyordu ya evet bir faiz arttırımı gerekiyor ama bu bir döngü olmayacak mesela. Bazıları da diyor ki bu veriden sonra döngü olma ihtimali ortaya çıktı. Ben diğer taraftayım. Yani ben kazançlar tarafına daha fazla bakılacağını düşünüyorum seçime gitmesi nedeniyle. Ama hani şeyde baktığımızda veri çekirdek tarafta güçlü.
0: Evet, peki Figen Hanım. Tabii oradaki yani enflasyon kaygısının ve yüksek faiz hatlarının devam etmesi elbette fon akımları açısından da gelişmekte olan ülkeler açısından keyif verici görünmüyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için. Figen Özavcı Gümülcineli konuğumuzdu. Burada noktalayalım finans merkezini. Yarın görüşürüz. Şimdi sırada kapanışa doğru var. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Yatırımın adresi QNB Invest. Finans merkezini sundu.
1: Reklam. Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: TRT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor ve kapanışa doğru programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Haftanın 3. işlem gününde seans sonuna doğru öncelikle fiyatlamalara beraber bir göz gezdirelim dilerseniz. İçeri tarafa bakıldığında piyasalarda şu an Borsa İstanbul'da BIST 100 ana endeksi 12.133 puandan fiyatlanmasını sürdürüyor. %1'e yakınsayan bir geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Dolar TL, Euro TL tarafında nispeten yatay bir fiyatlanma varken Euro Dolar çaprazına bakıldığında ise 1.11.17 seviyesinde bir fiyatlanma hakim ki bu da Euro Dolar çaprazı için 18 ayında en dip seviyesi olarak görülmekte. Çünkü dolar endeksinde aslında 18 ayın zirvesi de görüldüğü için 102 seviyesiyle güçlü bir hikayenin de hala kurulduğunu görüyoruz diyelim. Diğer taraftan Avrupa borsalarına bakıldığında sabah saati pozitif bir seyir vardı. Şu an İtalya tarafında yatay negatif bir ayrışma yaşandığını izliyoruz. ABD tarafına bakıldığında ise aslında bilançoların gelmeye devam ettiğini görüyoruz ve fiyatlamalara bakıldığında ise burada ASML, BofA, Morgan Stanley gibi bilançolar gelmeye devam ediyor. Dünse JP Morgan Chase, Goldman Sachs ve Wells Fargo tarafından geldi. Beklentilerin de üzerinde gelen bu büyük banko bilançolarından sonra ise S&P 500 tarafında bilanço sezonunda %25'e varan bir burada çeyreklik kârların artma beklentisi olmasıyla beraber biraz daha beklentilerin de karşılandığını görüyoruz diyelim. Dow Jones tarafında pozitif bir açılış varken S&P 500 ve Nasdaq tarafında ise yatay negatif bir işlem hacmi sürüyor. Peki emtia piyasalarında şu an fiyatlama ne yönde? Çünkü Amerika tarafında enflasyon rakamlarını karşıladık ve bakıldığında enflasyon beklentilere paralel geldi. Fakat piyasalardaki fiyatlamalarsa %3,5'un üzerine yakınsayan yıllık taraftaki manşet ABD enflasyon rakamı sonrası ise iç halkantılı seyir yaşamış bulunmakta. Güçlü dolar hikayesi diyoruz. Enflasyon tarafında Amerika'da yine güçlü seyir geldi diyoruz ve bu tarafta ise spot piyasada ons altın 4000 dolar sınırında fiyatlanmasını sürdürüyor ki biz 4200 dolarların altında bir fiyatlanma olduğunu izliyorduk diyelim. Şu an bir açıklama son dakikalarımızda yer alıyor. İçeri piyasalarda Borsa İstanbul Başkanı Ergün Borsa olarak SPK'ya bildirimlerimizi gerçekleştirdik. Bu konuda üstümüze düşeni yaptık açıklamasında bulundu. Tabii fonların tasfiye süreci borsaya fon çıkışlarının yansımasıyla beraber çokça konuşulmuştu. Borsa İstanbul Başkanı Ergün diyor ki borsa olarak SPK'ya bildirimlerimizi gerçekleştirdik. Bu konuda üstümüze düşeni yaptık açıklaması şu an son dakikalarımızda yer alıyor değerli izleyenler. Emtia ve Bitcoin fiyatlama geri döndüğümüzde ise burada aslında negatif bir seyirin enflasyon verisi sonrası olduğunu görüyoruz diyelim. Brent petrol tarafında 106 dolar seviyesinde bir fiyatlanma hakimken Amerikan tipi ham petrolde ise 95 dolar seviyesinde %1'e yakın sayan hatta üzerinde bir prim olduğunu izliyoruz. Evet, ABD enflasyonu, Amerika'daki bilançoları konuşmak üzere araştırma masasına gidelim şimdi.

0: Araştırma analistimiz Elif Canseven bizlerle. Elif merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alara, iyi yayınlar.
0: Şimdi küresel tarafta odak biraz daha Avrupa'da bilançolarda, Amerika'da bilançolarda. Fakat bugün bakıldığında ise kısa bir süre önce Amerika tarafından enflasyon rakamını aldık Elif. Peki şu an piyasa fiyatlamalarının etkisi, bu adımların ve detayların ne yönde oldu, notlarından son performansı dinleyelim.
1: Alara, aslında baktığımızda bugün saat 15.30 gibi ABD tarafından enflasyon verisini karşıladık ve gelen enflasyon verisinin arkasından piyasalarda çok sert hareketler gördüğümüzü söyleyebiliriz. Keza aslında piyasa beklentisiyle uyuşan bir enflasyon verisinin ardından diyebiliriz, ama detaylara bakmamız gerekirse özellikle manşet tarafta aylık bazda %0.6'ya varan beklentilere paralel bir enflasyon verisi karşıladık. Yıllık bazda ise bir miktar daha hızlanmalar gördük. 3.6 piyasa beklentisinin üzerinde 3.7 seviyelerinde gelen bir manşet enflasyon karşıladık. Buradaki ana eğilimin aslında ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre benzin fiyatlarındaki yükselişten olduğunu söyleyebiliriz ana etmenin. Çünkü o tarafta aylık bazda %9'a varan yükselişler takip ederken yıllık bazda ise yükseliş serisi %34'e kadar varan bir benzin fiyat artışı takip ettik. O tarafta aslında yaz aylarında ateşkes söylemleriyle beraber bir miktar daha aşağı yönlü kırılımlarını takip ettiğimiz benzin fiyatlarının hızlanmasının doğrudan manşet enflasyon üzerindeki etkilerini görüyoruz diyebiliriz bu hızlanmada. Çekirdek enflasyon tarafına baktığımızda ise keza piyasayı şaşırtan birazcık daha o taraf oldu. Çünkü biz çekirdek enflasyon tarafında özellikle aylık bazda yavaşlamalar bekliyorduk. Buradaki ana etkenin ulaştırma ve konaklama olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Ağustos ayında ulaştırma ve konaklamanın yukarı yönlü ivmeleriyle beraber bir miktar daha hızlanan etkisinin fazla olduğu bir enflasyon verisi karşılarken Eylül ayında bu iki değerin aşağı yönlü gelmesi beklenirken şu an geldiğimiz noktada çekirdekte aylık %0.3 yani 0.2 beklentisinin üzerinde, yıllıkta ise 2.6 ile 2.5 beklentisinin üzerinde bir çekirdek enflasyon geldi. Bunun piyasaya yansımalarına baktığımızda ise hisse senedi piyasasındaki aslında teknoloji tarafındaki satışları bir miktar daha hızlandığını söyleyebiliriz. Keza şu an baktığımızda 3 ana endeksinde ABD tarafında satıcılı seyrini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Keza tahvil faizlerinde de özellikle 2 yıllıklarda 10 bas puan, 12 bas puana yakın bir yükseliş takip ettik. Şu an geldiğimiz noktada 4.88 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor ABD 2 yıllıkları. 10 yıllıklar cephesinde ise 5.27-83 seviyelerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Senin de aslında girişte söylediğin gibi. Fakat swap piyasalarındaki bu tarafta özellikle son dönemde New York Fed Başkanı Williams'ın yaptığı açıklamalarla beraber Fed faiz artırımları 2026 yılında ne olacak, 2027 yılında nereye doğru gidecek diye değerlendirmeye çalışırken biz swap piyasalarındaki fiyatlamalara baktığımızda ise Ekim ayında faiz artırım ihtimalleri hemen enflasyon verisinin arkasından %60 seviyelerine kadar çıktığını görmüştük. Şu an geldiğimiz noktada keza terminal ekranlarımızı rejimimizi yansıttı. %45 seviyelerinde bir Fed faiz artırım ihtimalinin fiyatlandığını piyasalarda söyleyebiliriz. Artık 2026 yılı için bir faiz artırımı kesin olarak fiyatlanırken 2027 yılı için önümüzdeki bir sene içinde bir faiz artırım ihtimali fiyatlamalar arasına girdi. Keza dün biz buradan yine Williams tarafından yapılan açıklamalarla da 2026 yılında bir faiz artırımı beklediğini, 2027 yılında ise sıkılaşma beklemediğini söylemişti. Şu an swap piyasalar 2027 yılı içinde bir faiz artırımı fiyatlıyor diyebiliriz. Buna eşlik eden aslında kıymetli metaller tarafındaki düşüş serisi, doların birazcık daha değer kazanması enflasyon verisinin arkasından hemen piyasalara eşlik eden ana oyunculardan oldu diyebiliriz. Ama bugünün ana gündemlerinden bir tanesi enflasyonken bir diğer ana etkenin de gelen bilançolar olduğunu söyleyebiliriz. Amerika tarafından büyük yatırım bankalarının dün 4 tanesini bugün 2 tanesini karşıladık ve onların performanslarının hisse senedi üzerinden görüyoruz. Ama ABD tarafından, özür dilerim, Avrupa tarafına baktığımızda ise aslında ki son haftalarda keza bu tarafta özellikle tahvil faizlerinin yükselişinin piyasaları etkilerinden konuşuyoruz. Bugün bir miktar daha ASML tarafından gelen bilançonun piyasalara pozitif yansıdığını söyleyebiliriz. O tarafta da bilançonun güçlü gelişinin arkasından piyasa oldukça olumlu karşılamıştı. Fakat ABD enflasyon verisinin arkasından ASML şu an terminal grafiğimizde de görüyoruz. ASML verisinin enflasyon verisinin hemen arkasından bir miktar daha düşüşe geçtiğini fakat 16.30 itibariyle de tekrar toparlanmaların başladığını burada hisse performanslarında söyleyebiliriz. Bilanço tarafına baktığımızda ise aslında piyasa büyüklüğü açısından Avrupa'nın en güçlü şirketinden bahsediyoruz bu noktada Alara ASML. Ve bu noktada da aslında güçlü karlılık açıklaması ve satış tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi bilançonun ana çıktılarından bir tanesi oldu. Fakat dikkat çekici bir detay daha vardı. Bu da satışlarının yani üretimdeki talebin 2027-2028 yılında keza burada üretim kapasitesindeki artışı da daha önce duyurmuştu. 2027-2028 yılında karşılayamayacağına dair olan açıklamaları oldu. Bu tarafta bilançonun alt detaylarını incelememiz gerekirse net satışlar tarafında 11 milyar 660 milyon euro olarak açıkladı ASML tarafı. Brüt kar marjını ise %54 seviyesinden %57,5 seviyesine kadar yükseltti. Net kar tarafında ise bir önceki çeyrek 2 milyar 920 milyon seviyesinde açıklamıştı. Bu çeyrekte ise 4 milyar 960 milyon euroya kadar ulaştı. Net kar tarafı hisse başına karında 7,59 seviyesinden 12,95 euroya kadar yükseltti. Bir önümüzdeki sürece kadar 2026 satış tahminlerini de yukarı yönlü revize etti ve burada da yıllık tahminlerini daha önce 43 milyar dolar olarak açıklarken alt sınır olarak şu an 44 milyar dolara yani 44 milyar 45 milyar euro seviyesine kadar yükselttiğini söyleyebiliriz 2026 yılı için. Son çeyrekte ise brüt kar marjını %56 seviyelerine kadar beklediğini açıkladı. Dördüncü çeyrekte 14.2 milyar euro arasında bir satış öngördüklerini

0: açıkladılar. Bu da geçen çeyreğe göre %26'lık bir büyümeyi gösteriyor satışlar tarafında. Performanslarını takip edeceğiz ama yaptıkları satışların Asya ağırlığı da oldukça önemli. Çünkü satışlı yapılan satışların bilanço üzerinde açıklanan satışların aslında ağırlıklarına baktığımızda yaklaşık %31'inin Tayvan tarafının, %32'sinin Tayvan, ikinci sırada Güney Kore'nin %31 ile Güney Kore'nin, yani sadece %63'ünün Tayvan ve Güney Kore'den geldiğini söyleyebiliriz. Burada da TSMC, Samsung gibi şirketlerin önde çıkan işlemcilerde satıcılı tarafta öne çıktığını söyleyebiliriz. Ve burada da Çin'in %23 ile 3. sırayı takip ederken, burada ABD yaptırımlarıyla beraber Çin'e büyük montanlı ekipmanları değil de daha küçük montanlı ekipmanları satması öne çıkan başlıklardan, ABD'ye %13 ve sadece Asya'ya geri kalanında %1 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Şirket bilançosunun açıklamasının hemen arkasında aslında öne çıkan başlıklardan bir tanesinin az önce de söylediğim gibi 2027-2028 yılında üretim kapasitesini arttırmış olmasına rağmen talebi tamamen karşılayamayacağını açıklamasının ardından, ki bilanço güçlü gelen bilançonun arkasından, hisse performansında yukarı yönlü hareketleri halen daha takip ettiğimiz bir seans geçiriyor ASML tarafı diyebiliriz. Şu an en güçlü Avrupa enflasyon verisinin arkasından da güçlü seyrini korumaya, pozitif seyrini korumaya devam ediyor diyebiliriz.
1: Elif, çok teşekkürler değerli katkıların için.

0: Evet, hem içeride hem dışarıdaki fiyatlamaları ekranlarınıza getirdik. Şimdi kapanışa doğru da kısa bir araya gidelim.
1: Bloomberg ET Radyo.
2: Reklam.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Reklam.
1: Öncelikli yayın.
10: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
11: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
12: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
13: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
14: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
15: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru programı kaldığı yerden devam ediyor. Amerika tarafındaki son verilerin küresel piyasalara yansıması ve iç taraftaki yeni verilerin ise hem fonların tasfiye sürecine hem de yatırımcıların adımlarına yansımalarını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Kendisi Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hakim. Derya Hanım merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Alarlan, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Şimdi küreselde ve içeride yoğun bir gündemin olduğu bir haftadan geçiyoruz. Verisel bir gündem değil içerideki, fakat fonların tasfiye sürecinin artık her gün yeni bir adımla geldiği, yasa sürecinin ne zaman netleşeceğini konuştuğumuz bir ortamdan geçiyoruz. Fakat ben sizinle öncesinde küresel taraftan başlamak isterim. Çünkü biraz daha küresel piyasalarda odak Amerika'dan gelecek bugünkü enflasyon rakamlarındaydı. Ve beklentiler aslında %3,7 seviyesinde gelmesindeydi. Ve beklentilere paralel bir şekilde yıllık tarafta manşet Amerikan enflasyonunu aldık. Aylık %0,6, yıllıksa %3,7 artış kaydetti Amerika'daki TÜFE Eylül ayında. Peki temel fiyat baskılarını da göz önüne aldığımızda sizce bu verilerin devamı böyle %3,5'ların ve 4'e yakınsayan bir oranın devam etmesini öngörür müsünüz? Şu an piyasalara bakıldığında ise %4'e yakınsayan manşetteki enflasyonda biraz tedirginlik yaratıldığını gördük. Altın tarafında 4000 dolara yakınsayan bir fiyatlama var. Küresel tahvil faizleri zaten rekorları görmüş. Dün biraz geri çekilme vardı. Bu veri sonrası bugün ise yine 5 yıllıklarda 5'e yakınsayan bir Amerika tarafında fiyatlamanın da olduğunu gördük. Peki siz 4'e yakınsayan bir sonraki ay bir enflasyon rakamı bekliyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet, tabii ayki aslında biraz beklentilerin üstünde geldi. Çünkü biliyorsunuz ki özellikle petrol fiyatlarında bir artış var ve de dizel diye bir sorunumuz var artık. Dizel fiyatlarında ciddi bir artış var. Hatta Trump da bunu çözmek için farklı senaryolar deniyor. Putin'le anlaşmak da bunlara dahil. Dolayısıyla bu ciddi bir baskı oluşturmaya başladı. Zaten burada dizel fiyatının direkt yükseldiğini görüyoruz. Hem dizel fiyatındaki yükseliş hem de bunu yavaş yavaş diğer mallara da yansımaya başladığını göreceğiz. Ben şu anda taze meyve sebze fiyatında herhangi bir çok yüksek bir artış görmedim aslında Amerikan fiyatları içerisinde, Amerikan CPI içerisinde, ama aldığımız haberler, okuduğumuz haberler, özellikle Financial Times'ta çıkan haberlerde özellikle bu taze meyve sebze tarafında artan navlunlarla birlikte, yani taşımanın çok artmış olması, dizel fiyatının çok artmış olmasıyla birlikte burada da bir fiyat artışının mümkün olacağı birkaç ay sonrasında görülüyor. Dolayısıyla burada %3,7'lik bir enflasyon artışının ben tek aya yansımış bir enflasyon artışı olacağını düşünmüyorum. Daha sonraki aylarda da bir müddet enflasyonun daha yüksek kalacağını göreceğiz. Bu da zaten bence asıl belirsizliği, piyasalardaki asıl bu fiyatlamayı değiştiren şey oldu. Demek ki enflasyon daha biraz daha yüksek kalacak. Hem de beklenenin az olsa üstünde geldi ve bunun diğer mallara da yansımasını göreceğiz. Mal ve hizmetlere de yansımasını göreceğiz. Dolayısıyla daha yüksek giden bir enflasyon oranımız olacak. Mecburen yüksek giden bir faiz oranımız da olacak beklentisi yarattı. Ve bu da piyasalarda ne yazık ki bu havayı bozdu gibi görünüyor.
1: Şimdi Amerika tarafından %4'e yakınsayan yıllık tarafta manşet enflasyonun bu denli yukarı yönlü gelmesi aslında biraz daha Ekim ayındaki FED kararındaki beklentileri de etkileyen bir tablo bizlere sundu. Vadeli piyasalara bakıldığında normalde bu veri

0: öncesinde Ekim'deki faiz kararında %20'lere yakınsayan bir faiz artışı beklentisi fiyatlaması vardı. Fakat bu %3,7'lik yıllık manşet enflasyon rakamından sonra şu an bakıldığında ise 28 Ekim'deki FED kararında %45'e yakınsayan bir faiz artışı beklentisi olduğunu görüyoruz. Ve burada Aralık ayında, yani yılın son toplantısında ise %90'a yakınsayan bir artış beklentisi var. Peki sizin beklentileriniz de bu yönde mi ilerliyor? Sizce iki toplantı 25'er bas puanlık, birer 25'er bas puanlık bir faiz artışı masada olabilir mi?
1: Şöyle söyleyebilirim. Benim beklentim aslında burada biraz farklılaşıyor. Yani piyasada beklentisi evet, yani %45'e yükseldi bu şeyden sonra, enflasyon verisinden sonra, ama ben hala o tarihte bir faiz artışı yapılmayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten seçimlere çok yakın. Bir de üstelik gelen açıklamalar, Fed guvernörlerinden gelen açıklamalar bu kadar acele edilmeyeceği konusunda, yani bizi o konuda düşünmeye sevk ediyor. Bence bu ilk toplantıda, yani Ekim toplantısında, şurada zaten 2 hafta az bir süre kaldı herhalde. Ekim toplantısında böyle bir artışa gideceklerini düşünmüyorum açıkçası. Ama ondan sonrakine, yani bugün gelen veri ve bundan sonra aslında verinin yukarı doğru yönelmiş olması, tekrar yeniden enflasyonun yükselişe geçmiş olması, çünkü Mart ayından sonra hafif hafif bir petrol fiyatındaki gerilemeyle birlikte düşmeye başlamıştı. Ama yeniden yükseliyor olması, dolayısıyla daha sonraki, yani bir sonraki toplantı için bence artış beklentisini daha da güçlendirdi. Yani bana soracak olursanız, bu Ekim ayındaki faiz artışından çok bu enflasyon yüksek gelmesi ve böyle de gidecek olması Aralık ayındaki artış ihtimalini daha da güçlendirdi. O neredeyse tama yakın bir şekilde fiyatlanmaya başladı, gördüğünüz gibi.
0: Ki biz bu zamana kadar aslında FED tarafından bir faiz artışı adımı gelmediği için hazine tarafından küresel tahvil faizlerindeki yükselişi dizginlemek amaçlı bir tahvil geri alım programı yapıldığını ve burada Merkez Bankası'nın yapamadığını, hazine bacağından yapıldığını konuşurduk. Şimdi FED tarafından aslında vadeli piyasalara bakıldığında faiz artışı iki toplantıda bekleniyor. Diğer taraftan BOFA'ya bakıldığında ise bu Amerikan enflasyon verisi sonrası gelecek yıl Haziran ayına kadar 3'er kez faiz artışı beklediğini söylüyor. Peki siz de BOFA'nın bu öngörüsüne katılıyor musunuz?
1: Ya aslında onu söylemek için biraz erken diye düşünüyorum Alayra Hanım ben. Çünkü önümüzde ne olacağını bilmiyoruz. Şu Kasım seçimlerini bir atlatalım bence. Daha sonra Trump'ın yapacağı hamleler, bu Kark Adası'na çıkacak mı? Askeri harekat başlatacak mı?
0: Evet.
1: Askeri harekat başlatırsa farklı bir şey konuşuyor oluruz. O zaman petrol fiyatlarının gerçekten çok yükseldiğini konuşuruz. Ama topal ördek olması halinde belki daha uzlaşmacı bir Trump'ta görebiliriz. Çünkü bu Kongre ve Senato tarafında biliyorsunuz ki bu savaş aslında Trump'ın savaşı olarak görülüyor. Ve kendi cumhuriyetçileri arasında da, yani kendi partidaşları arasında da çok desteklenmiyor. Yani ondan sonrasında Trump'ın geri adım attığını da görebiliriz. Şimdi o aslında bir tehditler savuruyor, seçimden sonra göstereceğim Husiler falan şeklinde de. Ama ben seçim sonrasındaki atmosferin nasıl oluşacağını izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası 2027'deki enflasyonun da belirleyicisi bu olacak. Yani evet, yükseldi enflasyon ama bu yükseliş sürecek mi? Yani oradaki bir askeri müdahale olması halinde bu yükselişin çok çok daha fazla olabileceğini görebiliriz. Ya şu anda şunu da düşünmek lazım. Aslında petrol akışı devam ediyor günümüzden. Petrol akmıyor diyemeyiz. Neredeyse %90'ların üzerine çıkmış bir petrol akışı var. Ama petrol akışı artık daha pahalı hale geldi. Yani orada gemi bulmak, gemi transferi yapmak, o gemilerin gemiden gemiye transfer etmesi, bütün bunlar daha maliyetli, daha zor hale geldi. Sigorta, yani sigorta yapılamıyor örneğin. Oradaki mürettebatın maaşı, bunların hepsi bu süreç içerisinde ne yazık ki daha pahalandı. Ve böyle bir askeri müdahalenin olması halinde, orada sıcak bir çatışmanın olması halinde bunların daha da pahalı hale geldiğini görebiliriz. O yüzden şimdilik ben aslında bu sorunuzu seçim sonrasında, yani Kasım'ın ikinci haftasında daha doğru bir şekilde yanıtlayabileceğimi düşünüyorum. Şu an için 2027'de belki yeni bir faiz artışına ihtiyacımız olmayabilir. Yani bu kadar yüksek bir faiz artışına ihtiyacımız olmayabilir. Belki bir faiz artışıyla geçirebiliriz. Ama bu söylediklerimiz olursa o zaman başka şeylere konuşuyor oluruz. Daha farklı bir enflasyonla, daha farklı bir enflasyonla mücadele yöntemiyle karşılaşmak durumunda kalabiliriz.
0: Şimdi BOFA tabii ki önümüzdeki yılki 3 toplantıyı öngörmüş. Fakat Trump'ın söylemlerine bakıldığında 3 Kasım'ı işaret ediyor. Sizin de söylemlerinizde altını çizdiğiniz gibi. Fakat Trump'a bakıldığında ise bir gün sonraki söylemini merakla beklediğimiz bir ortama da bizi atmış bulunmakta. Yani Financial Times'ın en sonki araştırmalarına ve hesaplamalarına bakıldığında tamına 8 ay boyunca 40'a yakın kez savaş bitti söyleminde de bulunmuştu kendisi. Bir diğer taraftan jeopolitik tansiyon fiyatlaması aslında bu zamana kadar hep tahvil faizlerinde görülmüştü ve piyasalarda biraz daha iyimserlik var borsalar tarafında konuştuğumuzda demiştik. Fakat tahvil faizi ise şu an tam ortamı bize gösterdiği bir derinleşme ve yukarı yönlü seyrini koruyor açıklamasını birçok konuğumuzla bu programlarımızı sizinle beraber de konuşmuştuk. Peki şu an bakıldığında enflasyon rakamından sonra Amerika'da ise 2 yıllıklar 4.87 5'e yakın sayan bir fiyatlamada ve 5 yıllıklar 5.08 fiyatlamasında. Şimdi ileriki dönemlerde sizce acaba gerçek normalimiz tahvil faizlerinde bu yönde mi olacaktır? Ve biraz daha burayı dizginlemek amaçlı Fed bir faiz artışına giderse Ekim ayında hazine tarafından tekrardan bir tahvil geri alım programı olabilir mi? Veya başka bir aracı sizce piyasaya sürebilirler mi?
1: Şimdi tahvil faizleri maalesef tabii ki hepimizin konusu. Şu anda hepimizin gündeminde çünkü olmadığı yer, yani görmediğimiz, uzun süredir görmediğimiz yerlere gitti ama normalde baktığınızda, bu çok uzun vadeli baktığınızda bu tahvil faizlerinin aslında daha normalleştiğini görebiliriz. Yani 1990'lar seviyesine doğru döndüğünü görebiliriz. Tahvil faizlerinde ben iki tane şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çok faktör var tahvil faizlerini etkileyen ama bunları ikiye gruplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi geçici faktörler, enflasyon gibi örneğin. Enflasyonun yükselmesi nedeniyle tabii ki bir vade priminde daha yüksek bir enflasyon primi istiyor yatırımcı. Ama bir de yapısal bir takım faktörler var. Örneğin bu yapay zekanın buradaki bütün fonları çekmesi gibi. Yapay zekanın daha yani faiz hassasiyeti olmadan borçlanması gibi. Yapılan analizler zaten doğal faiz oranının yapay zeka yatırımları nedeniyle 0.5 puan kadar yükseldiğini gösteriyor bize. Dolayısıyla biz daha yüksek bir faiz oranıyla, daha yüksek tahvil faiz oranlarıyla hayatımıza devam edeceğiz gibi görünüyor. Onun dışında başka faktörler de var. Mesela artık Japonlar ABD tahvillerini yavaş yavaş satmaya başladılar. Buradaki carry trade'in Japonya tarafından carry trade'in de çözülmeye başladığını görüyoruz. Japonların kendi tarafına doğru, yani kendi tahvillerine yatırım yapmaya başladıkları eğilimi de görmeye başladık. Tabii merkez bankaları da artık daha az ABD tahvili alıyorlar. Daha az dolar tutmaya başladılar çünkü biliyorsunuz ki burada da bir altın teması devreye girdi. Dolayısıyla bütün bunları eklediğimizde bunlar biraz yapısal değişiklikler gibi görünüyor. Enflasyon gibi kalıcı değişiklikler ortadan kalkabilir ama yapısal değişiklikler bizimle beraber kalacak. Yani bundan sonraki dönemde şöyle özetleyebilirim, artık para daha maliyetli. Yani daha yüksek faiz oranlarına karşılaşacağız. Buna göre bizim de, yani bizim gibi fon ihtiyacı olan ülkeler için de bu daha yüksek maliyeti likidite demek aynı zamanda.
0: Ki aslında son zamanda bu güçlü dolar hikayesinde doların maliyetinin farklı bir düzleme girdiğini çok kez konuşuyorduk. Şimdi dışarıda Fed tarafında ve Amerika ekonomisinde böyle bir ortam varken biraz daha içeri tarafa bakmakta fayda var diyelim. Çünkü Made in Europe ABD-İran savaşından önce şu an gündemimizde vardı. Fakat savaşla beraber biraz daha geri plana atıldı ve gözler biraz daha ABD-İran savaşı ve piyasalara etkisine odaklanmıştı. Made in Europe tarafında neredeyse 8 aya varan bir ertelenme yaşandı ve karar daha açıklanmadı. Peki biz taslak kapsamında olacak mıyız diye ülkece konuşuyorduk. Fakat şu an netlik yoktu. Sizin de sosyal medya hesabınızda bir değerlendirmeniz vardı. Biraz onu ben konuşmak isterim sizinle beraber. Çünkü Türkiye ekonomisi için çok da önem arz ediyor. Çünkü bizim en büyük ihracatçı pazarlarımızdan biri Avrupa ve Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Peki sizce yakın zamanda bu sene içerisinde taslak kapsamında alınabileceğimiz bir açıklama gelebilir mi? Gelmezse parlamento tarafından nasıl bir karar çıkabilir? Ve Türkiye tarafına baktığımızda burada sizce otomotiv sanayisinde taslak kapsamına alınmazsak nasıl bir yansıması olacaktır? Çünkü şu an bakıldığında nakit akışı tarafında birçok sektörün sıkıntı yaşadığını konuşurken bir de böyle bir gündemin masaya gelmesi ekonomiyi nasıl bir hale sürükleyebilir?
1: Alar Hanım, maalesef o tarafta rüzgar tersine esiyor. Şimdi biz Mart ayında çok sevinmiştik. Çünkü orada komisyon tarafında işte çıkan taslak, aslında onların duruşunda Türkiye'nin güvenilir ortak, Trusted Partners arasına gireceği, çünkü gümrük birliği nedeniyle, yani Made in Europe kapsamında Türkiye'nin de, ya yani bu menşe kısmında Türkiye'nin de Avrupa menşeli sayılacağı ile ilgili bir belge yayınlanmıştı. Ama tabii süreç burada bitmiyor. Bundan sonrasında, yani şimdi daha sonrasında, bu Mart'tan sonra parlamento tarafında bir taslak görüşüldü. Ve bu taslakta bizim burada Avrupa menşei sayılmayacağımız, yani doğrudan sayılmayacağımız, burada opt-in, yani bunun içerisinde olmak için 7 adımlı bir koşulu sağlamamız gerektiği yönünde bir taslak çıktı. Bu da henüz yasalaşmadı. Yani parlamentonun kendi tarafında nasıl bir pozisyon aldığını da henüz bilmiyoruz. Çünkü bu görüşülecek ve en son kararı herhalde Kasım sonu gibi biz görmeye başlayacağız. Ama işin bir de konsey boyutu var. Yani buradaki Avrupa ülkeleri boyutu var. Avrupa ülkeleri boyutunda da Fransa ve Almanya arasında ne yazık ki gelen haberler pek iyi değil. Yani biz o tarafa daha fazla güveniyorduk. Çünkü konsey tarafında bizim daha desteklenebileceğimizi düşünüyorduk. Siyasi bir şeyler de var çünkü işin içerisinde. Ama Almanya ile Fransa kendi aralarında Fransa daha dar bir Made in Europe düzenlemesi isterken Almanya daha geniş bir Made in Europe düzenlemesi istiyor. Made with Europe düzenlemesi istiyor aslında. Çünkü çok fazla tedarik zincirine sahip olduğu için. Ama gördüğümüz şu ki Almanya ile Fransa daha dar bir konuda, Made in Europe konusunda anlaşmışlar gibi gözüküyor. Yani dolayısıyla orada şu an için henüz daha kesin karara varılmadı. Burada da konseyin pozisyonu ne olacak? Bu çok yakın bir süre içerisinde, Kasım sonuna kadar da belli olabilir. Ve bizim orada çok fazla bir ticaret diplomasisi yapmamız gereken bir dönem şu anda. Tabii ki Avrupa'ya olan ticaretimiz, otomotiv bizim en büyük ihracat kaynağımız.
0: Evet.
1: Ve tabii ki Avrupa da burada en önemli pazarımız. Dolayısıyla bu noktada bizim bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa aksi takdirde bu senenin sonundan sonra artık 2027'nin başında Konsey, Komisyon ve Parlamento hep birlikte, Trilog'la birlikte bir ortak karara varacaklar ve bu yasalaşacak. Dolayısıyla bu pozisyonumuzu kaybetmememiz için bizim şu anda ticaret diplomasisine çok ağırlık vermemiz, bu konuyu asla gündemden düşürmememiz gerekiyor. Ciddi anlamda etkileneceğiz yoksa.
0: Doçent Doktor Derya Ekim, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, kapanışa doğru özel bir röportajımızla noktalıyoruz diyelim. Collins Global Ürün Direktörü ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Ahmet Eroğlu Sürdürülebilirlik Perakende Zirvesi'nde sorularımızı yanıtladı ve Eroğlu perakende sektöründeki değişen tüketici davranışlarını değerlendirdi. İzleyelim ve kapanışa doğruyu noktalayalım.
2: Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Bugün Sürdürülebilir Perakende Zirvesi'ndeyiz. Biraz zirveyle başlamak istiyorum. Bunun sektör için önemi nedir? Neler konuşulacak?
3: Açıkçası bu zirve 5. defa yapılıyor. Ben geçen sene ilk zirveye katılmıştım. Konuşmacı olarak katılmıştım. Bugün de moderatör olarak buradayım. Açıkçası sektörümüzde hem ülkemiz için hem de perakende sektöründe bu tip zirveler çok önemli oluyor. Çünkü aslında aynı sürdürülebilirlikte olduğu gibi bilgi alışverişi firmalardan, kişilerden, CEO'lardan, genel müdürlerden, direktör arkadaşlarımızdan. Evet, biz birçok şey yapıyoruz aslında kendi içimizde ama diğer firmalar neler yapıyor, bakış açıları neler, kimler ne stratejiyi daha fazla ön plana koyuyor, aslında neler oluyor dünyada ve ülkemizde, bunları anlamak, bunları dinlemek, başkalarından öğrenmek. Çünkü bana soracak olursanız bence öğrenmenin bir yaşı yok. Aynı zamanda yeri ve zamanı da yok. O yüzden bu tip zirvelerde bunun gibi bilgi alışverişleri, bu tip panellere katılıyor olmak ve bunlarla alakalı bilgi alıyor olmak bence çok değerli.
2: Ahmet Bey, sürdürülebilirlik bütün sektörlerde olduğu gibi perakende sektöründe de önemli bir faktör. Burada siz Collins olarak burayı iş modellerinize nasıl entegre ediyorsunuz?
3: Şimdi şöyle, biz Collins olarak aslında sürdürülebilirlik yolculuğumuza 2008'de Turquality programına dahil olarak başladık. Ama sonrasında 2020 yılıyla beraber bu işi daha kurumsal hale getirelim istedik ve sürdürülebilirlik komitemizi kurduk. Bu komiteyi kurduktan hemen sonra da şirket stratejilerimizi önümüze aldık. Şirket stratejilerimizle sürdürülebilirlik stratejilerini özellikle birbirine hem bağlamak ama aynı zamanda birbiriyle de konuşan hale getirmeye çalıştık. Çünkü şirket stratejileriyle sürdürülebilirlik stratejilerini bir araya getirmediğiniz zaman aslında bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama sürekli patinaj çekiyorsunuz. Çünkü sonuçta bizim gibi şirketler, dışarıda kar amacı güden firmalar olduğumuz için ana odağımız her zaman sürdürülebilirlik olmayabiliyor. Fakat eğer biz stratejilerimizle de bağlarsak, sürdürülebilirlik stratejilerimizde çatı stratejimize entegre edebilirsek burada patinajdan çok destek olabileceğimiz, dokunabileceğimiz yerler olduğuna inanarak aslında bu yolculuğa başladık.
2: Peki biraz daha o zaman değişen tüketici alışkanlıklarından bahsedelim. Moda sektöründe, perakende sektöründe trend nedir şu an? Neler gözlemliyorsunuz?
3: Şöyle, biraz daha eskiye gideceğim. Tabii benim yaşım aslında 28. Belki çok çok önceden bahsetmiyorum ama bundan 10 sene, 15 sene önce, özellikle pandemiden önce fiyatlar çok daha uygundu. Şöyle bir örnek vereceğim. 9.99'a bir tişört alabiliyorduk. O dönem müşterimizin beklentisi aslında o tişörtle alakalı çok uzun bir yolculuk yapmak değildi. Yani onu sürekli giymek değildi. 2 kere, 3 kere müşterimiz giyiyordu. Sürülebilirlikle alakalı bu kadar bilgi sahibi de değildi. Atıyordu, tekrar alıyordu. Çünkü o dönem hem kaynaklarımız daha uygundu, hem dünyada şu anda içinde bulunduğumuz gibi ekonomik sıkıntılar, lojistik krizleri, savaşlar gibi durumlar da olmadığı için çok daha her şey uyguna ilerleyebiliyordu. Ama şimdi müşterimizin beklentisi çok fazla değişti. Artık bir ürüne daha fazla para vermeye hazır. Fakat onu daha uzun süre beraberinde taşımak, onu kullanmak ve giymek istiyor. Tabii bu da aslında baktığınızda kaliteyi ciddi şekilde arttırmanız, doğru zamanda ürünü mağazaya koymanız ve iyi bir fiyata hala rekabet ediyor olmanız gerektiğini gösteriyor. Çünkü müşterimiz aynı zamanda bunu yaparken o ürünü 6 ay giymeyi sadece fiyatından dolayı değil, aynı zamanda sürülebilirlik kısmına odaklanarak da yapıyor. Ben açıkçası firmaların da müşterilerin beklentilerini takip ederlerse başarılı olabileceklerini düşünüyorum.
2: Ahmet Bey, Collins olarak sizin denim fikrim tasarım yarışması var. Bu yarışma fikri nasıl doğdu? Neler hedefliyorsunuz buralarda?
3: Şimdi Dilan Hanım, şöyle, biz aslında öğrenci arkadaşlarımıza, gençlerimize fikirlerini anlatabilecekleri, aslında fikirlerini daha fazla insana duyurabilecekleri bir ortam oluşturmak istedik. Aslında bu yolculuğun başlangıcı bu şekilde oldu. Denim Fikrim Tasarım Yarışması aslında üniversitede alınan akademik eğitimin yanında pratik eğitimi de öğrencilerimiz, özellikle de moda tasarımı okuyan öğrencilerimiz üretime, özellikle denimin üretimine dokunsun, görsün, birebir şahit olsun. Çünkü üniversitelerimizde verilen akademik eğitimlerde evet, arkadaşlarımız bu işin teknik tarafını çok iyi öğreniyorlar. Fakat pratikte biraz zayıf kalıyoruz. Biz bunu özellikle yeni ekipler oluşturmaya çalıştığımızda çok büyüklüğü, boşluğunu çok güzel fark edebiliyoruz. Tasarım yarışmasında 2026 yılında dördüncüsünü düzenledik. 36 şehirden 200 başvuru aldık.

0: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Çocuğunuzun ilk bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
3: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. Kamu spotu.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklam.
8: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Seans notlarından herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Bugün ve hafta sonuna kadar sizlere seans notlarında ben eşlik edeceğim. Bir son dakika haberimizle açıyoruz seans notlarını. Hemen aktaralım. Bakan Şimşek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Detaylar geldikçe aktarmaya devam ediyor olacağız ama önce kısaca da olsa rakamlara bir göz atalım. Borsa İstanbul cephesiyle başladığımızda satış baskısının hakim olduğu bir gündeyiz. %1'in bir an altında %0,83'lük aşağı yönlü bir hareketle geldiğimiz noktada ekranlarımızda 12.147 puanı görüyoruz. Ayrışmalar devam ediyor ve hacimin de düşük olduğu bir gündeyiz. Bir az sonra Mehmet'le birlikte araştırma masasından Mehmet Özdemir'le birlikte detaylandıracağız elbette. Dolar TL'de 49.39 seviyelerini görürken Euro TL'de 55 seviyesindeyiz ve Euro Dolar çaprazında aşağı yönlü bir hareket var. Şu anda %0,65 kadar aşağıdayız. 1.11.26 seviyelerindeyiz. Euro dolar için ve ABD piyasaları için bugün önemli bir veriyi aldık. Onu da belki aktarmakta fayda var. ABD tarafında enflasyon verisini aldık ki beklentinin bir miktar üstünde gelen bir enflasyon verisi karşıladık. Özellikle çekirdek enflasyon verisi önemliydi. Bunun akabinde zaten piyasalar nezdinde de faiz artış beklentilerinin yukarı yönlü hareketini görüyoruz. Avrupa borsalarına döndüğümüzde burada yalnızca İtalya FTSE'nin aşağı yönlü hareketini görüyoruz ki burada satışlar %0,73 seviyesinde. Onun dışında baktığımızda ekrana Londra FTSE'de %0,29'luk, Paris CAC 40'da %0,59'luk ve Frankfurt DAX Endeksinde %0,29'luk yukarı yönlü hareketler mevcut. ABD borsalarına baktığımızda bugün satışların olduğunu görüyoruz. Az önce de aktardık, önemli bir veriyi karşıladık ki yarın da ABD tarafından yine üretici fiyat endeksini karşılıyor olacağız. Bu tarafta önemli olacak elbette piyasalar açısından. Şöyle bir baktığımızda Dow Jones'da 1000'de 6'lık, S&P 500'de %0,65'lik ve Nasdaq'ta %0,79'luk kayıplar mevcut. Tahvil tarafında 10 yıllık tahvillerde getiri %5,25'e işaret ederken 2 yıllık tahvil cephesinde getiri %4,87'ye işaret ediyor. Ve emtia piyasalarına baktığımızda burada beklentilerin faiz artış tarafına yükselmesiyle birlikte değerli metallerde de aşağı yönlü hareketlerin olduğunu görüyoruz ki 4102 dolara kadar gerilemiş durumda. Altının spotu burada %1,38'lik geri çekilme varken gümüşte geri çekilmelerin daha keskin olduğunu görüyoruz. %4,66'lık bir geri çekilme var. An itibariyle 56 dolar 39 sent seviyelerindeyiz. Bitcoin tarafında da keza öyle düşüşler var. %1,83 kadar 81 bin doların üzerinde işlemler devam ederken petrol cephesinde yukarı yönlü hareketleri konuşmaya devam ediyoruz. Brent petrolde 105 dolar 82 sent, Amerikan tipi ham petrolde ise 94 dolar 79 sent seviyelerindeyiz haftanın 3. işlem gününde. Fiyatlamaların ardından öne çıkan şirket haberleri devam edeceğiz hemen. İlk haberimiz Gen İlaç'tan geliyor. Gen İlaç Kazakistan'da 2027 yılını kapsayan 838.620 dolarlık ilaç alım ihalesini kazandı. Masfen Enerji 11,2 milyon dolarlık anahtar teslim Güneş Enerji Santrali kurulum sözleşmesini imzaladı. Netflix küresel iş gücünün %6'sını işten çıkarmayı planlıyor. Portekiz hükümeti TAP'ın %4,9'a kadar hissesinin satışı için Lufthansa'yı seçti. ABD Hazine Bakanlığı BOFA'ya 1,21 milyar doların üzerinde para cezası uyguladı. Evet, araştırma masası diyerek devam edeceğiz şimdi.

0: Market Araştırma Analisti Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ece.
0: Şimdi Borsa İstanbul'daki durumu konuşarak başlayalım. Biraz önce de aktardım. Biraz sanki hacimin düşük olduğu bir gündeyiz. Ve hareketli ortalamalar açısından da önemli göstergeler olduğunu biliyoruz. Detayları senden alalım.
1: Şöyle bir aslında baktığımız zaman içeriye, dışarıda da bugün çok konuşacak konu var Ece.
0: Doğru.
1: Ama yurt içi tarafa baktığımız zaman özellikle

Orayı biraz daha detaylandırırız ama ABD enflasyon verisinin ardından o zamana kadar da çok iyi olmayan bir piyasa ama biraz daha yatay negatife yakınken %1'e yakın bir geri çekilmeye görüyoruz o tarafta. Son dönemde biraz daha bankacılık endeksi üzerinde alımların gerçekleştiğini görmüştük o tarafta. Ya da biraz daha endekste endeks düşerken buranın yukarıda kaldığını görüyorduk ama o gün

0: 2000 puanın aşağısına geldik. Biz burada fon manipülasyon sürecini özellikle konuşuyoruz. Biraz önce özellikle sen de son dakikalarda okudun. Mühim haber akışları var bu konularla alakalı. Evet. Aynı zamanda da diğer taraftan endeks seviyelerine baktığımız zaman 12.000 seviyesinin altına geldik. Orada çok ciddi anlamda durduğumuzu söyleyemeyebiliriz. Yani 11.920'ler falan buralardan bir dönüş. Ama diğer taraftan yaklaşık 9-10 işlem gündür 12.500 yukarıda, 12.000 puan aşağıda biraz daha sıkışan ve bu tarafta fiyatlanan bir endeks görüntüsü var. Pazartesiye iyi başlamamıştık. Dün o kayıpların geri alındığı bir ortam. Bugün tekrar o testere görünümü diyebileceğimiz o zikzaklı hareketlerin devamı. Şimdi şöyle bir ortalamalara baktığımızda ise eğer ben bununla ilgili bir grafik de hazırlamıştım. Hazırsa ekrana gelebilir. Borsa İstanbul 100 ana endekste trend göstergeleri ve belki biraz daha orta vadeli ya da kısa vadeli yatırımcının da baktığı 50 günlük hareketli ortalama tarafında bir miktar zayıflama var. Şimdi biz hali hazırda zaten 200 günlük hareketli ortalamanın zaten bir miktar daha altındaydık. Evet, şu anda ekrana gelen grafik ama 50 günlük ortalamanın da onu 200 günlük trend ortalamasını aşağı doğru kestiği bir fiyatlama. Bu özellikle biraz daha teknik analistler açısından, fiyatı takip edenler açısından da ekstra bir iştah kaybına yol açabileceğine ilişkin bir formasyondur. Ortalamalar üzerinden bakacak olursak. Dediğim gibi biz ortalama olarak işte Eylül'ün ortalarında, Eylül'ün sonuna doğru diyelim, bu 200 günlük hareketli ortalamaların altına doğru gelmiştik. Ama anlıyoruz ki burada bir miktar daha türbülansın devam senaryosunu da görebiliriz. Görebiliriz diyorum çünkü bu biraz daha 12.000 seviyesindeki duruşa bağlı. 12.000 seviyesinin altında mı kalacağız yoksa 12.000 seviyesinden sonra, yani bunu şu arada şöyle söyleyeyim. Bir önceki endeksin konsolide olduğu grafikte de zaten gözüküyor. Hı hı. Daha sonrasında orayı açtıktan sonra satışların hızlandığı bölge 13.000. 13.000 seviyesini aşağı doğru kırınca grafikte de gözüken kısım satışların aşağı doğru geldiği. Bu 12.000 seviyesinde de bir gerçekleşecek. Bunu biraz daha yakından takip etmek lazım. Artık haftaya, evet, savaş gündemini konuşuyoruz. Yurt içinde özellikle fon manipülasyon sürecini savaş özel gündeminin de önüne koyduk. Bunları konuşuyoruz. Artık haftaya yavaş yavaş bilanço atmosferine doğru gireceğiz. İşte 19'unda Türkiye Sigorta ile birlikte başlaması beklenen, ardından bankalar, TAV havalimanları gibi yavaş yavaş 3. çeyrek rakamlarını almaya başlayacağız. Bunlar biraz daha kritik olacak önümüzdeki süreçte. Şimdi hemen yurt dışına geçmeden önce bugünkü görüntüyü %1'e yakın geri çekilmeden bahsettim. Şimdi katkı baskı grafiğine baktığımız zaman petrol tarafının 105. Buraya eğer sen de dikkat ettiysen son dönemde bir oturdu. Yani 102, 103, yukarıda 107, buralarda Brent petrol oturdu. Yukarı ya da aşağı dar hareketlerle birlikte bir fiyatlama görüyoruz. Tüpraş bugün %2'ye yakın hareketiyle 20 puan civarında endeksi açık ara düşüşünü sınırlamaya çalışan bir görüntü içerisinde. Ama yani 17 ise sadece yukarıda. Yani diğer katkılara bakalım. Türkiye Sigorta yavaş yavaş bu arada bilançolara ilişkin beklentiler de gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta biz bunları da konuşmaya başlayacağız. Şirket Türkiye TAV havalimanları, Türkiye Sigorta, şok marketler, yani bunların ya bir puan katkısı var ya yok. Baskılar tarafına baktığımız zaman yine 300 liranın altında biraz daha kalıcılığını gördüğümüz Türk Hava Yolları, yani 15 puan o. Akbank, bankaları konuşuyorduk günlerdir, biraz önce söyledim. Bugün Akbank %2'nin üzerinde satılıyor. %13 puan civarında oradan. Aselsan bir gün iyi bir gün kötü. Orası hali hazırda bir süredir yaklaşık 6 aydır bir konsolidasyon süreci içerisinde. Bugün %1 civarında geride. Saya saya biz bugün 81 ise de sayabiliriz baskılar tarafında, ama endekste ağırlığı yüksek hisselerde bugün geri çekiliyor. Yani bugün yurt içi tarafta da biraz daha işte fiyatlamalarda Borsa İstanbul ağırlıklı olmak üzere geri çekilmeyi görüyoruz diyebilirim.
1: Şimdi Mehmet, baktığımızda aslında bambaşka dinamikleri konuşuyoruz dedik. Savaşın da aslında geride bırakıp başka gündemlere doğru belki de evriliyoruz. Ama şimdi savaş gündemini konuşunca senin de söylediğin gibi petrol tarafında o yüksek seviyeler, yüzün üzerindeki seviyelerdeki artık bir oturmuş fiyatlama görüyoruz dedik. Bunun da yansımalarını biz bugünlerde gördük, ABD tarafında gördük. Enflasyon verilerinde özellikle çekirdek enflasyon normalde

0: Enflasyon verisi yaklaşık 5 ayın en yükseğinde geldi. Çekirdekte de bir ivmelenme gördük. Hemen ardından zaten biz bunun etkilerini piyasa beklentileri üzerinden de takip ettik. Faiz artış beklentilerinde yükseliş var. Şimdi o tarafı bir aslında konuşmakta fayda var. TÜFE verisinin piyasaya etkilerini içeride bizi de etkiledi dedik. Avrupa piyasalarına baktık. O tarafta aslında yine bir pozitif havanın devam ettiğini görüyoruz ama onun dışında küreseli büyük ölçüde etkilemiş gibi duruyor.
1: %9,1 savaşın etkisinden bahsettin. Petrol maliyetlerinin bu ayki benzin maliyetlerinin ABD halkına maliyeti. %9,1 artıyor. Sen manşet ve çekirdek verilerden de bahsettin ama manşetin aylığı dışında enflasyon verileri tamamı beklentilerin üzerinde. Çok değil, çok ciddi bir sapmadan bahsetmiyoruz ama ABD şu anda piyasaları ciddi anlamda. Bunu bugün hem Ekim ayı faiz artış beklentilerinde gördük. Hem ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gördük. Hem de biraz önce senin de fiyatlamaları yaparken gösterdiğin altın ve gümüş özelinde değerli metallerde gördük. Son 5 ayın şu anda zaten özellikle Elif'in yapmış olduğu grafik 5 ayın zirvesindeyiz. Aylık bazda bakacak olursak çekirdek yukarı doğru geliyor 0,3. Alt kırılımlara baktığımız zaman şimdi burada hemen hemen tüm aylık ve yıllığın beklentiler üzerinde gerçekleştiğini söyledim manşet aylık dışında. Ama alt kırılımlarına baktığımız zaman işte benzin maliyetleri yıllık aylık %9,1 dedim, yıllık %30'ların bir miktar üzerinde. Şu anda işte benim bahsettiğim sol alttaki grafik ve benzin maliyetlerindeki artış. Bu grafiği şu yüzden hazırladım. Mart'tan bu yana ABD enflasyonunda benzin fiyatlarının en yüksek geldiği ikinci ay. Biz Mart'ta %20'lere yakın bir sıçrama görmüştük. Ondan bu yana en yüksek sıçrama. Diğer taraftan hizmetler, geniş tabanlı hizmetler göstergelerinde sıçramayı görüyoruz. İkinci el araç, giyim gibi ABD enflasyonunu yönlendiren. Market tarafı ve ilaç tarafında, ilaç fiyatları tarafında bir miktar geri çekilme var. Ama yani işte veri merkezi inşası diyoruz, bunun enflasyon etkileri diyoruz, işte savaş dışından bahsediyorum. Bilgisayar yazılımı ve işte aksesuar fiyatları vesaire %28 yıllık yani yükseliş. Diğer taraftan direkt bilgisayar fiyatlarına bakıyorum. İşte akıllı ev asistanları vesaire, o grup %9,7. Burası dediğim gibi biz enflasyon rakamlarını beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini gördük. Diğer taraftan buradaki aslında sabah itibariyle biraz fiyatlamanın ABD vadelileri olsun, Avrupa'dan sen bahsettin, diğer fiyatlamalarda olsun bir miktar daha yumuşadığını görmüştük. Bunun ana gerekçesi de New York Fed Başkanı, bizim iki numara olarak da tarif ettiğimiz Fed içerisinde Williams'ın yapmış olduğu açıklamalar. Bloomberg'e vermiş olduğu bir mülakatta 2026'nın yıl sonuna kadar, evet zaten swap piyasaları da buradaki faiz artışını fiyatlıyor ama 2027'de faiz artışına gerek kalmayabilir. ABD enflasyon, ABD-İran savaşının etkilerinin baz etkileri hafifleyebilir. Ticaret savaşı tarafındaki o gümrük vergileri tarafının etkilerinin biraz daha sönümlenmesi, %2 hedefine biz buraya gelebiliriz tarzında açıklamalar. Buradaki beklentileri bir miktar daha iyimser bir noktaya çıpalamıştı. Ama biz görüyoruz ki bugün itibariyle Ekim'de piyasa %50'ler. İlk tepkide %60. Şu anda %50'ler civarında bir faiz artışında masaya koydu 27-28 Ekim'deki toplantıda. Diğer taraftan yani faiz artış ihtimallerinden bahsettim ama 4100'ün altına geldiğini görmüyorduk altının. Bugün sarktı. Yani bugün baktığımız zaman şimdi 4000 yine yüzün altında. Sen biraz önce rakam yaparken 4100'ler civarındaydı. Evet. Burası biraz daha kritik ışık olarak takip ediliyor. 4000 dolar, 4100, 4000 dolar derken altındaki seyir de bakalım bu faiz artışı beklentilerine, inatçı enflasyona ne kadar dayanacak? Ama
0: gümüş işte çok ciddi düşüyor.
1: Tam aslında. oradan gelecektim. Ya 60 doların altı, biraz üzeri vesaire 59 dolar falan derken bugün %5. Yani işte belki altın gümüş geri gelirken, Wall Street tarafında çiftçiler geri gelirken dayanıklı durmaya çalışan Bitcoin 84-85 bin dolar civarlarında da görmüştük. 82 binin de altına geliyor bugün. %2'ye yakın orada bir geri çekilme var. Şu anda bir risk off modu var. Bunu hali hazırda son 1,5-2 yılın zirvesine gelmiş dolar endeksi çerçevesinde de görebiliyoruz. Bloomberg dolar endeksi bugün ciddi bir sıçramayı o tarafta takip ettik. 102 yani geliyor bu taraf. 102.90'lar dolar endeksi tarafında biraz daha tekrar dolara geçişin hızlandığı bir işlem günü. Buradaki şey ne kadar devam edecek? Bu tribülans ya da bunun bu fiyatlama biraz daha aşağı gelecek mi bilmiyoruz. Ama bunu da yakından takip etmek lazım. Diğer taraftan biraz sonra belki bilançoları da konuşuruz ama bilançoların gölgesinde bir aşağı doğru gelmeye devam eden teknoloji kompleksi var. Yani çip şirketlerini konuşuyorduk. Bugün %1 civarında. Yani yine biraz tepkileri vesaire görüyorduk vadeli tarafta. Yine piyasa açılır açılmaz çip şirketleri, teknoloji tarafı vesaire burası aşağı doğru gelmeye devam ediyor. Bakalım yani 7800'ün üzerinde tutunmaya belki çalışan biraz daha S&P 500 endeksinde bugün oranın aşağısına doğru gelecek miyiz? Ama şunu söyleyeyim hala Ece, %30'lar, %25'ler çerçevesinde bir hisse başı kar büyüme beklentisi bilançolar tarafında. Bence burayı hala biraz daha dirayetli tutmaya çalışıyor diyebiliriz. Çünkü gümüşü söyledik biraz önce, altını da söyledik, diğer şeyleri. Yani sadece S&P 500 %1 bile aşağıda değil. Onu da görmek lazım.
0: Evet, yani
1: lazım.
0: Bu aşağı gelme hikayesini zaten çok gördük. Sonrasında hep rekorları konuştuğumuz bir döngüden de bahsediyoruz aslında ABD borsaları
1: üzerinde. Tam da bu belki konuşmamın devamı bu olabilirdi. Yani biz sürekli olarak en ufak bir iyimser haber akışında da bu karların yönlendirdiği hisse senedi piyasalarını görüyorduk. O tarafta işler yolundaymış gibi gözüküyor. Her ne kadar bilançolar biraz daha karışık gelmeye devam etse de.
0: O zaman tam olarak oradan devam edelim. Bilanço tarafına bilançolar gelmeye başladı. Banka bilançoları performansını soracağım ABD tarafında ve bundan sonrasındaki belki beklentileri de konuşuruz.
1: Biraz karışık. Yani şöyle söylemek lazım aslında. Dün gelen 4 büyük ABD banka bilançolarında biz zaten trading gelirlerinin biraz hisse senedi tarafında yukarı doğru geldiğinden bahsettik. Burada artık belki de bir nesil tahvil traderlarının görmediği bir manzara olan ABD tarafındaki hisse senedi işlem masaları tahvil traderlarını, tahvil masalarını geride bırakmaya hazırlanıyor. Özellikle 6 büyük banka olarak bakacak olursak 66 milyar dolar hisse senedi kar getirisi ABD tarafında. 61'ler, 62'ler çerçevesinde seyreden bir tahvil getirisi. Yükselen tahvil faizleri derken biraz daha o masaları zorlamaya devam ediyormuş gibi gözüküyor. Banka biraz daha net faiz gelirlerinde karışık seyri konuşmamıza rağmen San Francisco merkezli biz Wells Fargo'dan dün hiç de fena olmayan bir kredi görünümü o tarafta yakından takip ettik. İşte 2.4'ler çerçevesinde bir net faiz marjı var o tarafta. İşte JP Morgan'a bakıyorsun %17'ler çerçevesinde bir sermaye getirisi var o tarafta. Öz kaynak karlılığı var. Bunlar daha en azından 3. çeyrekte rekorlardan aşağı seken ama hala hiç de fena olmayan bir bankacılık görünümünü bize anlatıyor. Belki de bugün Bank of America bilançosuna kadar. Bank of America bilançosuna baktığımız zaman o tarafta zaten biz, bu arada sitemizde de var. Sabah bunu biraz daha konuşmaya çalıştık ama 1.2 milyar dolar civarında bir ceza. Buna ayırmış olduğu bir karşılık hisse senedi tarafında yaklaşık bu cezanın ayırmış olduğu karşılıkta 0.17 sent civarında hisse başı karı bir etkileme söz konusu. Rakamlara geleceğim ama öncelikle bu cezanın üzerine bir de beklentileri karşılayamayan bir Bank of America bilançosundan bahsediyoruz. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman tahvil gelirlerine, orada JP Morgan'da dün 2 yılın ardından ilk defa %4'lük bir geri çekilen sabit getirili menkul kıymetler geliri görmüştük. Bank of America'da da %17, 2,55 milyar dolara geriliyor sabit getirili menkul kıymetler geliri beklentilerin altında. Bank of America CEO'sun yaklaşık bir ay önce yapmış olduğu açıklamada hisse senedi işlem gelirleri tarafına baktığımız zaman bir önceki çeyreğe göre biraz daha yatay seyredecek, yıllık bazda da fena gitmeyecek tarzında açıklamaları. Çok öyle olmamış gibi gözüküyor. %10 geri çekilme var trading hisse senedi tarafında. Bu belki diğer bankalara göre biraz daha zayıf kalmış olabilir. Burada da 2,51 milyar dolarlık bir gerçekleşme gördük. Biraz önce hisse başı net karındaki şeyden bahsetmiştim ama burada 17 sent civarında bir şey yapan, hisse başı net karı etkileyen bir bu şeyden, cezadan bahsediyoruz, 1.2 milyar dolarlık. Bu da biraz daha hisse başı net kar tarafında da orayı zayıflatmış gibi gözüküyor. Diğer taraftan baktığımız zaman ise tahsil edilmeyecek krediler için, aslında batık krediler için 1,5 milyar dolarlık bir tutar belirlemişti. Bunun analistler beklentileri diye düzelteyim, 1,27 milyar dolar olarak not etmişim burada, karşılık ayırdı. Dolayısıyla bu da biraz daha beklentilerin, en azından beklentilerden iyimser olduğunu söyleyebilirim. Yatırım bankacılığı gelirleri o tarafta da %11'lik bir gerileme var. Ama analist beklentileri biraz daha %15'ler civarında bir gerileme öngörüyordu. Bu kalemde beklentilerin altında. Birleşme satın alma danışmanlığı ücretlerinde de %20'ye yakın. %19'luk bir geri çekilme var. Dolayısıyla bu tarafta biraz daha en azından zayıflamaya işaret ediyor. Diğer taraftan Bank of America, Wells Fargo'nun da bilançosunun beklentilere bir miktar daha paralel geldiğini söyleyebiliriz. Bir miktar üzerinde hatta. Hı hı. BlackRock tarafına baktığımızda ise dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi. Burada beklentilerin üzerinde bir büyüme gösteremese de, yönetilen portföy büyüklüğü açısından söylüyorum, burada arttırmayı başarmış. Yeni 3. çeyrekte 205 milyar dolar civarında yeni bir kan, yeni bir nakit girişi çektiğini söyleyebiliriz. Borsa yatırım fonları tarafında 135 milyar dolar civarında bir giriş var. Aktif yönetilen fonlarda da beklentilerin üzerinde 66 milyar dolar civarında bir şey var. Böyle bu rakamlarla birlikte toplam büyüklük 15,6 civarında bekleniyordu. 15,6 trilyon dolar. 15,5 trilyon doları yükseldi. Burada rekor, yine yeni rekorunu BlackRock o tarafta kırmaya devam ediyor. Hisse başı kâra baktığımız zaman ise o tarafta da %38'lik bir artış var. Yıllık bazda 15,93 dolar. Beklentilerin epey üzerinde gibi gözüküyor. Şimdi rakamlardan bahsettim. Banka bilançoları, biz şimdi gıda perakendeleri şirketlerini almaya devam edeceğiz. İşte burada sağlık sektörü, ki hemen hemen fena olmayan bir o tarafta da beklenti var Ece. Yine dönüp dolaşıp piyasa ciddi anlamda ağırlık verdiği, bu sefer yönünü teknoloji tarafına çevirecek. Bunları konuşmaya devam edeceğiz biz, biraz daha aktarmaya. Ama artık şu anda 3. çeyrekte piyasanın ciddi anlamda dikkat ettiği kısım şu olacak. Biz bu yapay zeka harcamaları tarafındaki çipçilerin bundan ne kadar nemalandığı, büyüme oranı anlamında söylüyorum bunu, ne kadar ciddi anlamda bir oranla bu büyümeyi sağlamaya devam edeceği. Yoksa zaten biz burada 3. çeyrek beklentilerinin 2. çeyrekten hemen sonra yukarı doğru revize edildiğini görmeye devam etmiştik. Hı hı. Ama buradaki büyüme yıl sonunda ne kadar olacak? Bugün mesela ASML'in mi bilançosu geldi? Ona çok vaktimiz yok ama ASML yıl sonu net kar görünümünü yukarı doğru çekti. Yaklaşık 2-3 milyar dolar civarında kapasite artışı, 2029'a kadar %30'lar civarında bir kapasite artışı o tarafta planlanıyor. Fotolitografi tarafında işler iyi gitmeye devam ediyor, çip üreticileri tarafında. Dolayısıyla şimdilik o taraf, bu arada bilançonun ardından bir yukarı doğru gelmişti. Bu verilerden sonra falan ASML de aşağı geldi.
0: Evet.
1: Artık dediğim gibi biraz daha verilere bakacağız ve bilançolar şu anda karışık seyretmeye devam ediyor küresel tarafta da.
0: Mehmet Özdemir, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için ve araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve az sonra Borsa İstanbul kapanışı gerçekleşecek. Mehmet Özdemir'le de konuştuğumuz gibi hacimin düşük olduğu bir gündeyiz. Öyle ki aşağı yönlü hareketleri görüyoruz ama hisse bazlı ayrışmalar da devam ediyor. Sadece çok az sayıda hissenin yukarı yönlü hareketini gördük bugün. Ve genele baktığımızda BIST endeksine %1'in de üzerinde bir düşüşle kapandığını görüyoruz. %1,08 12.118 puandan kapanış gerçekleşti. 12.000 puanın üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Buranın kritik bir seviye olduğunu da aktarmıştık. Philip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova ile birlikteyiz. Hoş geldin Zeynep.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. Bugünün hikayesini nasıl aktarırsınız? Sizin aslında öne çıkartmak istediğiniz başlıklar nelerdir Borsa İstanbul açısından?
1: Borsa İstanbul tarafında aslında bütün bu son haftalarda konuştuğumuz gelişmeler ışığında piyasanın son bir haftalık dönemde aslında biraz daha belirsizlikleri yatay bir süreçte değerlendirmeye çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla 12.400 ile 12.000 arasında yani yatay bir seyir izleyen bir Borsa

0: İstanbul var. Ama burada tabii ki hani bir yön tahmini yapmak güç. O açıdan bir miktar daha teknik seviyeler üzerinden gitmeyi daha doğru buluyorum. Dolayısıyla yani 12.600, 12.800 üzerinde kapanışlar görülürse Borsa İstanbul'da önümüzdeki günlerde belirli teknik seviyelerin üzerinde olacağımız için biraz daha alıcılı seyretmeye ve yani geçmiş haftalarda bıraktığımız bu kırmızı barların bir kısmını geri almaya yerimiz açılacak diye düşünüyorum. 12.000 desteği aşağı kırılırsa da hani çok ısrarcı olmadan bir miktar daha geri çekilmelerin tekrardan hızlanabileceğini akılda tutmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki onun dışında baktığımızda bugün ABD'den enflasyon verisini aldık. Tabii ki buranın da etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle hem küreselde hem ABD başta olmak üzere hem de içeride de etkilerini konuşuyoruz. Ama şunu sormak isterim. Yarın mesela üfe verisini de alacağız. Bunların çok bir volatilite yaratmasını bekler miyiz yarın açısından mesela?
0: Yani özellikle küresel piyasalarda hani son geçen ay birkaç aydır gelen işte PCE enflasyonu, enflasyon verilerine baktığımızda bir miktar aslında kuvvetli verilerdi ve aydan aya artış gösteriyorlardı ama beklentilerin hafif altında kalan veriler olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla da yani biz Eylül toplantısından sonra herhalde bu seneyi hani 3 faiz artırımıyla tamamlayacağız diye bakan bir piyasa görmeye başlamıştık. Bu geçen ay gelen verilerin ardından işte beklenti altı kalan enflasyon verisi, beklenti altı kalan istihdam verisi vesaire bir miktar daha ya galiba bir faiz arttırmıyla seneyi arttırabiliriz ABD tarafında gibi bir beklenti oluşmuştu. Aslında bugünkü beklentinin üzerinde kalan TÜFE verisiyle birlikte bu algının ciddi manada kırıldığını gördük. Hem dolar endeksi kuvvetlendi hem de bir süredir bir miktar daha alıcılı seyreden ya da geçtiğimiz günlerdeki satıcılı seyri tersine çevirmeye çalışan diyeyim 2 yıllık ABD tahvil faiz üzerinde bugün çok sert satış yediğini gördük. Dolayısıyla aslında birkaç işte 5-6 haftadır piyasanın ardına sığınmaya çalıştığı olumlu havanın dağıldığını söylemek mümkün. Yarın da üfe tarafından benzer bir şey gelirse açıkçası özellikle artık şeyi düşünmesi gerekecek piyasanın. Yani 6 aydır biz enerji fiyatlarının hani doğrudan etkilerini fiyatlıyoruz. Bu iş devam ediyor hala. Dizel fiyatları 5 civarında vadeli tarafa baktığımızda bu da ABD içerisinde yani 6.20, 6.50 gibi galon başına dizel fiyatının olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bunun ikinci etkilerini ekonomi üzerindeki yani mal ve hizmet enflasyonuna geçişi konuşmaya başlayacağımız bir döneme geliyoruz. 2026'nın sonu ve 2027'nin başı olarak. Bu da açıkçası bizim kafamızdaki hani küreselde faiz artırımı şeyinin döngüsünün başladığına dair algıyı kuvvetlendirecek. Şu an piyasa çok oraya yaklaşmamaya çalışıyor aslında baktığımızda ama nihayetinde önümüzdeki verilerle birlikte bir miktar daha kuvvetli faiz artırımının fiyatlandığı bir yere geleceğimizi düşünüyoruz. Bunu da açıkçası hem endeksler açısından hem de kıymetli madenler açısından bir miktar daha satıcılı bir seyre neden olması oldukça olası gözüküyor.
1: Philip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ve seans notlarını noktalayacağız efendim. Kısacık bir ara ardından günden kalanlarda buradayız.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
2: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
5: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
6: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
9: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Günden kalanlarla tekrar merhabalar. Günden kalanlardan tekrar merhabalar efendim. Hemen fiyatlamalara bakalım ne söylüyor. Son olarak baktığımızda fiyatlamalar. Borsa İstanbul kapanışını az önce almıştık. Orada %1,08'lik %1'in de üstünde aşağı yönlü bir hareketle beraber 12.118 puandan kapandı Borsa İstanbul. Hacimin düşük olduğu günde dolar TL'de 49.39, euro TL'de 54.95 ve euro dolar çaprazında 1.11.17 seviyeleri ekranlara yansıyor. Devam edelim. Avrupa borsalarına baktığımızda bir tek İtalya FTSE endeksi aslında bundan yaklaşık bir saat önce kadar da negatif ayrışıyordu. Şu anda da negatif ayrışmaya devam ediyor. %0,68 kadar aşağı yönlü hareketiyle beraber. Londra FTSE'de %0,47'lik, Paris CAC 40'da %0,60'lık ve Frankfurt DAX endeksi

0: endeksinde %0,22'lik yukarı yönlü hareketler mevcut. Ve buradan gideceğiz ABD borsalarına. Burada negatif hareketleri görüyoruz. Bugün ABD borsaları açısından oldukça kritik bir gündü. Enflasyon verisini karşıladık ki veri sonrasında ABD tarafından gelen enflasyon verisi sonrasında az da olsa beklentinin üzerinde gelen enflasyon verileriyle beraber faiz artış beklentileri Ekim ayına ilişkin ciddi şekilde artış gösterdi. Dolayısıyla bunların yansımalarını görmeye devam ediyoruz. Dow Jones'ta binde 3'lük, S&P 500'de %0,75'lik ve Nasdaq'ta %1'in üzerinde kayıplar mevcut. ABD tahvillerine baktığımızda 10 yıllık tahvil cephesinde getiri %5,2'ye işaret ederken 2 yıllık tahvil cephesinde getiri %4,86'ya işaret ediyor. Ve son olarak emtia piyasalarına bakıyoruz. Altın tarafında 4100 dolarında altına sarkmış durumdayız. Burada satışların devamını görüyoruz enflasyon verisi sonrasında. %1,74'lük aşağı yönlü hareketler ve gümüş tarafında %5'i de açtı aşağı yönlü hareketler. %5,25'lik satış baskısını görüyoruz ki bu bizi 56 doların hemen üzerine taşıyor. 56 dolar 0,4 şeklinde ekranlara yansırken Bitcoin tarafında da satış var. %1,84'lük aşağı yönlü hareketler daha dirençli kaldığını söyleyebiliriz. Son dönemlerde de 80 binin altına sarkmayan bir Bitcoin görünümü var ama burada da satışlarla beraber 81.802 dolar seviyesindeyiz. Brent petrole baktığımızda 106 dolar 20 sent %0,48'lik yükselişle beraber ve Amerikan tipi ham petrolde %0,86'lık yükselişle beraber 95 doların hemen altından geçiyor işlemler. Ve Yücel Tonguç Erbaş'la birlikte olacağız. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul kapanışı gerçekleşti. Satışların olduğu bir gündeyiz. Ayrışmalar devam ediyor. Yukarı yönlü hareket eden hisse sayısının da çok az olduğunu görüyoruz. Neler söylersiniz?
1: Yani hani bizim içeride bu mevcut hacime baktığımızda ki son 3 gündür 100 milyar TL'nin altında bir BIST 100 hacminden bahsediyoruz. Aşağı yukarı 300-400 puanlık bir marj arasına da belli bir süredir bu yatay bantta devam ediyoruz. Yani düşüşler burada endeksi değerlendirdiğimizde çok sınırlı. Zaten yükseliş hamlelerinde de çok 12.400'ün üzerine bir geçiş olmuyor. Bu herhalde bir süre daha devam edecek. Belki bu yasa tasarısının işte meclisten geçmesi, yasalaşması ve sonrasında Ekim ayında yapılacak bazı ödemeler ve sonraki sürecin biraz daha netleşebilme ihtimali bu yasayla birlikte aslında tasfiye süreci ve sonrasının devam etmesinde yine biz düşük hacimler göreceğiz ama bir yol haritasına da mevcut tasfiye olan fonlarla birlikte devam edebileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla içeride aslında çok etkilenebilecek ve böyle bir trend yakalayabilecek bir borsadan bahsedemeyiz diye düşünüyorum. Keza bugün yurt dışından enflasyon verisi Amerika'dan geldi. Burada beklentilerin üzerinde ama istihdam verisi sonrasında yani Fed'in en ön planda tuttuğu işte enflasyon ve istihdam dediğimizde her iki bacakta da aslında negatif bir görüntü olmaya devam ediyor. Bu da küresel piyasaları etkilediği gibi aslında bizim için bugün zaten herhangi bir hareketlenme borsa tarafında bu hacimde olmamasına rağmen yurt dışında çok desteklemediği bir ortamdayız. Dolayısıyla dışarıda petrol, faiz ve biraz da enflasyon tarafı yüksek kalmaya devam ederken içeride biz bu tasfiye süreciyle ilgili hisse senetleri üzerindeki etkiyi ve düşük hacimli bir tabiri caizse çok katılımcı olmayan bir pozisyonlanmayla bugün de kapamışız gibi gözüküyor şu an için.
0: Bizim ana hikayemiz herhalde fon tarafı olmaya devam ediyor değil mi? Şimdi bakınca aslında TÜFE tarafının etkisini küresel tarafta görüyoruz ama mesela Avrupa borsalarının o kadar da negatif etkilenmediği bir ortam var. Bizim hikayemize baktığımızda mesela yarın hafta içinde üfe verisini de karşılayacağız. Bunlar da hani borsada bir kırılganlık etkisi yaratabilir mi?
1: Yani ben şu an için dışarıdan hatta içeriden gelebilecek veri akışının, dediğim gibi yani bu hacimle bir trend yakalama ihtimalinin çok düşük olduğunu zannediyorum. Burada mevcut fonlarla ilgili ve kredili işlemlerle ilgili, hatta hisse senedi pozisyonu spot piyasada taşıyan herhangi bir fonda veya kredi olmayan müşterilerin

0: mevcut durumlarındaki borsanın geri gelmesi kaynaklı varlık kayıplarını da eklediğimizde, yani burada piyasa düzenlemeyi bekliyor, tasfiyeyi bekliyor ve önünün biraz daha netleşmesini, hatta bu soruşturmalarla veya işte belli burada hukuki süreçlerle ilgili de hala bir netleşme olmasına rağmen hani bunun genişleyebileceği algısı var. Dolayısıyla bu ortamda yatırımcı en azından Ekim ayını, belki Kasım başından sonra biraz daha hani netleşmeler ortaya çıkınca ilgi alaka artabilir, ama hani eski günlere dönmek için biraz daha zamanı ve bu teminat sıkışıklığının da ortadan kalkmasıyla ilgili bir beklenti var. Belki bizim için Merkez Bankası toplantısı, yani 22'sindeki bir referans olabilir. Onun haricinde ben veri akışından borsanın çok fazla böyle bir trend yakalayıcı, etkileyeceği bir fiyatlamaya doğru gideceğini tahmin etmiyorum açıkçası.
1: Peki, Ahlat Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, çok çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar diliyoruz ve hemen Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e gidiyoruz. Hoş geldiniz. Şimdi baktığımızda İstanbul'da çok ciddi bir yağış var. Biz de burada etkisini hissediyoruz. Yollar kapalı, ulaşım çok ciddi şekilde etkilenmiş durumda. Ne kadar sürmesini bekliyoruz bu yağmur durumunun ve riskler ne kadar açık?
2: Tabii. Şöyle aktarayım. Ecem, aslında İstanbul bu yılın şimdiye kadarki en şiddetli yağışı altında ve metrekareye düşen yağışlar çeşitli ilçelerde 100 milimetreyi buldu, geçti bile. Gelecek saatlerde 2 saat, 2,5 saat daha şehirde kuvvetli yağış var. Sadece bu bile bazı yerlerde su baskınları yapabilecekken sabahtan bu yana yağmur altındayız. Benim de bulunduğum yerde hem kuvvetli rüzgar fırtınası başladı hem de yağmur şiddetlendi. En riskli ilçeler Sarıyer, Maslak, Arnavutköy, Esenyurt, Gazi Osmanpaşa, yani İstanbul'un Avrupa yakası ve Anadolu yakası Boğaziçi çevresinde Üsküdar, Kadıköy, Altunizade hattında da kuvvetli yağmur bekliyoruz gelecek 1 saat içerisinde. Fakat özellikle Sarıyer'den Mahmutbey yönüne binlerce araç şu anda trafikte bekliyor. Ve içerisinde belki servis araçlarında binlerce insan. Ciddi bir durum yaşıyoruz. Bu yağmur çok fazla sayıda ilçede aynı anda bu şiddette olduğu için trafik yoğunluğu kenetlendi. Adeta bir trenin vagonları gibi yağışlar aynı yerden geçiyor, yağış bandı. Aslında işte meteorolojik arka planını çok anlatıp sizi sıkmak istemiyorum ama bu yağışı bekliyorduk biz. Yani modellerde ve sinoptikte kendini gösterdiğinde geçtiğimiz cumartesi hafta sonundan bu yana bu güne, salı gecesinden sonra perşembe sabahına kadar olan şu döneme çok dikkat çektik. Ama görünen o ki biz sadece kışın kar uyarılarını yeterince dikkate alıyoruz. Hani kar yağacak dendiğinde. Bunun dışında bu şiddetli yağmurları da dikkate almamız lazım. 150 milimetreden fazla yağmur görünüyordu tahminlerde ve gerçekleşti. Önemli kısmı gerçekleşecek, daha da gerçekleşmeye devam ediyor. Ama şu haberi de tahminlerdeki son haberi de vereyim. Yağışlı hava saat 8.39'dan itibaren kendini böyle hafif bir yağmura çeviriyor bu sağanak yağış. Sadece şemsiye ile durulabilir bir hale dönüyor, öyle tarif edeyim. Şu an ekranlardaki görüntüler, alt geçitlerin su altında kalması, pek çok zemin katı su basması, bu hadiseleri yarın yaşamayı beklemiyoruz. Yarın sabah dışarıya normal bir yağmurlu güne hazırlık yaparak çıkacağız. Ama kuvvetli bir rüzgar kuzeyden estiği için çok soğuk da bir havaya çıkacak. Bugünkü havayı bulamayız yarın. Bir 8 derece, 7 derece kadar daha soğuk olacak. Yani sıcaklıklar düşüyor ama yağışın şiddeti de düşüyor. Yarın için bunu söyleyeyim. Bir de bu akşam fazla uyarı oldu, farkındayım. İnsanlar bu kanalda çok da sık bu kadar uzun uyarı görmüyor ama gerçekten kırmızı bir alarmlık bir durum bu. Şehrin, bu kadar büyük metropolün bu miktarda yağışı 6-7 tane ilçesinde alması, yani böyle 8-10 yılda bir oluyor bu kadar şiddetli yağışı. Lokal olarak Sarıyer'de, Beykoz'da, çeşitli yerlerde böyle olaylar yaşıyoruz ama bakın şehrin Avrupa yakası ve Anadolu yakası, Boğaziçi çevresi şu an tamamen sağanak yağış altında. Yani bu hava normalde kış Aralık sonunda ve sıcaklıkların müsait olduğu zaman şu an yerde 1 metre kar vardı İstanbul'da, öyle tarif edeyim size. Çok büyük bir sağanak yağış altındayız.
1: Evet.
2: Modellerdeki yağışları da biraz aşacak hatta bu gidişle. 8.30'dan sonra 9'a doğru zayıflamasını ama sürmesini bekliyoruz. Yarın böyle bir yağış yok. Risk çok daha düşük. Cuma ve cumartesi ise yağmur aralıklarla sürüyor. Tahminen de pazar sabahı artık güneş açmaya başlıyor. Pazar günü öğlen tekrar güneşli günler geri dönüyor. Böyle özetlemek isterim Ece.
1: Hüseyin Öztel, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıkların detaylar için diyelim ve hemen Londra'ya dönelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu'na. Ceren, hoş geldin yayına. Şimdi Londra tarafına baktığımızda piyasalarda bir miktar daha pozitif bir ayrışma olduğunu görüyoruz. ABD bu kadar negatifken biz de keza öyleyiz. Nedir bu tarafın hikayesi?
3: Tabii aslında sabah saatlerinde daha

0: hızlı bir yükseliş vardı Ece. Özellikle ABD'den gelen TÜFE verisi öncesinde. Fakat tüketici enflasyonun beklentileri aşmasıyla birlikte Avrupa endeksleri karışık seyre döndü. Stoxx 600 endeksi %0.7'ye kadar yükselmişti veri öncesi. Kazançlarını azaltmış durumda. Madencilik sektörü bugün %1'e ulaşan düşüşle en kötü performansı gösteren sektör, onu bankacılık sektörü takip ediyor. Sağlık grubu ise %2'ye ulaşan primle öne çıkıyor bugün. Tabii ABD tüketici fiyatlarının son 5 ayın en hızlı artışını kaydetmesiyle tahviller değer kaybediyor. Mesela Fransa 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman 5 bas puan yukarıda. Bu gelen veriler Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin endişeleri güçlendirdi. Dolar endeksi Kasım'dan beri en yüksek seviyesine çıktı. Euro dolar karşısında düşüşünü hızlandırdı. 1.10'lu seviyelere kadar gevşediğini görmekteyiz Euro dolar paritesinin. Avrupa Merkez Bankası cephesinden de aslında bugün yeni faiz artışı sinyalleri geldi. ECB Yönetim Konseyi üyesi Simkus bugün yaptığı açıklamada enflasyonist baskıların artmaya devam ettiğini ve bankanın yeniden faiz artırmak zorunda kalabileceğini söyledi. Bangkok'ta düzenlenen IMF toplantılarında konuştu Simkus. Verdiği mesajlar aslında şu şekilde özetlenebilir. Eylül ayı enflasyonu beklentileri aştı. Enerji fiyatları öngörülenden daha yüksek şu anda seyrediyor ve iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ediyor. Tabii Eylül ayından bu yana gelen veriler para politikasında ilave sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulabileceğini işaret ediyor. Söylemleri bu yönde. Faiz kararı için daha fazla veri görmenin önemli olduğunu vurguladı. Fakat Aralık ayı toplantısının bu açıdan daha uygun olabileceğini, ancak Ekim ayında faiz artışı ihtimalinin de dışlanmayacağını söylemiş oldu. Başka üyelerden de benzer açıklamalar geldi. Mesela ECB üyesi Belçika Merkez Bankası Başkanı Wurst da bugün Bloomberg'e yaptığı açıklamada belirsizliklerin yüksek olmasına rağmen Avrupa Merkez Bankası'nın muhtemelen yeniden faiz artırmak zorunda kalabileceğini söyledi. Tabi burada ECB açısından temel soru yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin ne kadar kalıcı olacağı. Lagarde dahil olmak üzere şimdiye kadar Avrupa Merkez Bankası cephesinden gelen açıklamalar petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan bu artışın henüz enflasyonda belirgin ikinci tur etkilere yol açmadığı yönünde, ancak tabii enerji fiyatlarının daha uzun süre yüksek kalması halinde fiyat baskılarının ekonominin diğer sektörlerine yayılma riski de giderek artıyor. Diğer tarafta Uluslararası Enerji Ajansı'ndan gelen açıklamalar vardı. Küresel petrol piyasalarına ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi ajanstan. Dünya genelinde petrol talebi şu anda zayıflamaya devam ediyor olsa da hem Orta Doğu hem de Rusya'daki çatışmalar nedeniyle özellikle motorin arzında yaşanan sıkışıklığın 2027 yılı boyunca devam etmesini bekliyor kuruluş Ece.
1: Ceren Dilekçi Köseoğlu, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için ve kısa bir araya gidiyoruz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çift para.
3: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Turbo marş gücü.

0: Türkü.
1: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günden kalanlar kaldığı yerden devam ediyor efendim. Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu bizimle beraber. Sadi Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Ece, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi bugün en önemli verisi ABD enflasyon verisiydi. İsterseniz dilerseniz oradan başlayalım değerlendirmeye. Sonra içeriye de döneriz. Baktığımızda aylık %0,6, yıllıkta %3,7 artış gösterdi. Burada aslında aylıkta aynı olduğunu görüyoruz. Yıllıkta bir miktar üzerinde. Ve çekirdek enflasyonda da aylık %0,2 beklentisine karşı %0,3 geldiğini görüyoruz. Şimdi şunu soracağım. Şimdi tabii ki burada en büyük etki enerji fiyatlarında beraber yükselen bir enflasyon verisi görüyoruz ki öyle ki 5 ayın en yükseğinde gelmesi önemliydi. Burada HESET'in açıklamaları vardı. Ekonominin gücü belli oluyor ve bu ayki çekirdek enflasyon bir dalgalanmaktan ibaret dedi. Aylık bir aslında veri olduğu vurgusu var burada. Dolayısıyla siz nasıl düşünürsünüz? Hem enflasyon verisini sorayım hem de faiz artırımına yönelik beklentilerinizi sorayım. Çünkü TÜFE verisinin ardından biz önce %20'lerden %60'lara kadar çıktığını gördük. Şu an baktığımızda yeniden %40'a yakın bir seviyede fiyatlanıyor Ekim ayı için faiz artışı. Neler söylersiniz hocam?
2: Şimdi Ece öncelikle genel olarak bir riskleri bir ortaya koyalım. Şu anda hala çatışmalar, işte tedarik zincir engelleri, gıda ve enerji fiyatlarını yukarı doğru itmeye devam ediyor. Yani Hürmüz Boğazı'ndaki kapanma zaten büyük ölçüde petrol arzına biliyorsun darbe indirdi. Ki daha önceki petrol şoklarıyla kıyasladığımız zaman en yüksek enerji arzını kısıntısı bu özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla beraber ortaya çıktı. Küresel arz %14 oranında geriledi. Diğer taraftan yiyecek fiyatlarına baktığımız zaman zaten Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği bir baskı var ki yıllık olarak sadece rakamları vereyim. Bugün arpa, yulaf, buğday dediğimiz tahıllara baktığımızda tahıllardaki artışlar yıllık %35, %40'lar düzeyinde gerçekleşmiş. Dolayısıyla bir de tabii Rusya'nın özellikle Avrupa ile enerji ilişkisinin tamamen kapanması Avrupa'nın çok yüksek bir enerji kullanımına ne yapıyor? Enerji kullanımına itiyor Avrupa'yı. Şimdi aynı şey Amerika için de geçerli. Amerika'da da özellikle dizel yani motorindeki sıkıntılar 6.27 dolara kadar varilini galonunu yükseltmişti. %70'ler seviyesinde bir artış demektir bu. Çiftçi açısından da olumsuz, ulaşım açısından da olumsuz ki zaten ulaşım endekslerine baktığım zaman dünyada yani bu konteyner ticaretinde konteyner taşımacılığına baktığın zaman %200 gibi yıllık artışlarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Genel olarak emtia fiyatlarında %40'lar seviyesinde bir artış söz konusu. Dolayısıyla bütün bu baskılar doğal olarak tabii ki aynı anda değil ama belli bir süreçte enflasyonu yukarı doğru itmeye devam ediyor. İşte Amerika'da özellikle enerji fiyatlarındaki artış genel olarak söylüyorum enerji fiyatlarındaki artış %20'ler seviyesinde enflasyon üzerinde baskı yaratırken işte konutla ilgili giderler olsun diğer hizmet sektörüyle ilgili harcamalar da olsun enflasyon %3,2'ler seviyesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu baskıların hepsi önünde sonunda Amerika'da işte o sanırım 4 ayın en yükseği 4,2 idi. En son Amerika'da en yüksek gördüğümüz 4 ay önce ondan sonra hep aşağıya doğru geliyordu. 3,4 enflasyonda şu anda 3,7 enflasyona tekrar zıpladık. Tabii ki bunun bir baskısı oluyor mu? Oluyor. İşte hisse senetleri piyasasında bir bozulma var. Gerçi orada yapay zeka şirketlerinin değerlemesiyle ilgili de problemler var. Ama sonuçta yüksek enflasyon hem bir taraftan hisse senetleri piyasasında olumsuzluk yaratırken uzun vadeli faizleri yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Dolayısıyla Fed'in de tabii ki faiz düşürme sürecini sürekli geciktiriyor bu durum. Yükseltir mi? Ben artık daha fazla yükselteceğini düşünmüyorum. Çünkü bu gerçekten ciddi yüksek faiz ortamı bu sefer kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılası üzerinde de Amerika'da ciddi bir baskı yaratıyor. Ve bütçede esnekliği de kalmıyor. Çünkü Amerika'da şu anda ciddi ölçüde bütçesinden faiz giderlerine pay ayırmak zorunda kalıyor. Bu da tabii ki geniş kitleler açısından son derece olumsuz bir ortam. Bir tarafta enflasyon var, bir tarafta yüksek faiz baskısı ve bütçelerin en azından çok fazla esnekliğinin olması özellikle düşük gelirli kesimlere kaynak aktarımını veyahut da sübvansiyonları da olumsuz yönde etkiliyor. O nedenle daha fazla acaba yapabilir mi? Çünkü bu ay evet böyle bir şok geldi ama sanırım yine aynı düzeylerde %4'ler seviyesinde FED faizleri tutacaktır diye en azından ben öyle düşünüyorum.
1: Hocam sizle sohbet ederken bir son dakikamız geldi. İstanbul Valiliği tarafından kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim'de yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiği açıklandı. İstanbul'da hava koşullarının şiddetini ciddi şekilde hissediyoruz. Arabalar yollarda kalıyor. Çok ciddi bir şekilde yağış var. Az önce bağlanmıştık Hüseyin Özsel Haber Türk Meteoroloji Mühendisi. Kendisi saat 8.30-9'dan sonra bir miktar daha yağışlarda azalma beklediğini aktarmıştı. Beklendiğini aktarmıştı. Onun da bir kez daha altını çizelim hocam. Sizin var mı söylemek istediğiniz bir şey diyeceğim ve de eğer yoksa IMF raporuna geçeceğim.
2: Tamam, IMF raporuna geçelim o zaman.
1: Tamam hocam, şimdi şöyle baktığımızda Ekim sayısı, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim sayısı yayımlandı. Orada baktığımızda hocam, önce bir enflasyon tarafına bakacak olursak sizin de söylemlerinize aslında paralel bir şekilde Orta Doğu'daki riskin yönünün önemine de vurgu yapılmış durumda. Orada bakıldığında 2026'da %4,7'ye yükselmesinin ardından %4,1 gerilemesi beklentisi var. Bu tarafı biraz daha detaylandıracak olursak şunu sorayım size. Yani enflasyon tarafına beklentilerin sürekli güncellendiğini de görüyoruz. Tabii ki enerji fiyatlarına paralel olarak. Orada aslında enerji fiyatları da belli bir banta oturmuş gibi duruyor. Yani hani bugünden yarına bir şeyler daha çok çözülse ve o trafikte Hürmüz tarafında akışların devamlılığını görsek dahi işte sigorta primlerinin yüksekliği, navlun fiyatları. Hani biz bu enflasyon tarafının en pozitif senaryoda bile yüksek kalmaya küresel ölçekte devam edeceğini görür müyüz? Görecek miyiz?
2: Şimdi şöyle bir kere dünya ekonomisi gerçekten bu üst üste gelen şokları hani buna işte Covid salgınını da ekleyebiliriz. En azından savuşturmayı başardı. Ama tabii bunun bir takım yan etkileri oldu. Ve genelde maalesef savaşlar üst üste geldi. Rusya-Ukrayna savaşı ardından Hürmüz Boğazı konusu geldi. Tabii ki bu ciddi anlamda özellikle stoklar üzerinde mali tamponlar ve politika alanı artık o kadar daraldı ki dünya ekonomisinde bu gerçekten daha temkinli olunması gereken bir olaya doğru veyahut da sürece doğru bizi itmeye başladı. Yani kamu maliyesinde artık esneklik kalmıyor, işte stoklarda belli düzeyler korunamıyor. Çünkü orada işte dizelle ilgili sorunları söyledik biraz önce. Tabii ki bu dünya küresel büyüme üzerine biraz önce söylediğim gibi bir baskı yaratıyor ve o nedenle de IMF en azından 2026'da %3,1'lik bir büyüme olabileceğini, yani geçen yıla kıyasla yaklaşık 0,4 puan daha düşük bir büyüme gerçekleşeceğini düşünüyor. Tabii enflasyon da buna bağlı olarak biraz daha yüksek seyretmeye devam edecek. %4.7 gibi bir enflasyon en azından bekliyor. Tabii burada şöyle bir ikiye bölünmüş bir ekonomi var aslında. Bir taraftan bu özellikle yapay zekanın, yapay zekaya yönelik yatırımların patlaması ve bunun getirdiği bir üretkenlik, burada bir ayrı fiyatlama var. Bir taraftan da jeopolitik risklerin yarattığı bir ayrı fiyatlama var. Dolayısıyla tamamen ikiye bölünmüş bir ekonomik görünüm var şu anda. O nedenle artık eski şok yöntemi araçları yetersiz kalıyor. Faiz politikaları yetersiz kalıyor. Dolayısıyla hani günü kurtaralım gibi bir noktadan artık geçmiş durumdayız. Gerçekten kalıcı ve sürdürülebilir bir arz güvenliğini ne yapılması gerekiyor? Mutlaka gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yoksa bu çatışmalar ve tedarik zinciri engelleri gıda ve enerji fiyatlarını yukarı itmeye devam edecek ve küresel anlamda enflasyonist baskı, yani o gelişmiş ülkelerin %2 hedefine ulaşması artık 2029 mu olur? Böyle bir döneme doğru gidecek. Belki de artık o %2'yi kaldırmaları lazım kafalarından, o ezberi kaldırmaları lazım. Çünkü %2'ye ulaşmak şu koşullarda çok da kolay bir şey değil. Çünkü tedarik zincirleri dediğim gibi yeniden kuruluyor. İşte çok farklı bir takım politikalar var. Bunlar da denendi ama küresel kamu borcu o kadar yüksek ki, çünkü devletler hem Covid döneminde hem de bu işte savaşlar döneminde savunma harcamalarında artırdıkları için ciddi anlamda bütçe açığı veriyorlar ve kamu borcu da sürekli artıyor. Bunun çevrilmesiyle ilgili de problemler yaşanıyor. Daha yüksek bir faize maalesef ne yapmak zorunda kalıyor? Katlanmak zorunda kalıyor. Şimdi de kamu dengeleri bozuluyor. 2008'e kadar genelde özel sektörün, vatandaşların dengesi bozulmuştu. Morguş krizinde artık daha fazla buraya yüklenmediler. Bu sefer kamu ne yapmaya başladı? Kendi üzerine almaya başladı. Yani dünyada da çok farklı görünüm var. Bu görünümde de işte yüksek teknolojiyi kullanan özellikle Asya ülkelerinin yükseldiği bir süreci görüyoruz. Robot teknolojileri, çipler, bütün bunlar gerçekten de çok farklı bir noktaya doğru giden bir dünya var. Örneğin işte Güney Kore'si, işte Tayvan'ı, daha işte bunun dışında diğer ülkeler yüksek teknolojileri kullanarak üretkenliği artırma yolunda ciddi adım atmaya çalışıyorlar. Bu arada işte Çin devrede biliyorsun. Çin'de daha az fosil yakıtlara bağımlı enerjiye ulaşımla ilgili ciddi yatırımlar yapılıyor. Şöyle söyleyeyim, güneş paneli, küresel güneş paneli üretiminin %80'i, işte rüzgar türbinlerinin %70'i şu anda Çin tarafından gerçekleştiriliyor. Bir taraftan da otomobiller var biliyorsun. %60'lar seviyesinde elektrik otomobillerinin de %60'ına yine Çin sahip. Burada Asya çok farklı bir adımla gidiyor. Bir de tabii ki enerjiye bağımlı olan ülkeler var. Türkiye'de de alternatif enerji biliyorsun gayet iyi bir şekilde oraya da bir yatırım yapıldı. Oradan hele hele hava koşulları iyi olduğu zaman çok daha yüksek verimlilik elde edebiliyoruz. Ama özellikle enerjiye bağımlı Avrupa, ki bizim pazarımız, orada ciddi problem var. Yani Avrupa'nın özellikle enerji fiyatları üzerinde yüksek maliyetli enerjiye ulaşım konusunda sorunları var. Dolayısıyla hemen hemen her ülke bu küresel anlamda, yani IMF'nin zaten raporu da benim aşağı yukarı bu söylediklerimi özetliyor. Dolayısıyla böyle bir süreci yaşayacağız gibi görünüyor. Tabii biraz istersen Türkiye rakamlarını
1: da... Hocam ben de oraya gelecektim. Oldu. Çok çok kısa, bir iki dakika vaktimiz kaldı. Orada da revizyonlar var. Alalım yorumunuzu.
2: Ya orada da hemen söyleyeyim. Büyüme rakamı yüzde işte 3.7'ler civarındaydı biliyorsun geçen yıl. Bu sene 2.7 olarak biraz daha aşağıya doğru çekmiş durumda projeksiyonu. Sonra 3.4'e yükselecek 2027'de diyor. Enflasyonu %20 2026'da işte enflasyonda tabii ki %24'lere de

0: düşük büyümeyle yan yana gidiyor. Cari açığın bu sene %2,2'ye düşeceğini, geçen seneki 2,9'luk seviyelerinden 2,2'lere gerileyeceğini tahmin ediyor. O da olumlu olabilir çünkü büyümeyi yavaşlattığınız zaman otomatik olarak daha az ithalat yapmaya başlıyorsunuz. Çünkü 1 puanlık bir büyüme yaklaşık 1,5 puanlık bir ithalat artışını beraberinde getiriyor. O nedenle burada tabii cari açık tahmini biraz aşağıya doğru çekilmiş.
1: Evet.
0: İşsizlik rakamlarında da %10'lar seviyesi en azından kayda geçmesi için söyleyelim. %10'lar civarında bir işsizlik rakamı da
1: Peki.
0: görünüyor ama biz tabii şu anda 8,2'lerde bir işsizlik oranıyla gidiyoruz. Göreceğiz
1: Evet.
0: bakalım nasıl gerçekleşecek.
1: Hocam çok çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi yayınlar.
1: Ve günden kalanları noktalıyoruz efendim. Kısa bir ara, ardından saat başında 60 dakikada buradayız.

0: Berk ET Radyo.
1: Reklam.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilirdim.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
6: Paytr. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklam.
8: İşinize hız katan anında ticari taşıt kredisi İşCep'te. Şahıs şirketlerine özel 0 kilometre binek, hafif ticari veya ticari araç alımlarınız için anında ticari taşıt kredisine başvurunuzu İşCep'ten yapın. Sürecinizi bayiden çıkmadan tamamlayın. Size sadece işinizi büyütmek kalsın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: Benim bankam iş bankası.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dakikadan tekrar merhabalar efendim. Ece Maat ben. Yoğun hava yağışını İstanbul özelinde konuşmaya devam ediyoruz ki valilikten bir son dakika geldi geçtiğimiz dakikalarda. Bir günlüğüne okullar yüz yüze eğitimde ara verildiği açıklaması geldi. Yarın için geçerli olacak. Hemen Habertürk'e bağlanım. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bizimle birlikte. Bir kez daha hoş geldin yayına. Son detayları senden alalım.
2: İçinde bulunduğumuz şu yağış gelecek bir saat, bir buçuk saat daha bu kuvvette sürüyor. Önce onu söyleyelim. Şehrin Avrupa yakasındaki Sarıyer ve özellikle Memlik Bey arasındaki Kağıthane, Gazi Osman Paşa, Maslak, Sarıyer hattı bu yağıştan en az bir saat daha bu tempoda etkilenecek ve aynı zamanda zemin hatlarda, caddelerde gölleşme sürecek. Yağış miktarları 100 milimetreyi aştı. Ayrıca Anadolu yakasında da 50 milimetre yağıştı ama bize en riskli alanları söyleyecek olursak İstanbul'un Avrupa yakası ve Boğaziçi çevresinde de Kadıköy Üsküdar arası biraz şiddetli yağış olacak. Çekmeköy, Ümraniye ama daha çok Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy, işte Hastal, Mahmutbey gişeler diyebildiğimiz

0: Biz şehrin batı çıkışı Çerkezköy yönüne sağanak altında 8.39 sularına kadar tempolu bir şekilde sürüyor. Bir trenin vagonları gibi aynı yerden geçmesi gibi yağış bandı doğudan batıya doğru dönüyor. Aslında biz içinde bulunduğumuz hareket sıcak bir havaydı ama bunun kuzey kolu da soğuk. Şimdi gece de rüzgarları bu sefer kuvvetli alacağız. Yağış zayıflayacak gece ama hava sıcaklıkları da azalacak ve kuvvetli bir rüzgarımız var. Kuzey kuzey batıdan esiyor. İnsanlara şu söylenebilir. Devrilmesi muhtemel ağaçlar görüyorsanız çevrede bu gece devrilme tehlikesi var. Yani hani bazıları yaşlı bakımsız veya çürümüş olur. Buna dikkat edelim. Bu ağaç devrilmeleri sonucu otomobiller de hasar alır. Tabii de canımıza da dikkat edelim diyoruz. Esnafın tabelası, saksılar, çeşitli bahçe eşyalarını bu gece dışarıda bence bırakmayın. Cam çerçeve bunları kontrol edelim. Yağış şu anda rüzgarı fırtınasıyla gelmiyor. Bakın daha fırtına kısmı var bunun. Gece ve sabaha doğru epey rüzgarlı ve soğukça bir havaya dönüyoruz. Ya aslında bu doğanın önümüzdeki güzelliği de yeşilin gücü. Fakat şehir çok kalabalık. Şehirde çok fazla tepe ve tarihi dere var. Akarsu demeyeyim ama küçük dereler, ırmaklar var. Buralar asıl birikiyor. Şu an olduğu gibi mesela. Perşembe günü ve Cuma günü de yağış aralıklarla sürüyor. Bunu da söyleyeyim. Yarın okullar tatil edildi. İlk ortaokuldaki okullar. Yarın yağmurlu bir gün olacak İstanbul'da ama şiddeti yağışın bu şekilde değil belki de dörtte biri seviyesindedir. Yani 20-25 milimetre yağar. Bugün 100 milimetre yağan yerlere yarın da. Ama yarının yağmurlu normal İstanbul'un geçirebileceği bir gün olarak düşünüyoruz kent genelinde. Yalnız yerel, lokal derler yani bazı ilçelerde çok şiddetli olan işte bu tipte kuvvetli yağışlar yarın da bizi bekliyor olabilir. Özellikle kuzey ilçelerde diye özetlemek isterim. Ayrıca Akdeniz'de İç Anadolu'da da çeşitli yağışlar sürecek diye beklerim.
1: Hüseyin Öztel, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Ve etkilenenlere geçmiş olsun diyelim. Yolda olanlara, yola çıkmak durumunda olanlara da kolaylıklar dileyerek devam ediyoruz. Peki biz bugün bunun dışında 60 dakikada ne konuşacağız? Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği kurucu üyesi Can Baydaroğlu bizimle birlikte olacak. Jeopolitik riskleri konuşacağız, ticari ilişkileri konuşacağız. İkinci bölümde Aries Enerji kurucusu ve CEO'su Ebru Arıcı bizimle birlikte olacak. Bir yandan YEKA ihalelerinde aslında devreye alınması yani orada teklif geldi dün itibariyle. Dolayısıyla o taraftaki işte konuşacağız. Bir yandan da tabii ki COP31'e geri sayıyoruz. O taraftan beklentileri de konuşmaya devam ediyoruz efendim. O tarafı da konuşuyor olacağız ve son bölümde BESF'in Finansal Hizmetler Danışmanlık CEO'su Ferda Besti ile makro ölçekte son durumu konuşacağız ve tabii ki şirketlerin bu dönemde yol haritalarının ne olması gerektiğine de odaklanıyor olacağız. Ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları. ABD'de tüketici fiyat endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %0,2 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %3,6'lık beklentiyi aşarak %3,7 oldu. Çekirdek enflasyon aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %2,6 olarak kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Bangkok'ta yaptığı sunumda fon çıkışlarının yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası cinsi varlıklara yönelik tercihlerini kayda değer ölçüde zayıflatmadığını belirtti. Citigroup, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının Türkiye'nin cari açığını genişleteceğini öngördü. Banka ekonomistleri cari açığın milli geliri oranının 2025 sonundaki %1,9 seviyesinden 2026 sonunda %2,7'ye yükselmesini bekliyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya ve ABD'nin küresel piyasalara dizel yakıt tedarik edeceğini ve ilk sevkiyatların başladığını açıkladı. Putin'in özel temsilcisi Dmitriev ise iki ülke arasında işbirliğinin dizel anlaşmasıyla sınırlı olmadığını, ekonomi ve yatırım alanlarında da fırsatlar bulunduğunu belirtti. Bloomberg'un haberine göre Almanya, Çin'den ithal edilen daha fazla ürün grubuna kota uygulaması için Avrupa Birliği yönetimine baskı yapmaya hazırlanıyor.

0: Az önce de günün öne çıkan başlıklarını da bahsettik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları vardı. Önemli açıklamalar, detaylarını sizlerle paylaşalım şimdi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Bangkok'ta Türkiye'de makroekonomik görünüm ve para politikası başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karahan, temel enflasyondaki gerilemeye rağmen beklentilerin hala

0: hala ihtiyat gerektirdiğini belirterek sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar korunacağı mesajını verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan, fon krizinden kaynaklanan finansal bulaşma risklerinin doğrudan alımlar ve likidite önlemleriyle sınırlandığını vurguladı. Fon çıkışlarına rağmen yerleşiklerin Türk lirası tercihinin güçlü kaldığını söyledi. Yüksek enerji fiyatlarına rağmen enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini belirten Karahan, para politikası kararları enflasyon görünümüne odaklanılarak toplantı bazında ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınacak ifadelerini kullandı. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması halinde ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını söyledi.
1: Ve Citigroup'un cari açığa yönelik yükseliş beklentileri var. Detayları izleyerek devam edelim.
0: Citigroup ekonomistleri Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle Türkiye'nin cari işlemler açığının 2026 yılı sonunda genişlemesini bekliyor. İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından yayınlanan nota göre ekonomistler cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranının 2025 sonundaki %1.9 seviyesinden 2026 yılı sonunda %2.7'ye çıkacağını öngörüyor. Salı günü açıklanan resmi veriler Türkiye'nin cari işlemler dengesinin Ağustos ayında 4 milyar dolardan fazla verdiğini göstermişti. Ekonomistler 2026 yılının ilk 8 ayında cari açığın 2025'in aynı dönemine kıyasla 11.8 milyar dolar genişleyerek 31.5 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. Nota göre yaşanan bu bozulma altın açığındaki 3.9 milyar dolarlık daralmanın sağladığı kısmi dengelenmeye rağmen çekirdek fazladaki 11 milyar dolarlık daralma ve enerji açığındaki 4.6 milyar dolarlık genişlemeden kaynaklandı. Raporlarında ilişkisel dinamiklere de değinen ekonomistler, daha temel bir açıdan bakıldığında Türkiye'nin cari denge ile büyüme arasındaki bağında yapısal bir kaymaya dair sınırlı kanıt görüyoruz ifadelerini kullandı. Ekonomistler bu durum kalıcı bir iyileşmenin daha düşük enerji fiyatlarının yanı sıra daha güçlü rekabet gücü kazanımları ve daha düşük ithalat yoğunluğu gerektireceğini gösteriyor değerlendirmesinde bulundu.
1: Ve devam ediyoruz efendim. IMF yüksek borçluluk döneminde artan borçlanma maliyetlerinin kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırdığını ve güvenilir mali konsolidasyon adımlarının daha acil hale geldiğini bildirdi.
0: IMF yüksek borçluluk döneminde artan borçlanma maliyetlerinin kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırdığını ve güvenilir mali konsolidasyon adımlarının daha acil hale geldiğini açıkladı. IMF'nin mali izleme raporuna ilişkin blok yazısında yüksek ve artan borç düzeyinin maliye politikasıyla faiz oranları arasındaki etkileşimi güçlendirdiği belirtildi. Borçluluğun hala hazırda yüksek olduğu durumlarda politika faizlerindeki artışın bütçe açıklarını ve borç stoğunu daha fazla kötüleştirdiğine işaret edilen yazıda, yüksek borçluluğun piyasa faizlerini mali gelişmelere karşı da daha duyarlı hale getirdiği vurgulandı. Yazıda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki verilerin, uzun vadeli faiz oranlarının geleceğe yönelik beklentilerinin son yıllarda öngörülen kamu borcuna karşı daha duyarlı hale geldiğini gösterdiği aktarıldı. Başlıca gelişmiş ekonomilerde uzun vadeli devlet tahvili getirilerinin keskin biçimde yükseldiğine değinilen yazıda, Şubat ila Eylül döneminde G7 ülkelerinin 10 yıllık devlet tahvili getirilerinin ortalamasının 1 puandan fazla artarak yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedildi. Yazıda küresel kamu borcunun 2030'a kadar küresel gayri safi yurt içi hasılanın %100'ünü aşmasının beklenmediğinin altı çizilerek, bu seviyeye en son 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından ulaşıldığı hatırlatıldı. Devletlerin ortalama borçlanma maliyetlerinin 2021'deki %2.3 seviyesinden 2031'e kadar %3.7'ye yükselmesinin beklendiği ifade edilen yazıda, artan faiz ödemelerinin kamu yatırımları ve sosyal harcamalar için ayrılabilecek kaynakları azalttığı, hükümetlerin ekonomik daralmalara karşı müdahale kapasitesini de sınırladığı belirtildi.
1: Ve bugünün makro ölçekte en önemli verisi ABD enflasyon verisiydi dedik. Verinin ardından yorumlar gelmeye devam ederken küresel stratejist Mark Oswald son ABD tüfe verisinin tahvil piyasasında bir miktar endişeye neden olabileceğini ancak verilerin trendler dahilinde olduğunu söyledi.
2: Yani evet, enteresan beklentiler vardı. Tabii bu son veriye geldiğimiz zaman piyasaları bir miktar üzebilir, tahviller bir miktar endişelenebilir. Ve bu noktada konutu da düşünmek gerekir. Konut tarafına baktığımızda son verilere kıyasla biraz düşük. Ama yine de trendler dahilinde mi? Bir miktar öyle. Oranları da çok fazla etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Bir de sürpriz olan element ise hizmet tarafı ama enerji harici. Bunu böyle görmemiz gerekiyor. Burada 0.4'lük bir artış var. Şimdi tabii acaba Aralık ayında bir artış olur mu? Ekim'e kıyasla. Şimdi genel resmi görmemiz gerekiyor burada. Mal ve hizmet fiyatlarına baktığımız zaman çok iniş çıkışlı. Yani burada yüksek enerji maliyetlerinden dolayı bir bulaşma, bir ikinci etki görmüyoruz. Zaten denklemin enteresan kısmı bu. Piyasalar kısa, orta, uzun vadeli getirileri yukarı yönlü itmeye devam ettikçe Fed de bunun baskısını hissedecektir. Ama bir yandan Fed'in işini de piyasalar yapıyor gibi. Tabii elbette bir endişe kaynağı. Yani Brent'e, kurda baktığımızda herhangi bir rahatlama görmüyoruz bu tarafta. Özellikle de daha fazla ürünün daha fazla mesela dizilin piyasaya verildiğini açıklasalar bile çok da bir rahatlama gözlemlenmiyor. Dolayısıyla muhtemelen piyasalar mesela Williamson dünkü yorumlarına bir tepki verdi. Dedi ki bu yıl bir artış daha olabilir, önümüzdeki sene bir artış daha olabilir dedi. Ama tabii bu genel bir FOMC görüşünü mü yansıtıyor, bireysel bir görüş mü? Bunu da piyasalar ayrıştıracaktır ama yine de fiyatlayacaklardır. Şimdi pozisyonlara bakacak olursak onu da şöyle değerlendirmek gerekir. Piyasalar, yani ekonomi için değil, piyasalar için iyi haber gelirse bunun da hemen yansımalarını alırız.
1: Ve 60 dakikanın ilk konu Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği kurucu üyesi Can Baydaroğlu bizimle birlikte. Can Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ece Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi biraz sizinle değişen dünya düzenini konuşalım. Son yazınızda da buna vurgu yapıyorsunuz ki yazınız şöyle başlıyor. En büyük kavga teknolojik geri kalmışlıktan nasıl kurtulacağız kavgası. Şöyle bir genel perspektifi konuşarak başlayalım dilerseniz bugün sizinle. Şunu soracağım, yani geleceğin teknolojisini aslında kim kontrol ederse ekonomik ve siyasi güç onda olacak diyebiliyor muyuz? Özellikle Çin ve ABD arasındaki çatışmayı merkeze koyduğumuzda bu bir teknoloji savaşı mıdır, bu bir hegemonya savaşı mıdır? Ne söylersiniz?
3: İkisi iç içe. Yani aslında belki Avrupa Birliği'ni de kısmen katmak gerekecek ama temelde işte iç içe geçmiş bir kavga görüyoruz. Yani ticaret savaşları olarak gördüğümüz, bazı bölgelerde sıcak çatışma haline dönüşen hepsinin sonuçta önümüzdeki dönemin hegemonik güçlü kim olacak sorusuyla çok ilişkili. Amerika Birleşik Devletleri mevcut hegemonik gücünü devam ettirebilecek mi? Yoksa kaçınılmaz olarak Çin dünyanın yeni hegemonik gücü haline dönüşecek mi? Bunun arka planındaki kavgaları kah sıcak çatışma olarak, kah ticaret savaşı olarak, ticaret müzakerelerine yansımasını vesaire hep birlikte izliyoruz. Kuşkusuz, yani işte şeyi düşünün, şu anda yapay zeka tartışıyoruz her tarafta. Bütün uzmanlar, tam uzman olmadığım için bir şey diyemem ama pek çok bu işin uzmanı olayın tehlikesine dikkat çekiyor. Ama bakıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, ya diyor biz eğer bu konuda geri adım atarsak Çin'in gerisine düşeriz. O yüzden tam gaz ileri gibi mesajlar veriyor. Yani büyük korku Çin'in arkasına düşmek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde karşımıza çıkıyor. Ama Avrupa Birliği'nde de çok farklı bir durumun olmadığını, Avrupa Birliği söz konusu olduğunda da Amerika ile Çin arasında sıkışmış bir kıta Avrupa'sının geleceğinin ne kadar parlak olup olmayacağını da yine yapılan bütün müzakerelerde izliyoruz.
1: Şimdi oradan devam edelim. Bugün de tam söylediğiniz noktada Bloomberg'un bir haberi vardı aslında. Almanya'nın özellikle hibrit araçlara getirmeyi planladığı sınırlamayı emsal alarak Çin'den ithal edilen ek ürün sektöründe hızla kotalar konulması için birlik yönetimine, AB'ye baskı yapacağına yönelik daha fazla korumacı politika istiyor bu anlamda Almanya. Şimdi genel olarak baktığımızda AB'nin de aslında Çin'e doğru attığı, Çin'e yönelik attığı adımların daha sertleştiğini süreçle beraber görüyoruz. Korumacı politikaları görüyoruz. Sizin söylediğiniz noktayla beraber düşünüldüğünde aslında bir miktarda bu tavrının Avrupa'nın ne kadar devam ettiremeyeceğini de sormak istiyorum. Hem ekonomiler iç içe hem de Avrupa Birliği'nde aslında çok seslilik, çok başlılık da konuşuyoruz. Dolayısıyla ne söylersiniz buradaki duruma ilişkin?
3: Efendim 2024 yılına dönüp eski Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı, İtalya Başbakanı Draghi'nin yayınladığı bir rapordan yola çıkmak herhalde gerekiyor. Draghi 2024 tarihinde yayınlanan raporunda Avrupa'nın sanayi olarak çökmekte olduğunu ve acilen yeni bir stratejiye ihtiyaç olduğunu belirtiyordu. Bugün ortaya çıkan o yeni strateji pasif sanayi politikasından aktif sanayi politikasına geçiş olarak özetleniyor. Ne demek aktif olması? Yani şu anda, daha doğrusu ben bu mesleğe başladığım sıralarda en büyük tabulardan birisi Avrupa Birliği içerisinde devlet yardımlarıydı. Devlet yardımlarının yasaklanmasıydı çünkü rekabeti bozucu etkiden bahsediliyordu. Bugün geldiğimiz yerde özellikle devlet yardımları aracılığıyla işte bu geri kalmış teknolojilerin ayakta tutulmaya çalışılması ve ortak ticaret politikası çerçevesinde de kısıtlamaların getirildiğini görüyoruz. En son geçtiğimiz hafta içerisinde Avrupa Birliği ile Çin bir ticaret müzakeresi içindeydi. Yani herhalde büyük bir kavga kopacak diye beklenirken şimdilik ertelenmiş bir görüntü ortaya çıktı. Yani o ertelenmiş görüntü içerisinde işte zaten elektrikli araçlarda çok yüksek vergi koruma oranları var Çin araçlarına karşı. Şimdi benzeri bir uygulamayı da hibrit araçlara getirmeye çalışıyorlar. Bu hibrit araçlara getirmeye çalıştıkları da Almanya'nın bastırdığı şu andaki kota sistemi. Yani dolayısıyla rekabet edemedikleri oranda korumacılık yoluyla bir yerlere varmaya çalışıyorlar ama bu da Çin'i çok fazla durduracak gibi gözükmüyor. Yine hatırlayacak olursanız bir Çin otomotiv firması Türkiye'de yatırım yapacaktı. Bunun haberlerini hep beraber geçtiğimiz yıl izledik. Ama son anda caydılar. Macaristan'a yatırım yapma kararı verdiler. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'nin yeni korumacılık anlayışında iki tane yeni kavram. Made in Europe veya Made with Europe. Yani Avrupa Birliği içinde yapılmıştır ya da Avrupa Birliği ile birlikte yapılmıştır gibi kavramlar gelişti. Ve bu kavramlardan şunu anlıyoruz. Bir aracın veya bir herhangi bir sanayi ürünü Avrupa Birliği malı sayılması için en az %70 oranındaki komponentlerin orijin olarak, menşe olarak Avrupa Birliği ülkeleri olması gerekiyor. İşte Çinli firma da ne yapıyor? Gidiyor Macaristan'a yatırım yapmak suretiyle menşeden yararlanarak Avrupa pazarına daha aktif olarak girmenin yollarını araştırıyor. Yani dolayısıyla bu teknoloji meselesi, geri kalmışlık meselesi daha çok kolay bitecek gibi değil. Tabii müzakerelerin bir, Çin'le yapılan müzakerelerde bir can alıcı nokta da nadir elementler, nadir metaller meselesi. Çünkü nadir metaller önümüzdeki dönemin teknolojilerinin olmazsa olmazı vaziyette. Ve bu nadir metalleri de en fazla elinde tutan ülke şu anda Çin. Yani Çin'in ürettiği çipler, mıknatıslar vesaire olmasa ne Avrupa sanayinin ne de Amerika Birleşik Devletleri sanayinin çok da fazla hareket etme şansı kalmıyor. Yani dolayısıyla Çin'le müzakere ederken yani bir söyleyip iki kere düşürmek zorunda kaldıkları bir dönem yaşıyoruz.
1: Peki tam olarak Can Bey oradan devam edelim. Çünkü Türkiye bunun neresinde? Made in Europe konusu veya Made with Europe Türkiye'de çokça konuşuluyor. Ben de geçtiğimiz pazartesi salı günü Brüksel'deydim. Aslında DEİK Avrupa İş Konseyleri'nin oradaki bir zirvesi vardı ve katılım da çok yüksekti. Orada aslında iş dünyasında bunun çokça tartışıldığını, yabancı katılımcıların da çok olduğunu görüyoruz. Mesajlar da güzel verildi ama yani bu yolun sonu nereye gider? Orada aslında Avrupa Birliği'nin bu problemleri çözmekte ne kadar istekli olduğunu gözlemliyorsunuz veya olmadığını? Ne beklemek lazım?
3: Yani şimdi evet çok önemli bir konu. Yani Made in, ya biz Gümrük Birliği'ndeyiz. Öncelikle Avrupa Birliği'de onu unutmamak lazım. Ama Gümrük Birliği'nin ötesinde bir korumacılık tehlikesiyle de karşı karşıyayız. Eğer Made in Europe veya Made with Europe kapsamına girmezsek, gördüğüm kadarıyla Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat da bugün bu konuda Brüksel'de temaslarda bu işleri açıklamaya çalışıyor. Özellikle otomotiv sektörünün çok ciddi zararlara uğrama riski ortaya çıkıyor. Yani şöyle ifade edelim, sırf otomotivden yola çıkarsak, bugüne kadar bizim alışageldiğimiz, yani çok teknolojik olmayan, normal benzinle veya mazotla çalışan araçlar biraz lüks bir sınıfa giriyorsa yaklaşık 20 bin parçanın bir araya getirilmesinden meydana geliyordu. Şimdi bu 20 bin parça yeni teknolojilerle, hibrit olsun, elektrikli olsun çok daha az sayılara düşüyor. Ve yine unutmayalım, Gümrük Birliği'nin ilk başlangıç noktasında sadece 2 milyar dolar olan Türk otomotiv sanayi ihracatı, ki bunun sadece 200 milyon doları ana sanayiydi, bugün geldi 45 milyar dolara dayandı. Şimdi eğer biz bu işin içinde olmazsak, nasıl Çinli firma Macaristan'a kaçtıysa, korkarım yeni kaçışlar ortaya çıkacak. Yani dolayısıyla pardon.
1: Evet, Can Bey'e birazdan tekrardan bağlanacağız. Can Bey şu anda bizi duyamıyor anladığım kadarıyla. Can Bey lütfen devam edin oradan. Aslında söylediklerinizi biz size duyuyoruz.
3: Yani şöyle söyleyeyim, eğer Türkiye bu sistemin dışına kalırsa korkarım özellikle ana sanayi ve yan sanayi, özellikle de yan sanayi çok ciddi kayıplara uğrar. Çünkü biraz önce bahsettiğim menşe meselesi çok ciddi olarak bütün araç üretimlerini etkileyecek vaziyette olacaktır. Umarım bu konuda biz de sistem içinde yer alırız ama bunun için olmazsa olmaz koşullardan bir tanesi Gümrük Birliği'nin tezelden güncellenmesidir. O güncelleme için de yine biliyoruz karşı tarafta siyasi engeller çıkaran Yunanistan olsun, Güney Kıbrıs Rum yönetimi olsun, keza Avrupa Birliği'nin bütününde de madem bunu güncellemeyi yapmak istiyorsunuz, o zaman kamu ihalelerinin karşılıklı serbestleşmesine de izin vermelisiniz gibi ekonomik olarak da Türkiye'yi zorlayacak konular her zaman ön plana çıkıyor.
1: Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği kurucu üyesi Can Baydaroğlu. Can Bey çok çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum, yayınlar dilerim.
1: Ve 60 dakikada kısa bir ara zamanı şimdi.

0: Bloomberg TT Radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylı

Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
5: Benim bankam iş bankası.
6: İşinize hız katan anında ticari taşıt kredisi iş cepte. Şahıs şirketlerine özel 0 kilometre binek, hafif ticari veya ticari araç alımlarınız için anında ticari taşıt kredisine başvurunuzu iş cepten yapın. Sürecinizi bayiden çıkmadan tamamlayın. Size sadece işinizi büyütmek kalsın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
4: Reklam.
3: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
7: 60 dakika kaldığı yerden devam ediyor. Arias Enerji kurucusu ve CEO'su Ebru Arıcı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk Ece Hanım.
7: Şimdi YKY ihalelerini konuşarak başlayalım. Çünkü dün itibariyle başvurular alındı. Güneş ve Rüzgar Enerjisi tarafında toplam 21 yarışmada 2400 megawattlık kapasite var sanıyorum. Doğru. Ki siz daha iyi detaylandırırsanız nasıl buldunuz işte, neler söylersiniz?
8: Şimdi şöyle, bu aslında 6. paketimiz bizim. YKRES ve YKGES 2026'lar 6. paketler. Şunu görüyoruz aslında, Türkiye'deki bütün yatırım kanallarında olduğu gibi yakalara da her zaman iştahımız yüksek oluyor açıkçası, yatırımcı iştahı. Burada güneş ve rüzgara paçalda baktığımızda yaklaşık kapasitenin 4 katı, yani yaklaşık 10 bin megawatt'a yakın başvuru yapıldığını söyleyebiliriz. Genelde takvim tabii ki önceden açıklanıyor ama bugüne kadar ortalama bir hafta ile 10 gün arasında da ihalelerin yapıldığını görüyoruz. Tahminimiz önümüzdeki hafta ihalelerin de tamamlanacağı, yarışmaların yapılacağı yönünde.
7: Peki şimdi şöyle bir baktığımızda geçen yıl gerçekleştirilen YK ihalelerine baktığımızda orada devreye alınan YK ihalelerinin hani eksikliğini de konuşuyoruz. Orada tamamlanma konusunda da sıkıntılar vardı. Yani süreçte yaşanan sıkıntı tam olarak ne? Bu YK ihalelerinde iştah çok yüksek diyoruz ama bunun aslında pratikte ve sürecin aslında sonuca dönüşmesi noktasında, projelerin hayata geçirilmesi noktasında neden aynı iştahı göremiyoruz biz?
8: Aslında şöyle, burada YK ihaleleri diye özellikle ayırmamak lazım. Hatta YK ihalelerin bir pozitif tarafı da var. Çünkü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yönetiminde gittiği için oradaki bütün süreçler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da dahil oluyor izin süreçlerine. Ama YK ön lisanslı, üretim lisanslı, lisanssız projeler hepsini bir paçalda düşünürsek bizim en temel konumuz şu anda kapasite tahsislerinden önemlisi, finansman içinde en önemlisi aslında izin süreçlerinin öngörülebilir takvimlere sahip olması. Yakalarda bunların içinde. Biliyorsunuz bu sene COP 31 ülkemizde yapılıyor. Daha önce yayınlanmış olan ulusal enerji planımız var, 2035 hedefleri. 2035 hedeflerine baktığımızda güneş ve rüzgar için toplam 120 gigawatt hedefini görüyoruz burada. Şu anda devrede olan güce baktığımızda 40 bin megawattın üzerinde, geride de 63 bin megawatt pipeline'de projemiz var. Ki bugün dün başvurusu alınan ve yakın zamanda yarışmasıyla ön lisansları verilecek olan yakaları da koyarsak 65.500 megawatt. Yani oldukça büyük bir oran.
7: Bunların hepsi hayata geçirilecek diyebiliyor muyuz? O noktada mı?
8: Şöyle, hepsinin hayata geçirilmesi işte bahsettiğimiz izin süreçlerine ve finansman yönetimine bağlı. Bu aslında sadece Türkiye'deki bir konu değil. Yani bunu Avrupa'da konuşuyor, bunu dünyada konuşuyor. Çünkü yenilenebilir enerjiye ihtiyaç, işte elektrik, ki bizim artık gündemimizde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar da söyledi. Artık elektrikleşme gündemimizde en önemli konularımızdan biri bu. Çünkü elektrik tüketiminin artan talebi Türkiye aynı zamanda çok cazipkar bir market haline de getiriyor. Bir taraftan elektrikte dönüşüm, işte sanayide elektrikleşme, işte veri merkezlerinin gelişi gibi konular. Bunların da hepsini içine aldığımız COP senesi, COP 31 senesi olmakta. Ayrıca bir katalizör görevi geliyor ve şunu biliyoruz ki bakanımız açıkladığı için rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim bu 2035-120 gigawatt hedefimizin yeni bir elektrikleşme odaklı, yeni bir ulusal enerji planıyla 2040'a ve daha yüksek megawattlara geleceğini söylüyoruz. Bunun tabii sizin sorunuzda en önemli bağdaşması gereken konu, çok basit bir matematik var. Bu ne kadar devreye aldığımız güçler var, çok güzel. İşte rekorları da görüyoruz, üretim rekorlarını. İşte geride bir projede pipeline'ımız var. Kurulu güçten iki katı kadar. Buraya, bu da çok güzel. İşte bunların artık sahada devreye alınma hızları önemli. Çünkü bugüne kadar son yıllarda görüyoruz ki işte 4 ila 5 gigawatt alabiliyoruz rüzgar ve güneşte. Ama bu bahsettiğimiz hedefi ve hali hazırda verilmiş lisansları, doğru tarihleri yakalamak istediğimizde senede 8 gigawattı görmemiz gerekiyor. Yani çarpı 2 kurulumuzu. Bir de bu hedeflerin değişeceğini de düşünürsek almamız gereken çok yol var. Ama en temelinde, en odağında, finansman içinde, üretim içinde iki konu, bir izin süreçlerindeki öngörülebilirlik, ikincisi de tabii ki şebeke altyapısının bu anlamda yeni yatırımları da karşılayacak şekilde güçlendirilmesi.
7: Orada izin süreçlerine ilişkin bir adım atılmıştı sanki. Yani dolayısıyla bundan sonrasında daha hızlı mı ilerler?
8: Şöyle, sizlerle konuşmuştuk aslında bu süreçlerin başında. 2025 yılında başlamıştı. 24 Temmuz'da kanunlaşmıştı. Bu pek çok değişikliği içeriyordu. Bunun en son ayağı bir yıl sonra 24 Temmuz 2026'da devreye girdi. Burada da imar ve ruhsat yetkisinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca da yürütülmesine olanak veren düzenleme. Zaten o düzenlemeden sonra yoğun bir şekilde söz konusu planların, imar ve ruhsat işlemlerinin, santrallerin Enerji Bakanlığı'nda yürütüldüğünü de görüyoruz. Bu en son ve en önemli adımlarından biriydi aslında. Temeldeki hedefi de şu: rüzgar yatırımlarının medyanına baktığımızda 3 seneyi görüyoruz. Güneşlerde de 2,5 seneyi görüyoruz. Bu aslında bize yasal olarak verilmiş izin süreçleri yaklaşık 16 ay üzerinde gecikerek gitmesi anlamına geliyor. Umuyoruz ki bahsettiğimiz düzenlemelerle beraber 15 ila 18 aylara kadar geriletmiş olacağız.
7: Peki orada şebeke altyapı kısmında orada aslında işler nasıl gidiyor? Birazcık satır arasında bahsettiniz ama ne kadar yol almamız lazım?
8: Şimdi şöyle, zaten ulusal enerji planımızda da bu hedefler ortaya konmuştu. Biliyorsunuz 28 milyar dolarlık enerji altyapısı ihtiyacı, ki bizim o döneme kadar devreye alacağımız yatırımlarda çok kabaca 80 milyar dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz. Yani 80 milyar dolar üretim tesisinin yanında bir 28 milyar dolarlık bir enerji iletim altyapısı da gerekiyordu. Bunun en önemli kısmı ortalama 10 bin kilometrelik yapılacak olan HVDC hatlar. Bunun da temelini şöyle açıklayabiliriz Ece Hanım. Tabii ki bunlar kaynak bazlı tesisler ve dağınık haldeler. İşte tüketimin en yoğun olduğu bölgeler tabii ki sanayinin olduğu bölge ve İstanbul. Ama işte rüzgar üretimini Ege'de görüyoruz ve Trakya'da görüyoruz. Güneşi örneğin Güneydoğu'da çok görüyoruz. Orada 28 gigawattlık bir kapasitesi olan HVDC hat da bunun içinde. Tabii geçtiğimiz sene ilk anlaşması yapılan Dünya Bankası destekli krediler var. Bunların ilk paketleri imzalanmıştı. Yeni HVDC hatlarla ilgili bunları da duyuyoruz biz de. Bu paketler çerçevesinde yani üretim tesisleriyle eşgüdümlü olarak enerji iletim altyapısında götürülmesi lazım. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Evet, rüzgar kaynağı ya da güneş kaynağına dayalı tesisi kurmak kadar onu interkonekte sisteme bağlamak da bir o kadar hem önemli hem de açıkçası zor bir iş.
7: Deniz üstünde nasıl olacak bu iş?
8: Yine çok ulusal enerji planı atıfta bulundum ki dediğim gibi COP'la beraber bu da revize edilecek aslında. Yine orada belirlenmiş bir 5000 megawatt hedefi vardı 2035 yılına kadar. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 ayrı saha ilan etti Adalyaka ve 17 Ağustos tarihine kadar da şartnamesini yayınladı internet sitesinde ve sektör görüşünü açtı. İşte Gökçeada, Bozcaada, Soros ve Edremit körfezinde 4 ayrı saha. Yine bakanımız söylediği için burada söylemekte de bir beis yok. 2027'nin ilk çeyreğinde de bunun ihalesi yapılacak. Tabii hem uluslararası yatırımcı firmalardan hem yerli yatırımcı firmalardan oldukça iştahın olduğunu görüyoruz. Bu anlamda sektörümüz hareketli. Yani 2026 rüzgarın yılı olacak deniyordu. Rüzgarın yılı olarak esmeye devam ediyor diyebiliriz.
7: Peki COP31'e geri sayıyoruz. Şimdi çok önemli. Türkiye açısından da Antalya'da gerçekleşecek olması önemli ama yani burada konuşuyoruz tabii ki yenilenebilir enerji ama COP31 bizim hayatımızda ne değişecek? Yani neden bu kadar önemli? Biz sizden dinlemek isteriz açıkçası.
8: Şimdi COP31'de ev sahibi ülke olmak çok kıymetli. Çünkü birincisi görünebilirliği artırıyor. Aynı zamanda yeşil finansmanın yeşil yatırımında gelişini hızlandırıyor. Şimdi biraz önce bahsettik ya yani bir kurulu gücümüzün iki katı kadar şu anda finansman ihtiyacı olan projemiz arkada geliyor. Bu anlamda bir fırsat olarak değerlendirmek lazım COP'u. Aynı zamanda ki zaten bu ulusal enerji planının revize ediliyor olması da işte genelde bulunduğu ülkelerde kritik kararlarda katalizör etkisi var ki bizde de onu görüyoruz. Bir vites artıracak ülkemiz. Bir taraftan da COP'un en önemli özelliği fikirden çok eylemin ne olduğunu göstermek. Eylem içinde şunu söyleyebiliriz. Yani bu rekorlar sonuçta dün verilen lisansların sonuçları değil. Bugün bu rekoru almamız 4 yıl önce yatırıma başlamış projelerin sonuçları olduğu için orada da aslında bugüne kadar neler başardığımızı anlatmak, marketin güvenilirliğini sağlamak ve finansman erişimini kolaylaştırmak anlamında son derece kıymetli. Yıl boyunca da bunun etkisi devam ediyor.
7: Peki finansman tarafında ne noktadayız diye soracağım ben de. Sanki biraz vadeler uzadı mı o tarafta?
8: Şimdi finansmanın inanın bir projeyi yürütürken ki burada şunu söyleyebilirim yani 355 proje 16.300 megawatt proje yönetmiş bir firmanın yöneticisi olarak konuşuyorum. Her zaman masada ilk konuştuğumuz soru finansörün ilk sorduğu soru bu yatırım ne zaman devreye alınır? Çünkü yatırımdaki gecikme günün sonunda oradaki arazi edinim maliyetlerinizi artırmanıza yol açıyor, belirsizliği artırıyor ve dolayısıyla sermaye maliyetini daha pahalı hale getiriyor. Buradaki öngörülebilirlik arttığında finansman daha güvenilir halde geliyor ki bugüne kadar bunların hepsi finanse edildi ve yeni finansman kapanışlarını zaten sosyal medyadan görüyoruz. Burada öngörülebilir izin süreleri, pipeline'deki projelerin gücü dediğimiz gibi orada zaten karnemiz çok güçlü açıkçası. Bir de bundan sonra ilerleyen zamandaki yatırımımız çünkü çarpı 2 az bir ivme değil. Yani 4-5 gigawattlardan 8 hatta belki bundan sonra 10 gigawata kadar senede devreye almak demek. Dolayısıyla bunu doğru bir şekilde aktarmak, o güveni sağlamak, şebeke altyapısıyla da destekliyor olmak çok kıymetli.
7: Peki Aries Enerji kurucusu ve CEO'su Ebru Arıtı çok çok teşekkür ediyorum.
8: Çok teşekkür ederim Ece Hanım, sağ olun.
7: Ve bir makro veri paylaşarak devam edeceğiz. Tarım üfe rakamları belli oldu. İzleyerek devam edelim.
3: Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %1.99 gerilerken yıllık bazda %12.93 yükseldi. Endekste bir önceki yılın Aralık ayına göre %7.03 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %30.64 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1.66 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2.75 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %9.93 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde %0.03 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde %8.37 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %1 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %61.07 artışla sebze ve kavun karpuz, kök ve yumrular,
9: Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %14.69 azalışta tropikal ve subtropikal meyveler oldu.
7: Ve devam ediyoruz efendim. Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık CEO'su Ferda Besli bizimle birlikte. Ferda Bey hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk. İyi akşamlar canım.
7: İyi akşamlar diliyorum ben de. Küresel konjonktür değişiyor, beklentiler değişiyor. Oradan bir başlayalım çünkü tüm bunlar aslında şirketlerin beklentilerinde, şirketlerin yol haritasında çok çok önemli oluyor. Adımlarını atarken bir belirsizlik ortamından geçmek hiç de kolay değil elbette. Şimdi şöyle bir baktığımızda IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim sayısını yayımladı. Biraz detaylarını konuşalım. Küresel manşet enflasyon büyük ölçüde enerji, gıda fiyatlarından kaynaklanan geçici artışın etkisiyle demişler. 2026'da %4,7'ye, 2027'de de 4,1'e gerilemesi beklendiğinin belirtildi. Tabii burada aslında Orta Doğu'daki riskin yönüne ve boyutuna da vurgu yapılmış. Yani dolayısıyla hani açıklamalarda orada Orta Doğu'daki duruma göre şu olursa bu, bu olursa şu şeklinde jeopolitik risklerle beraber söylemler var. Dolayısıyla ya şunu sormak istiyorum artık hep bu bu yorumlar geliyor raporların içinde. Bu belirsizlik ortamı mı daha zor yoksa enflasyonun kendisi mi? Yani nasıl okuyorsunuz aslında şirketler açısından bu durumu?
10: Şimdi öncelikle IMF'in hem Ekim değerlendirmesi hem de Nisan değerlendirmesi ki değerlendirmesi iki toplantısı da dünyadaki yani ekonomik projeksiyon için çok değerli, kıymetli. Bu projeksiyonlara baktığımızda da yani büyüme hızı öncelikle büyümeden başlayayım. 2026 yılı sonunda dünya ekonomisi 3.1, 2027'de de artık 2026'yı bitiriyoruz, 2027'de dünya ekonomisi 3.4 büyüyecek. Son 10 yıllık ortalamalara baktığı zaman aşağı yukarı ortalamalara yakın bir seviyede bir büyümeyle 2026'yı ve 2027'yi kapatacağız. Ancak burada hani ilk önce büyümeyle ilgili bazı farklılıklar şirketleri ilgilendiren konusunu belirtmek isterim. Bu büyümede ise çok dengeli değil. Aslında 2027 yılında 3.4 büyüme. Yani Amerika'da ağırlıklı 2.3 Amerika büyüyor. Yani bizim ticaret partnerlerimiz özellikle Almanya, Fransa ve İtalya'ya baktığın zaman büyüme hızı Almanya'da biraz daha düşük. Yani %1.2 seviyesinde, Fransa %7, İtalya %6. Bu açıdan büyümedeki bu dengesizlik tabii ki 2027 yılında şirketlerimizi biraz pazar ve müşteri konusunda biraz daha şey yapacak. Yani burada biraz daha zorlayacağını söyleyebilirim. Buradaki bence en önemli konu hatta bugün de ABD'de enflasyon rakamları açıklandı. Beklentinin bir çıt üzerinde geldi. 3.7 enflasyon yani 3.7 enflasyon ama bir yandan da yani Avrupa Birliği'nde de 3.8. Yani her iki ekonomik son açısından değerlendirdiğimizde iki ülkedeki şu anda mevcut enflasyon, hedef enflasyon neredeyse iki katı. Bu da tabii ki yaşam maliyetlerini çok yükseltiyor. Şu anda petrol fiyatlarının yüksek olması yani önümüzdeki günlerde en büyük şu anda dünya ekonomisi açısından yani önemli risk olduğunu düşünüyorum. Bir de yani bu özellikle yani bu petrol fiyatlarında artış biraz önce yani kendi tarım fiyat endeksini beraberce izledik. Ama FAO'ya baktığımız zaman yani Dünya Gıda Örgütü'ne baktığımız zaman Dünya Gıda Örgütü en azından savaşın başladığı Şubat ayıyla şimdiki arasında bakıldığı zaman FAO endeksi 126 idi. Şu anda geldiğimiz nokta 136. Yani bir yandan da yani yaşam maliyetleri artıyor. Tabii ki yaşam maliyetlerinin özellikle biraz daha %20'lik düşük gelir grubunda ki ağırlığının fazla olmuş olması özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki biraz daha riskleri artırıyor. Doğal olarak da yani bu enflasyon, enerji fiyatlarının artmış olması, gıda fiyatlarının artmış olması siz de yakından takip ediyorsunuz. Dünyadaki faizlerin çok yüksek olmasına neden oluyor. Yani 2014 ile 2022 arasında neredeyse 8 yıl bir negatif faiz ortamında olan şu anda Avrupa Birliği yani şu anda geldiğimiz noktada euro faizden %3'lere yaklaştırdı. Bu da tabii ki şirketler açısından en büyük sıkıntı. 2027 yılında da yani kendi hem yurt içi hem yurt dışındaki faaliyetlerinin finansmanı için daha yüksek faizle krediler almak zorunda kalacaklar. Bence en önemli konunun, en büyük riskin 2027 yılında yüksek faiz ortamında hala iş yapmak zorunda kalacağız.
7: Peki Ferda Bey, siz şimdi büyüme tarafını da başladınız.

0: baktığınız zaman o tarafı ben biraz daha detaylandırmak istiyorum. Neden? Türkiye tarafına baktığımızda büyüme beklentilerinin aslında OVP'den bir hayli farklı olduğunu da görüyoruz. Yani IMF 2026-2027 büyümesine %2,7 ve %3,6 ile OVP'nin altına çekti. Hatırlayalım, OVP'nin kaçtı? %3,3 ve 4,2. Şimdi bir, buradaki bu farklılıklar neden kaynaklanıyor? İki, IMF'nin verilerini dikkate aldığımızda bu aslında hali hazırda zorlu rekabet koşullarında olan sanayici için ne anlam ifade ediyor? Pazar arayışı ve yeni pazar bulma ve iş yapma refleksi olarak.
1: Aslında IMF'in Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme rakamları orta vadeli planımızdakinden 0,6 hem 2026 yılında hem 2027 yılında farklı. Yani OVP'de 3,2 büyüme bizim beklentimiz vardı. IMF burada 0,6 bir büyümeden bahsediyor. Yani burada da birazcık da sanıyorum bu büyümedeki bu momentum kaybını, yani özellikle bizim yani ihracat pazarlarında ve son zamanlarda hem kredi kartlarında da hissediyoruz Ece Hanım. Evet, hem transaction sayılarında bir azalma var. Hele belli bir sektörde, özellikle inşaata, gayrimenkule dayalı yani alt segmentlerde bu kredi kartı harcamalarında bir şey var. Yani bir daralma, bir momentum eksikliği var, yavaşlaması var. Muhtemelen IMF de bu dataları veya bu bilgilerle beraber Türkiye ekonomisinde en azından orta vadeli planı hazırlayan, yani bürokratlardan biraz daha farklı olarak 0,6 şeklinde hem 2026 için hem 2027 için söylüyor. Ancak ben 2026 ve 2027 yılında, yani biz mesela OVP'nin planı 4,2, ancak şunu da kabul etmek lazım. Türkiye'nin son 10 yılın ortalaması 4,7 seviyesinde. Bence yıllarca yani birikimde şunu gördüm. Yani %3'ün üzerinde, %3, %4 civarında Türkiye'de bir büyüme çok rahat hissedilmiyor. Aslında Türkiye yani %4,5-5 arasındaki büyümeye alışık bir ülke. Yani biraz önce onu söylemiştim. 10 yıllık ortalama 4,6. Bu da şunu gösteriyor. 2027 yılı satış tarafında hem yurt içinde hem yurt dışında satış tarafında biraz daha zorlu bir yıl olacak. Yani Türkiye ekonomisi ortalamanın altında büyüyecek. IMF'e göre zaten büyüme hızı 3,6, biraz daha düşük. OVP'ye göre zaten %4,2. Yani bu nedenle hem yurt içinde hem yurt dışında, biraz önce söyledim, özellikle ticaret partnerlerimiz yani Almanya, Fransa ve İtalya'daki büyüme hızlarının yani düşük olmuş olması yani bunu biraz etkiliyor. Burada ne önerilir? Yani özellikle Türkiye'nin son derecede çok büyüyen bir, yani 30 trilyon dolarlık bir ekonomideki 2,3 büyüyor ve IMF'de yani 2027 yılında yukarıya doğru revize etti Amerika'nın büyümesini. Bu açıdan biraz daha pazar olarak Amerikan pazarına daha böyle odaklı, daha bu ülkede daha fazla iş yapmanın şartlarının daha yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki bu ortamda son olarak borçlanmalar üzerine de konuşalım. Şimdi geldiğimiz noktada sizinle son yayınımızda aslında o likilite sıkışıklıklarını konuşmuştuk ve hatta bu fon döneminden sonra aslında bu noktadan da, bu yaşanan süreçten de etkilenen şirketler olduğunu söylemiştiniz. Şu andaki konjonktürde en doğru borçlanma nedir şirketler açısından?
1: Valla bunu birlikte aslında yani biraz önce bu pazarla ilişkisini kurmak lazım Ece Hanım. Yani bir yandan şirketler pazarda, şu anda mevcut pazarlarda sıkışıyorlar. Bir de bizim biliyorsunuz yani Orta Doğu pazarı da bizim açımızdan önemli pazarda, buraya çok değinmedik ama mesela Suudi Arabistan'da, yine Körfez ülkelerinde, Kuveyt'te, Bahreyn'de, yani bu ülkelerde de büyüme hızları yavaşladı. Bu nedenle artık buradaki ihracatçıların özellikle finansmana erişimde, daha rekabetçi bir finansmana erişimde biraz buradan Merkez Bankası'nın desteğinin olması gerekiyor. Yoksa şu andaki ve büyüme sınırlarına takılan bir bankacılık sektörünün, özellikle yabancı parada, yani yabancı parada bir yani finansmanı neredeyse çifhanelere geldi. O açıdan bence yani bu kadar pazar böyle sıkışıkken burada Merkez Bankamıza bence önemli bir görev düşüyor. Yani buradaki benim önerim, yani özellikle yabancı para kredilerdeki ihracatın finansmanında ağırlıklı olarak yabancı para krediler kullanılıyor. Yabancı para

kredilerde Merkez Bankası'nın kısıtlamayı kaldırmış olması lazım. En azından buradaki aralığı bence biraz artırması gerekiyor. Yoksa aksi takdirde yani geriye tek seçenek kalıyor yabancı para dışında. Bu seçenekte Merkez Bankası reskont kredileri, yani Merkez Bankası reskont kredileri de yani Merkez Bankası işte belli bir büyüklükte kredileri yani sırayla veriyor. Orada

0: denk geliyor. Geri kalan %95'ini yani bu şu andaki banka sigorta muamele vergisi ile beraber değerlendirdiği zaman %50'lere yaklaşan bir maliyette yani bu faaliyetleri hem yurt içinde hem yurt dışında sürdürmek mümkün değil. Yani özetlersem burada artık şey gerekiyor. Yani bu kadar pazar bizim hedef pazarlarımızda, hedef pazar demeyeyim de yani şu geleneksel pazarlarımızda böyle daralırken en azından dünya ekonomisinin büyümesinin %20'si ile
1: Evet.
0: %25'i kadar olurken yani bizim birazcık buradaki yurt dışına iş yapan ihracatçı firmalarımızı desteklemiş olmamız lazım. Hem dövizin değişim desteğiyle hem krediyle Ece
1: Peki. Besmi Finansal Hizmetler Danışmanlık CEO'su Ferda Bes'e çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Ve 60 dakikayı noktalıyoruz efendim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Turbo marş gücü.

0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam. Benim bankam
1: İş Bankası. İşinize hız katan anında ticari taşıt kredisi İş Cep'te. Şahıs şirketlerine özel 0 kilometre binek, hafif ticari veya ticari araç alımlarınız için anında ticari taşıt kredisine başvurunuzu İş Cep'ten yapın. Sürecinizi bayiden çıkmadan tamamlayın. Size sadece işinizi büyütmek kalsın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam İş Bankası.
0: Reklam.

0: supposed to be. Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.

0: yönlendirin. Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
1: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
2: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
3: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: İyi akşamlar. Ekonomik görünüme hoş geldiniz. Sevgili Doktor Bader Arslan ve Hakan Güldağ'la birlikteyiz bu akşam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve ne mutlu ki hepimiz buradayız. Çünkü olamayabilirdik. Müthiş bir afet yaşıyoruz İstanbul'da. Korkunç bir yağmur ve fırtına. Çok yerlerde sel baskınları var maalesef ki. Ve inanılmaz yoğunlukta da bir trafik. En son %90'lara falan gelmişti trafik yoğunluğu İstanbul'da.
3: +10 diyordu.
2: Ne diyor?
3: Ya 100+10 böyle bir şeyler.
2: Öyle bir şey de mi gördük? Olabilir. Yani durmuş. Üstüne ne olmuş?
3: Üstüne artık geri geri gidiyor.
4: Yok, tersinden gelenler var. Gerçekten Beşiktaş'taki tünelde.
3: Sıkıntı var.
4: Stadın yanındaki tünelde. Gidiş yönünde arabalar geri geliyor. O yüzden oradan geliyorlar.
2: Valla inanılmaz. Yani çok uzun zamandır böyle bir felaket görmemiştik. Allah beterinden saklasın tabii ama yani ben kritik ediyorum. Kimileri diyor ki bu afet ne olabilirdi ama uyarılar var. Son bir haftadır havanın, evet, hava şartlarının çok kötü olacağına dair. Bir kere o uyarıları ne kadar ciddiye aldık, bunu düşünmemiz lazım. Ama onunla birlikte görüyorsunuz ekranda yani yollarımızın durumunu. Maslak tarafında Vadi İstanbul sular altında kalmış.
3: Göl
2: olmuş.
3: Göl. Yani göl, orada Vadi İstanbul
2: diyor. İstanbul'un en nezih yerlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Müthiş de bir kalabalıktan orada bahsediyoruz. Alışveriş merkezi var, iş yerleri var, konutlar var. Yani bu gördüğünüz görüntülerin hepsi gerçek. Suya kapılanlar oldu. Yani sele kapılanlar oldu. Birçok evlerde su baskınları oldu. Tabii yani maalesef ki kentsel dönüşümde önemli bir yol kat ettik ama hala kat edeceğimiz bir süreç var. Bazı binalarda, eski binalarda o kadar çok su ve rüzgar alınmış ki bayağı sıvalar çökmüş, tuğlalar çökmüş, duvarlar, istinat duvarlarının yıkıldığı okullar var. Gerçekten çok korkunç bir gün yaşadık, yaşıyoruz. Hala bu saatlerde de İstanbul'da yağmur şiddetini koruyor. Okullar hava koşulları nedeniyle tatil edildi yarın için. Ve aynı zamanda yine yarına da ilişkin uyarılarda bulunuyor. Çok mecbur kalmadıkça evden çıkmayın diye. Birçok iş yerlerinde engelliler, hamileler, 8 yaşından küçük çocuğu olan çalışanlar için idari izin verildi. Böyle bir akşamdayız.

0: Sevgili izleyiciler, herkese Allah kolaylık versin. Trafiğin içinde olanlara sabırlar diliyorum. Evlerini su basanlara, sel felaketini bir şekilde yaşayanlara çok çok zor ve çok sıkıntılı bir durum. Gerçekten kolaylıklar diliyorum. İnşallah hepimize geçmişler olsun. Allah beterinden saklasın. Şimdi bizde içeride neler var? Onlara bakalım. Aslında bir rakamlar var. Dün gelen işte cari denge, ödemeler dengesi, evet, rakamları var. IMF'nin büyümeyle ilgili tahminleri var. Ama bugün özellikle ben bu Avrupa meselesini de konuşalım istiyorum. Hı-hı. Bu Made in Europe konusunu biz bir süredir konuşuyoruz zaten. Hatta uzun bir süredir konuşuyoruz. Ama hani bununla ilgili herhangi bir gelişme var mı Türkiye'nin kendini koruyabilmesi açısından? Bazı açıklamalar yapılıyor elbette ki ama somut bir gelişme yok. Hoş, diğer taraftan da neyin ne şekilde olacağına ilişkin somut bir durum henüz yok ama Kasım ve Aralık'ta aslında son noktaya gelineceğine dair haber akışı var. Evet. Bu demek oluyor ki bizim çok az bir vaktimiz kaldı. Yani diplomasi trafiğini çok daha hızlı yapmamız gereken bir yerdeyiz. Birçok probleme rağmen aslında bu noktada en büyük pazarımız olan Avrupa tarafında harekete geçmemiz gerekiyor. İşte DEİK'in Avrupa Birliği şeyi vardı, toplantısı vardı Brüksel'de. Evet. Oradaki iş insanları, heyetin içerisindeki Avrupa İş Konseyleri başkanları hep beraber gittiler. Orada yine o lobicilik faaliyetini yapmaya çalıştılar. Oradan çıkan sonuçlar da çok böyle doyurucu değil bildiğim kadarıyla ama sizler daha çok işin içindesiniz. Hakan Beyciğim, sizle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz Made in Europe konusunda geldiğimiz noktayı?
1: Yani dediğiniz gibi bir faaliyet aslında belli ölçüde artmış vaziyette. Yani ya daha önceden niye yapmadık, yeterince anlattık mı filan, o tarafı bir başka. Hı hı. Ama yani onu da şunun için söylüyorum. Çünkü şimdi orada temasta olan iş insanlarının bir kısmı diyor ki ya biz anlattıkça, hatta Sayın Bakan'ın da, Sayın Ömer Bolat'ın da bu yönde bir şeyi var.
0: Açıklaması
1: biz
0: var,
1: anlattıkça evet, şey yapıyorlar. Yani konuyu daha iyi kavradıklarını bize söylüyorlar, şaşırıyorlar. Mesela özellikle Çin'le ilgili Türkiye'yi Çin'in arka bahçesi gibi görme eğilimleri var. Çin'in Türkiye'de çok ciddi yatırımlar yaparak Avrupa Birliği'ne tırnak içinde sızacağı yönünde birçok Avrupa Parlamentosu üyesinde, iş dünyasının örgütlerinde bilgiler var. Ama biz ya Çin'in yani Türkiye'ye yaptığı yatırımın toplamının 1 milyar doları ancak bulduğunu, fakat Avrupa Birliği'nde yaptığı yatırımların 25 milyar dolara şimdiden ulaştığını ifade ettiğimizde şaşırıyorlar falan gibi sözler de söylüyorlar.
0: Çok enteresan. Gerçekten tam siz onu anlatırken ben de onu düşünecektim. Yani bir otomobil yatırımı vardı. O da olmadı. Onu da gittiler.
1: O da gitti.
0: Avrupa'ya yaptılar zaten,
1: evet,
0: yani.
1: Evet. Ama bir algı böyle. Yani buradan bu da olacak filan gibi. Hani Türkiye bu işlere müsait bir yer gibi de belki düşünülüyor. Yani algılarla biliyorsunuz, algılar illa gerçekleri tam yansıtmak zorunda değil.
0: Öyle, öyle.
1: Böyle bir şey var ama anlaşılan biraz hızlandık. Yani belki de bu, bilmiyorum, bizim genlerimizde de olan bir şey. Yumurta kapıya dayanmadan harekete geçmeme geni diye bir şey var diye hep bahsederiz. Sanki bu sefer de bir parça bu doğru ama bu adımların atılması da doğru bir şey. Anlatılmaya çalışılıyor. Fakat Avrupa Birliği çok net bir şekilde gördüğüm kendisinin korumak ihtiyacı içerisinde. Çünkü çok önemli sektörleri, Avrupa'yı bir anlamda Avrupa yapan lokomotif sektörleri çok ciddi darbeler almaya başladı. Otomotiv sektörü de bunların başında geliyor. Bu alanda kendisini korumaya çalışıyor. Birçok alanda kendisini korumaya ve dönüşmeye çalışıyor. Ve bu süreçte de çok hasar almamak istiyor. Çünkü Avrupa dünyanın en büyük ithalat destinasyonu diyelim. Hı hı. Hani bir tür %22 civarında dünya ithalatından aldığı bir pay var. Yani bu tabii çok büyük bir rakam. Amerika için bu rakam %14, Çin için %10'un altında filan gibi. baktığınız zaman bunu da kullanmaya da çalışıyor. Onun için burada biraz çubuğu bükmeye başladı iyiden iyiye. Türkiye'de bu süreçte hani nasıl diyelim hak etmediği bir şeyle karşı karşıya, muameleyle karşı karşıya. Evet. Made in EU tam bunu getiriyor. Gümrük Birliği'nin varlığı biraz bizim güvencemiz gibi hissettik. Ama o da işte çok böyle bıçak sırtı. Ne tür kriterler ortaya çıkacak, tam olarak netleşecek, bu henüz belli değil. Ama daha önce burada makine zirvesinde gelen Avrupa Makine Federasyonu Genel Sekreteri çok zor olacağını Türkiye açısından. Yani birçok alanda Türkiye'nin EU dışında kalacağını, eğilimin bu yönde olduğunu çok net bir şekilde ifade etmişti. Şimdi buralardan geri adımlar atılması yönünde bir şey var. Belli ki bizim iş dünyası örgütlerimiz ve tabii ki ekonomi yönetimi buradaki sıkıntıyı da gördü. Burada Türkiye aleyhine bir takım adımların atılabileceğini, Avrupa Parlamentosu'nda da bu yönde eğilimlerin daha güçlü olduğunu gördü ve bunun üzerine de daha fazla bu temasları arttırmış görünüyor. Şimdi, bakalım, izliyoruz biz de yani. Evet. Ama somut bir sonuç var mı? Somut bir sonuç yok şu anda.
0: Şimdi bugün sevgili Derya Hekim paylaşmış sosyal medyada. Çok önemli. Kimi zaman onunla da burada Avrupa konusunu konuşuyoruz. Çok yoğun araştırmaları var. Doktorası da zaten o konuyla ilgili. Şu anda da doçentliğinde de aynı konular üzerinde ilgileniyor. Diyor ki Mart'taki komisyon teklifinde durum fena değildi. Evet. Gümrük Birliği sayesinde, sizin de söylediğiniz gibi, Türkiye menşeli mallar birlik menşeli sayılıyordu. Sorun diyor, bu hakkın otomatik olarak verilmesine parlamentonun itiraz etmesi. Evet. Şimdi parlamento röportörleri o madde yerine şöyle bir şey demişler. Üçüncü ülke 7 şartı aynı anda karşılayıp başvuracak. Avrupa, yani parlamento taslağında Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi dışlamak için gerekçe göstermesi gerekmiyor. Türkiye'nin içeride kalmak için kendini kanıtlaması gerekiyor. Bu arada konseyin pozisyonu da net değil. Yani orada da bir netlik yok. Ona da değinmiş. Diyor ki Fransa dar kapsamlı bir Made in Europe isterken Almanya daha geniş kapsamlı bir yapıdan yana. Almanya ile Fransa arasında bir pazarlık konuşuluyormuş bu arada. Merz daha katı bir Made in Europe'u desteklerken Macron da 2035 otomobil karbon monoksit hedefini yumuşatmayı planlıyormuş. Bu iyi bir haber ama eğer diyorlar doğruysa Türkiye'nin taraf olmadığı bir pazarlıkta takas malzemesi olması da olası. Bir de hatırlarsanız yine birlikte mi konuşmuştuk bu Avrupa Birliği'ne uyum şartının da getirilmesi gibi bir konu söz konusuydu. Yani işin içerisine evet, biraz politikayı, siyaseti de katan bir tavırdan da bahsediliyordu. O zaman işler bambaşka bir yere gidiyordu zaten. Son gelişmeler böyle. Bizim tarafta aslında özellikle iş insanlarının lobicilik faaliyetleri yeni değil. Daha sıklaşmış olabilir zannediyorum bu yeni gelişmelerden ve konuşmalardan ötürü. Siz ne diyorsunuz Bader Bey?
2: Son söylediğinizden başlayayım ama önce bir genel çerçeve çizeceğim. Şunu söyleyeyim. Bizim Türkiye'de lobicilik zaten olumsuz algılanan bir kelime doğru, tek başına.
0: Doğru ama değil
2: halbuki,
0: aslında.
2: Halbuki lobicilik hiç öyle bir şey değil ve Türkiye lobicilik konusunda da çok aktif, bu konuya çok fon ayıran, sermaye ayıran bir ülkede değil, daha fazla yapmamız gerekiyor. Önce onu söyleyeyim. Bizi izleyenlerin konuyu daha basitleştirerek algılaması için birkaç kavramı söyleyeceğim ilk önce. Şimdi Avrupa Birliği'nde bir konunun, bu bir yasa çalışması. Önce onu söyleyelim. Hı hı. Bu Made in Europe diye bizim piyasamızda, kamuoyunda konuşulan konu aslında Avrupa Birliği'nde üzerinde işte yasalaşması için çalışılan bir teklif. Teklifi Avrupa Birliği Komisyonu verir. Yasalaşma süreci böyle. Bir konuda bir yasa çıkarılacaksa ilk önce o komisyon tarafından teklif edilir. Bu konudaki teklif de Mart ayının 4'ünde duyuruldu kamuoyuna. O teklifte sizin de az önce bahsettiğiniz gibi, alıntıladığınız gibi 4 Mart'ta teklif geldiğinde Türkiye

0: otomatik olarak sistemin içinde ve Made in EU kapsamında olan bir ülke olarak metinlerde geçiyordu. Hı hı. Fakat bu bir teklif. Şimdi bunun yasalaşması için iki farklı organdan onay alması gerekiyor. Organlardan birisi Avrupa Parlamentosu. Avrupa Parlamentosu dediğimizde Avrupa Birliği milletvekilleri. Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin, Fransa'nın, Almanya'nın milletvekilleri değil. Bu ülkelerin Avrupa Parlamentosu'na göndermek için seçtiği ya da görevlendirdiği milletvekilleri. Bu Avrupa Parlamentosu'nu oluşturuyor. İkinci tarafta da Avrupa Birliği Konseyi var. O da bakanlardan oluşuyor. Şimdi bu iki organın da gelen teklifi işte üzerinde değişiklikler yapıp onaylaması gerekiyor. Onay tarihi de, onay için toplanacakları tarihte 30 Kasım ve 1 Aralık tarihleri. Aynen. Dolayısıyla bu işin bitmesi için 45 gün var yaklaşık. 4 Mart'ta teklif ilk sunulduğunda Türkiye kapsam içinde görünüyordu. Fakat parlamento tarafında ülkelerin otomatik olarak, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin otomatik olarak bu sistem içinde sayılmasına itiraz edildi. Ve Türkiye'de dolayısıyla şu anda özellikle Yeşiller tarafının önünü çektiği bir grupla Türkiye Made in EU düzenlemelerinin dışında tutulması gereken bir ülke olarak iletişimi yapılıyor. Bizim tarafta, Türkiye tarafında maalesef, maalesef dememin sebebi şu, önce onu söyleyeyim. Bu konular kamuoyunda çok ilgiyle takip edilmediği için diğer konularımız kadar. Türkiye'nin dış ticaret politikasında yaptığı müzakereler, anlaşmalar ne ekonomi basınında çok yer tutar ne de gündelik hayatımızda insanların çok sohbet konusunu oluşturur. O yüzden de gelişmeler sık takip edilmez. Bunu niye söylüyorum? Şimdi bizim Ticaret Bakanlığımız DEİK'in ve DEİK'in işte geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği görevlileri yöneticileriyle yaptığı toplantılardan başka bir haberimiz yok arka planda neler döndüğüne dair, neler konuşulduğuna dair. O yüzden sadece bu verilere bakarak yorum yapabiliyoruz ve sadece bu verilere bakınca şöyle görünüyor. Türkiye işte bu lobicilik faaliyetlerini ya da karşı tarafı ikna etme, resmi kanallardan ikna etme çalışmalarını sanki genellikle Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde sürdürüyor gibi bir algı var. Oysa bu teklifin yasalaşması, onaylanması Avrupa Birliği Komisyonu görevlilerinden, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından değil, Avrupa Parlamentosu üyelerinden ve Avrupa Birliği Konseyi üyeleri tarafından gerçekleştirilecek. Dolayısıyla bizim bu konudaki ikna çalışmalarımızda bu iki grup üzerine yoğunlaştırmamız gerekirdi en baştan. Öyle yapıldı mı yapılmadı mı söylediğim sebeplerle bilgimiz yok. Muhtemelen yapılmıştır. Ama süreç şu anda Türkiye lehine imiş gibi başlamışken şu anda Türkiye aleyhineymiş gibi devam ediyor. Yine bizi izleyenlerin, bilgi sahibi olmayan izleyicilerimiz için basit birkaç şey daha söyleyeyim. Türkiye olur da bu düzenlemenin dışında kalırsa neyi kaybedecek? Neyi, riskimiz ne? Şu ana kadar Avrupa Birliği'ne ihracatını gerçekleştirdiğimiz bazı ürünlerin ihracatını bundan sonra bu kadar kolay gerçekleştiremeyeceğiz. Dolayısıyla bir ihracat kaybı yaşayacağız. Bunun ne kadar olacağına dair bir şey söylemek mümkün değil ama çok olmadığını da söyleyebiliriz. Ya, ama çok neye göre çok, neye göre az, o da ayrı bir konu. Bizim Avrupa Birliği ile şeyimiz aşağı yukarı dış ticaretimiz 230 milyar dolar. Yani karşılıklı toplamımız
1: evet, toplam,
0: 115'e evet. 115 gibi küsuratlar olabilir. Dengeli bir ticaretimiz var. Bizim ihracatımıza 115-120 dersek bunun aşağı yukarı %10'una kadar, %10'una denk gelen bir kısmı risk altında. Risk altında demek 10 milyar doları kaybedeceğiz anlamına gelmiyor ama risk altında. Hı hı. Orada bir avantaj kaybetme ihtimalimiz var. İkincisi Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yapılan yatırımlar konusunda eğer Türkiye kapsam dışında kalırsa bundan sonra Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yapılacak doğrudan yabancı yatırımlar konusunda iştah çok olmaz. Üçüncüsü de bu en düşük ihtimal bana sorarsanız ama Türkiye'de kurulu mevcut yatırımların Türkiye'den çıkıp Avrupa Birliği ülkelerine kayması, Macaristan'a, Bulgaristan'a, Romanya'ya. Ben bunun olasılığını çok düşük görüyorum ama yine de küçük de olsa bir ihtimal olduğu için bunu da söylemek lazım. Dolayısıyla önümüzde 45 gün var ve kaybedeceğimiz de yani riske konu olan değer de aslında çok az buz bir para değil. Bizim ihracatımızda önemli bir kalem tutuyor.
2: Hele ki maalesef, bu konjonktürde.
0: Evet, hele ki bu konjonktürde. O yüzden bu şey konusunu, lobicilik konusunu, lobicilik kelimesinin, teriminin önündeki olumsuz algıyı Türkiye olarak kırmamız gerekiyor. Bu maalesef Türkiye, dünyanın bir gerçeği.
1: ve her konuda

0: zaman zaman yüzleştiğimiz, maruz kaldığımız bir süreç. Lobicilik Türkiye'nin gerek normal dış politikasında, siyasi politikada, gerek dış ticaret politikasında, gerek ekonomi politikasında, gerek göç politikasında her zaman güçlü olmamız, güçlendirmemiz gereken kaslarımızdan biri. Bu konuda daha söyleyeceklerim var ama Hakan abiye bırakayım sözü.
1: Valla önemli bir konu bence konuşabiliriz. Mesela Hakan Beyciğim, size sözü vermeden bir izleyicimiz mesela otomotiv sektöründeki yatırımlara işaret etmiş. Doğru. Gerçekten o üçüncü şıkkı saydınız ya, o biraz korkutucu. O zaman o rakam kayıp çok daha büyük olur. Çünkü çok uzun yıllardır Türkiye Avrupa için çok önemli bir üretici otomobil tarafında.
2: Kesinlikle.
1: Ve çok önemli markalar burada dünyanın dört bir yanına buradan ihracat yapıyorlar. Bir izleyicimiz demiş ki bu yatırımlar olduğu sürece Avrupa Birliği Türkiye'ye mecbur. Bense bu dünyada, bu ortamda artık kimsenin kimseye mecburiyetinin kalmadığını düşünüyorum. Ve o mecburiyetlerin de arkasında farklı güçler, farklı dengeler olduğunu, işte jeopolitik, normal bildiğimiz siyaset gibi gibi başka unsurlar olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ya,
2: mecburiyet kısmına katılıyorum. Doğru, belli bir yatırımları var. Onların da zaten ilk o Mart'taki meselede otomotiv sektörünün, Avrupa'da otomotiv sektörünün önemli temsilcileri itirazlarda bulunmuşlardı. Hatta Amerikalılar da itirazlarda bulundu. Amerika'nın yani belli markalarının Avrupa'daki temsilcilerinin genel müdür düzeyde bunun doğru olmadığını, Türkiye'yi mutlaka bu çerçevenin, bu tedarik zincirinin bir parçası olarak görerek onun içinde tutulması gerektiğini ifade etmişlerdi. Hı hı. Sonra da zaten bu gümrük birliği sorun çıkarmayacak filan diye bir genel havamız oluştu. Ama mecburiyet diye bir şey tabii ki yok. Yani öyle bir mecburiyet olsa biz sürekli sipariş falan almamız lazım. Yeni model sipariş falan almamız lazım. Hiç öyle olmuyor. Buradan gidenler var. Yani modellerini buradan taşıyanlar var. Ha, bazı işte modellerde de gelenler de oldu. Yani bir iki modelde ama daha çok gitme eğilimi ya da yeni sipariş almama eğilimi bizim otomotiv sektörü için daha geçerli Avrupa'dan. Bunlara şimdi Bahadır Aslan'ın söylediklerine bir başka çerçevede bir ek daha yapmak istiyorum. Bir Tabii. sıkıntı daha var ortada. O da şimdi bu Avrupa Parlamentosu bir iş daha yaptı. 460 üstelik kabulle yaptı bunu, 50 redle. Şimdi böyle alüminyum, demir çelik gibi ham maddelerde zaten bir şey vardı. İşte karbon ayak izi bilmem ne filan, işte karbon emisyonları üzerinden bir hesaplamalar ve işte 5 tane özellikle sektör üzerinden bir takım bariyerler, işte sınırda karbon vergisi düzenlemesine dahil olacakları filan vardı.
1: Evet.
2: Ama ne oldu? Bu çerçeve içerisinde Avrupa Komisyonu daha sonra 180 ürünlük bir liste yaptı. Dedi ki sadece ham maddeler değil, yani demir çeliktir, alüminyumdur, bunların ötesinde bunlardan imal edilen şu şu parçalar da bu işin içine katılacak dendi. Orası ne olacak filan derken Avrupa işte parlamentosu araştırma servisinin bunu 457 ürüne çıkarttığını gördük. Genişlettiğini, bayağı genişlettiğini gördük. Ve bunu da Avrupa Parlamentosu küt dedi, kabul etti. Ve de böyle bir ciddi bir çoğunlukla kabul etti. Evet. Şimdi burada yapılan hesaplamalar sadece bu 457 ürün üzerinden Avrupa Birliği'ne olan yıllık ihracatımızda 8 milyar euroluk bir kayıp oluşacağı hesaplanıyor. Bu şey meselesinden. Çünkü azalacak ister istemez, zayıflayacak. Ve de Türkiye'nin, bakın çok ilginç, Çin'den sonra bundan en çok etkilenecek ülke olacağı da ifade ediliyor.
1: Evet.
2: Ya bu da çok ciddi bir konu. Hindistan değil, başka bir yer değil, Endonezya değil. Çünkü mesela Türkiye'nin son dönemde deyim yerindeyse böyle biraz silkinip palazlanmaya başladığı, kendini daha iyi hissettiği makina gibi alanlarda, ağır makinalarda bu 457 ürünün çok önemli bir kısmı bu alanlara doğru geldi. Avrupa orada kendisiyle rekabet olsun istemiyor. Hmm. Kendisi orada başat kalmak istiyor. Orada herhangi bir rekabete kabul edemiyor. Ben öyle düşünüyorum. Onun için de mesela makine işleri başta olmak üzere bu ürün gamı nerede genişledi diye bakınca hangi ürünlerde daha çok makineyle ilgili konularda genişlemiş görünüyor. Bu da Türkiye'yi oldukça olumsuz etkileyecek bir başka boyut. Onu da söylemek gerekir ama bunların hepsi gene bizi getiriyor. Hani oyunda, Monopoly oyununda birinci kareye tekrar döndürüyor. Avrupa kendisini aşırı korumak istiyor ve Türkiye'yi de bu konuda
1: tehdit görüyor.
2: Açık bir durum var.
0: Buradan devam edeyim. İki cümle ekleyeceğim müsaade ederseniz. Birinci kutu dedi değil mi? Hı. Benzetmeyi yaparken. İkinci kutuda da bizim Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmamız var. Bizim Gümrük Birliği, şimdi dizel motorlarda şey var ya, Euro 5 standardı, Euro 6 standardı, evet. Artık buna uygun olmayan ürünler, araçlar trafiğe çıkamıyor. Bizim Gümrük Birliği'mizin de şeyi, anatomisi biraz buna benzemeye başladı. Şimdi Avrupa Birliği'nin Hindistan'la ve Mercosur'la, Avustralya'yla 3 STA tamamladı ya geçtiğimiz aylarda. Bunlar serbest ticaret anlaşması. Serbest ticaret anlaşması kategorik olarak Gümrük Birliği'nden daha dar bir çerçevedir, daha basittir.
2: Evet.
0: Fakat onların bu STA'ları bizim Gümrük Birliği'mizden daha kapsamlı. Dolayısıyla Gümrük Birliği'mizin mevcut yapısının aşırı derecede yetersiz ve Türkiye'nin Türkiye'deki üreticileri diyelim. Türkiye'deki üreticilerine biraz daha baskı yaratmaya başlamışken Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerle daha geniş kapsamlı ve daha bizim isteğimiz ama yapamadığımız şekilde anlaşmalar yapmasını da ikinci kutuya koymamız gerekiyor bence. İlk turdaki sorunuzda Fransa ve Almanya'ya atıf yapmıştınız. Tabii hiçbir şeyi tek bir faktöre bağlamak doğru olmaz. Ama bence bu konuda yani Fransa ve Almanya'nın ayrışması ya da birbirlerine karşı taviz vermelerinin altında seçimler yatıyor olabilir. Çünkü yanlış bilmiyorsam Almanya'daki seçimlere daha 3 yıl var ama Fransa'daki seçimler çok yaklaştı. O yüzden bu konuda Made in EU konusunda Almanya Fransa'nın taleplerine daha ılımlı yaklaşıyor, olumlu yaklaşıyor. Ama biraz önce bahsedildiği gibi de diğer konularda Fransa Almanya lehinde tutum oluyor. Fransa tarafı da bu konuda çok daha sıkı bir çerçeve düzenlenmesinden yana ve komisyonun iki raportörü de Fransız vatandaşı. Dolayısıyla çerçeve biraz şu anda göründüğü gibi Türkiye aleyhine ilerleyecekmiş gibi bir hava var.
1: Bir de tabii Fransa'daki bu siyasi karışıklık, gerginlik, bütün bunları hesaba kattığımızda hani kurunun yanında yaş da yanar misali biraz bizde burada bizim de burada aleyhimize belki daha normal koşullarda olmayacak şekilde bir durumda gerçekleşebilir. Onun da etkisi olabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Olabilir. Bu artık spekülasyona giriyor ama öyle bir ihtimal var.
1: Evet, yani her şey birbiriyle alakalı bir hale geldi. Şimdi biraz önce doğrudan Türkiye'deki yatırımlarından Avrupa'nın bahsettik ya, özellikle otomotivdeki. Şöyle bir baktım, 2023-25 döneminde doğrudan yatırımların içerisinde, ki bunlar öyle gayrimenkul yatırımı ya da sıcak para değil, doğrudan yapılan yatırımlar. Evet. Bir tek İngiltere dahil değil buna, Avrupa Birliği'ne bakıyoruz. %59'u Avrupa'dan, yani %60'ı.
2: Tabii doğru.
1: Ya bu çok yüksek bir oran ve zaten biz çok uzun zamandır bu doğrudan yatırımlar tarafında bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Eğer böyle bir durum gerçekleşecekse bu Made in EU tarafında ve bu da oradaki iştahı azaltacaksa bizim burada da yiyeceğimiz bir amiyane tabiriyle gol olabilir diye düşünüyorum. Bu rakamlara bakınca siz ne dersiniz?
2: Yani çok açık bence de. Yani yapılması gerekenlerin üzerine de yani tabii ki lobi faaliyetleri vesaire bunlar yapılacak ama tabii bunları başka politikalar da izleyebilir. Yani mesela şimdi gördüğüm kadarıyla Ticaret Bakanlığı da bu konuda bir şey yapıyor, hazırlıklar içerisinde. Marka satın alma konusunda destekleri genişletmek istiyorlar. Yani Bir, çünkü o pazarın içerisinde bizim bir şekilde olmamız gerekiyor. Nasıl Çin şimdi gidiyor otomotivde kendisine bariyer konunca gidip yedek parça sanayini, tedarik sanayine onları satın almaya başladıysa, Türkiye'nin de Avrupalı üreticilerle onların ihtiyacına da uygun olarak, çünkü bir takım avantajlarımız hala var. Avrupalı artık çok fazla sanayide kendisini gelecek göremiyor. Çocukları işi devam ettirmek istemiyorlar. Bunlar çok bariz ve hayatta yaşanan konular.
3: Evet, doğru.
2: Şimdi bizde durum, yani bu yönde çok şikayet olmasına rağmen hala tam öyle değil. Hala işin içinde olan kuşaklar, yeni kuşaklar da var ve bunlar da devam etmek istiyorlar. Oraların ihtiyaçlarına da uygun olarak, hatta belki illa çok yüksek teknoloji olması da gerekmiyor ama yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde, işbirliklerinde bir alan var Türkiye açısından. Yani buralara ama gitmek lazım. Artık şu yaklaşımı kesinlikle bence bırakmak gerekecek. Özellikle bu şeyde. Ya ben abi üretirim, karbon emisyonu filan, vallahi neyse parasını da öderiz gerekiyorsa. Ben nasıl olsa satarım. Bu artık yok. Gidip oradakilerle birlikte iş yapmak gerekiyor. Evet. Madem %50'siyiz, yani bu ticaretin 50'siyiz, oradakilerle bu işi beraber halletmemiz gerekiyor. Bu konuda Avrupalı firmalarla geliştirilecek olan diyaloglar ve bu konuda belki de firmaların göreceği bazı destekler daha önemli olacak. Belki de hükümetlerin, yani onun önemi inkar edilemez ama yani sadece hükümetlerin atacağı adımlara, diplomatik, ticari diplomatik ilişkilere bağlanamayacak kadar ciddi görünüyor mesele.
3: Evet. Şimdi müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra dönelim gelelim sevgili Hakan Güldağ ve Bader Arslan'la kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bugün Merkez Bankası Başkanımız Sayın Fatih Karahan bir sunum yaptı. Bu fonların çıkışlarıyla ilgili değerlendirmeleri de var. Enflasyon tarafında ara hedeflerden belirgin bir sapma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır diyor. Fon çıkışlarının da yerleşiklerin TL cinsi varlıklara yönelik tercihlerini kayda değer ölçüde zayıflatmadığını belirtiyor. Şimdi kur meselesini bir tekrar konuşmaya başladık. Dünkü hareket özellikle dikkat çekiciydi ama dönem dönem bu hareketleri görüyoruz. Fakat Sayın Karahan'ın da her konuşmasında belirttiği gibi vatandaşın teveccühünü de düşünecek olursak Türk lirasındaki mevcut politika devam ediyor. Şimdi ihracattan da bahsediyorduk. Biraz önce işte Avrupa tarafını konuştuk. Bu diğer yandan dünyada da dolar endeksi ve işte Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu durum Euro'yu da biraz sıkıntıya sokmuş durumda. Dolayısıyla bir kur tarafını sizlerle konuşmak isterim. Hem TL açısından değerlendirmeleriniz ne yönde hem de Euro-Dolar paritesi açısından. Yani makro açıdan bakmak isterim konuya. Yani piyasalarda iner çıkar gider gelir vesaire bir başka konu ama gerçekten Türkiye ekonomisi açısından da bu para birimlerinin çok önemli bir anlamı var geldiğimiz noktada Hakan Beyciğim.
2: Var tabii.
1: Olmaz mı?
2: Olmaz mı? Şimdi bu biraz önce söylediğiniz konuda daha kur tarafına ilişkin olarak şöyle bir tartışma da gelişmiş vaziyette. Hı hı. Şu son 1-2 saat içerisinde Sayın Karahan'ın, Merkez Bankası Başkanı'nın kapalı kısmında toplantının içeriden alınan bilgiye göre yani işte kur, Türk lirasında daha sonra hızlı bir değer kaybına meydan vermemek için şimdiden biraz daha yani bir devalüasyon sert bir ben öyle tercüme edeyim. Evet. Şimdi anlaşılsın diye o kadar diplomatik konuşmama gerek yok. Sert bir devalüasyon olmasın diye şimdiden biraz kurları enflasyona yaklaştıracakları yönünde bir beyanının olduğu ifade edildi. Haber yapıldı.
1: Evet doğru.
2: Fakat sonra katılanlardan bir başka bankacı da, ekonomist de ya öyle değil o. Tam o onu kastetmedi, öyle bir şey söylemedi. Daha çok Türk lirasıyla ilgili bilgiler verirken bunların önümüzdeki dönemde hani kurlar daha biraz daha yukarıya doğru çıktıkça etkisinin azalacağı yönünde bir beyan olduğunu. Yani zaten Sayın Karahan da ona benzer bir şey de söylemiş. Demiş ki yani öyle anlaşılıyor. Hani kurların enflasyona yani döviz hareketlerinin enflasyona geçişkenliğinde bir azalma var demiş. Böyle bir şey de var, tartışma da var. Herhalde Merkez Bankası da bilmiyorum gerekli görürse bir açıklama yapabilir. Ama kurlarla ilgili bir bekleyişler var. Bir ya burada ne deniyor, ne oluyor filan bunu anlamaya çalışan bir durum var. Ve bir yandan da hem rezervler artıyor hem de öbür yandan Merkez Bankası'nın döviz satışlarının da arttığını görüyoruz. İkisi birlikte oluyor. Swaplarda da bir şey var, daralma var baktığınız zaman. Bir üçüncü ayak daha var konuşulan ve oldukça şikayet edilen, sitem edilen hatta. Bununla ilgili gidilip görüşüldü de Merkez Bankası Başkanı'yla görüşüldü. İhracatçılar toplandılar, gittiler. Hemen hemen her sektöründen de temsilciler vardı. Ve bu döviz dönüşüm desteğinin 3'ten ihracatçıların söylediğine göre 7.5'lar falan seviyesine. Hatta ya şimdi orada bir hesap var. Bader onu çok daha iyi bilir ama esas olarak bir katma değer hesabı. Yani senin istihdamın ne kadar, bunun artı karın ne kadar, buradan çıkan bir rakam, diyelim ki istihdamın senin toplam gelirlerinin %20'sine falan ulaşıyorsa, karın da %5'se, 25 gibi bir katma değer hesabı. Demek ki sen ancak bu kadarlık bir döviz alım satımı yapabilirsin ve eğer de büyük de bir şirketsen 100 milyon liranın da üzerinde döviz şey yapamazsın diye bir döviz satışı yapamazsın, evet, diye bir sınır getirildi. Böyle olunca hani bu KOBİ'lere biraz daha yaygınlaştırılmak için bunun yapıldığı söyleniyor ama sonuçta KOBİ'ler de bu işten rahatsız. Çünkü kar edemeyenler ya da çok az kar edebilenler, işçiliği de çok yüksek olmayanlar özellikle bu işten bayağı mağdur durumdalar. Bunun ciddi bir tartışması sürüyor ve kurla ilgili olarak bunun önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini arttırma yönünde, ki Merkez Bankası da zaten bunu ifade ediyor. Diyor ki benim hiçbir zaman ihracatçıyı desteklemekle ilgili bir politikam yok. Döviz dönüşüm desteği esas itibariyle amacı benim rezervlerimi arttırmaktır. Yani onun dışında bir şey yok. Bunu da şimdi ihracatçılar anladıkça bir telaşa kapılmaya başladılar. Demek ki bu işten bir dönüş yok diye. Halbuki bakanlık tarafında da bu konuyla ilgili, ya bu işin yönetimi daha Ticaret Bakanlığı'nda olsa daha iyi. Çünkü buradaki destekler önemli. Hani üçse buradaki destek, bunun birini ben fiyata kırmak için kullanan pek çok ihracatçı var. Şimdi bunlar bunu fiyata kırmak için kullandılarsa, eğer destek de üçte birine düştüyse, hatta daha da aşağısına düştüyse ihracatçıların söylediği gibi, o zaman ciddi zararların da ortaya çıkma ihtimali var. İhracatı, ihracat gücünü zayıflatan bir rol oynayacağı ifade ediliyor. Yani kurlarla ilgili, kurların enflasyon karşısında nasıl bir seyir izleyeceğinin ötesinde bu kur dönüşüm desteğiyle ilgili son durum ciddi bir problem yaratmış gibi görünüyor ihracatçı açısından.
1: Siz ne diyorsunuz Badem Bey? Gerçekten öyle bir problem yarattığını düşünüyor musunuz siz de?
3: Evet.
1: Evet, teşekkürler. Abi.
3: Sözü size geçen hafta bu konu, başka konuları konuşurken birkaç dakika biraz, bu konu gündeme, evet, gelmişti. Konuştuk. Şimdi bu konuda ben daha şikayetçi olmayan hiç kimseyle karşılaşmadım oran değişiminden sonra. Hakan Bey'in de özetlediği gibi hemen hemen her sektörden benim muhatap olduğum son zamanlarda, son iki hafta içinde her sektörden, her şirketten bir şikayet geliyor. Bunun öncesi de, yani değişimden önceki hali de yetersiz bulunuyordu. Değişimden sonra daha iyi değil, daha kötü olduğu yönünde şikayetler var. Türkiye'de ihracat zaten maliyetler anormal arttığı için ve döviz kurundaki artış buna uygun seyretmediği için zaten bizim ihraç mallarımız pahalılaşıyor. Şirketlerin karlılık oranları anormal düzeyde düşmüş durumda. Dışarıdan, işte Çin'den, Vietnam'dan bizim ana pazarlarımıza, hedef pazarlarımıza anormal bir ihracat baskısı geliyor. Bizim payımız geriliyor. Konuyu dağıtmak istemiyorum ama mesela bugün Çin'in 9 aylık dış ticaret verileri, evet, açıklandı. 130 milyar dolar aylık dış ticaret fazlası verdiler. Ama o konuya girmeyeyim. 9 ayda Çin'in Avrupa Birliği'ne ihracatında %15-16

0: civarında artış var. İlk 9 ayın toplamından bahsediyorum. Ama bizde, yani bizim dünyaya ihracatımızda, bizim Avrupa Birliği'ne ihracatımızda çok daha zayıf veriler görüyoruz. Dolayısıyla ihracat tarafı, inanın şey olsun diye abartmak için söylemiyorum, ihracat tarafı her zamankinden daha fazla kollanmaya ve desteklenmeye ihtiyacı olan bir kası Türkiye'nin. Ama son zamanlarda, son 2-3 yılda, aslına bakarsanız 2020'de başlıyor süreç ama o zamandan bu yana Türkiye o kasını maalesef hem iyi kullanmıyor hem de desteklemiyor. Şu döviz dönüşüm desteği olsun adı ya da başka ne olursa olsun ama ihracatçılara çok da fazla detaya girmeden mevcut şeylerini, pozisyonlarını koruyabilme adına bence devletimizin daha ciddi, daha güçlü destekler veriyor olması gerekir. Döviz dönüşüm desteği de bence bunlardan biri olmalı. Dediğim gibi hemen hemen her şirketten son 1-2 haftada gelen yorumlar değişikliğin kendi lehlerine değil aleyhlerine işlediği şeklinde.
1: Bu şeyde çok affedersiniz, belki bilgim vardır diye soruyorum. Son şeyi de böyle bir, yani tam doğrulatamadım ama Çin'in ve Çin'de döviz dönüşüm desteği veriyor ve bunun rakamı %13 olarak ifade ediliyor. Yani eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunu bizim ciddi düşünmemiz lazım. Hmm. Ya bununla mücadele etmeniz zor.
0: Oranını bilmiyorum ama bizden çok daha yüksek bir destek veriyorlar.
1: Yani 13 diye ifade ettiler. Belki...
2: Ama birçok alanda çok ciddi destekler veriyorlar.
1: Veriyor.
2: Onun parçası
1: veriyor
2: olarak burada da vermeleri beni şaşırtmadı. Yani çünkü ama bu bir devlet politikası bir olarak nihayetinde Çinli ihracatçıya öyle bir destek veriliyor ki orada. Yani neredeyse bedava satın, yeter ki satın noktasında biliyorsunuz orada. Dolayısıyla bu beni şaşırtmadı ama bizim için de oranların daha yüksek olması. Yani peki neden mesela ona en başa dönüp döviz dönüşüm desteği vermek durumundayız?
1: Döviz dönüşüm desteğini şey için veriyoruz. Merkez Bankası diyor ki ben rezervlerimi arttırmak için yapıyorum bunu diyor. Başka bunun bir temel amacı yok diyor. Ben ihracatçıyı desteklemekle ilgili bir çerçevem yok diyor. Gerçi şeyde Ankara'daki, yani daha doğrusu Fatih Karahan'la olan görüşmede o, yani bütün bunları not aldığı ve işte yani olumlu bir şekilde ben buralara bakacağız filan dediğini ihracatçılar, katılan ihracatçılar ifade ediyorlar ama yani sonuçta amaç eğer döviz rezervlerini tahkim etmekse, orayı güçlendirmekse, burada Merkez Bankası kendi ihtiyaçlarına göre hareket edecektir. Yani burada yeterli bir döviz rezervim var. Şu anda her tür işte bu yönde gelecek atakları da uzaklaştırabilirim. O güveni de verdim piyasaya diyorsa ki şu anda hala bir dövize yönelimi ciddi şekilde görmüyoruz. Gördüğümüz tek şey var, döviz mevduatlarının biraz artıyor olması.
2: Biraz artıyor.
1: Yani. Yani başka bir işaret görünmüyor. Hı hı. Hani kapalı çarşıda bir dövize yönelim olur. Biraz o da galiba şirketler bir parça bir şeyler toplamaya çalışıyorlar. Belli borçlarını ödeyip hani orada kendilerini hece etmeye çalışıyorlar anlaşılan. Yoksa müthiş bir döviz talebi yok ortalıkta. Bu da rahatlatıyor Merkez Bankası'nı herhalde. O açıdan döviz dönüşüm desteği vereceğiz diye bir şey belki bir müddet sonra tamamen bitirmezler muhtemelen. Ama çok azaltacakları anlaşılıyor. Hı. Yayılacağı söyleniyordu. Ama bu katma değer meselesi nedeniyle KOBİ'leri de bundan çok yararlanamadıklarını ifade ediyorlar.
2: Evet. Vaktimiz çok değil ama dünkü büyüme, IMF'nin büyüme tahminleri de dikkat çekici. Şimdi iç talepte de epeyce bir durgunluk var nihayetinde. İhracatı konuştuk ama şirketler için iç pazarda hiç iç açıcı değil baktığımız zaman. Ama özellikle işte yılın... Hani bu yıl için düşük bir büyüme ama gelecek yıl için daha kuvvetli bir büyüme beklentisi var. Dolayısıyla bir miktar iç talepte de canlanma öngörüsünü acaba şirketlerde bekliyor mu, hissediyor mu, onu merak ediyorum. Yani bu taraftan büyük resme bakınca öyle bir hazırlık varmış gibi görülüyor ya da yorumlar yapılıyor ama sanayi tarafı, üretici tarafı da aynı beklenti içerisinde mi büyüme konusunda?
0: diye

0: Diğer IMF'nin, Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyüme konusunda yani kendi büyümeleri ya da küresel büyüme üzerine yaptığı açıklamalar da daha canlı büyüme, daha düşük büyüme ile bizim Türkiye'de yorumladığımız daha canlı büyüme, daha düşük büyüme arasında çok büyük bir fark var. Türkiye için %3 büyüme mesela düşük bir büyümedir. Ama aslında bu diğer ülkeler için çok yüksek bir büyümedir.
1: 3,1'e çıkardılar lütfen. Evet. Onu da söyleyelim.
0: O başlangıç, bu ifadelerle başlayayım. Ben gelecek yıl beklemediğimiz bir şey olmazsa, hani şu fon krizi gibi beklemediğimiz yeni bir olay olmazsa, bir olumsuz şok gelmezse, Türkiye'de iç talebin ve sanayi üretiminin, iç talebe yönelik sanayi üretiminin bu yıldan çok az daha canlı olacağını düşünüyorum. Bu canlanmanın temelinde bir muhtemelen petrol fiyatları, İran'daki savaşın sona ermesiyle ya da hafiflemesiyle birlikte petrol fiyatlarındaki düşüş bir faktör olacak. İkincisi, Türkiye'de faizlerin kademeli, enflasyonun ve faizlerin kademeli düşüşüyle birlikte finansman maliyetlerinin aşağı gelmesi ve şu anda hızla gerilemekte olan tüketici kredilerinde yönün tekrar yukarı dönmeye başlamasıyla göreceğiz. Fakat bu iş talebin bir anda şahlanacağı, bu yılın tam tersine çok hızlı bir büyüme göreceğimiz anlamına gelmiyor. Böyle bir şey zaten yapılmaz ama böyle bir şeyin yapılması son 3 yıldır çekilen bütün çilenin hem tüketici tarafında hem sanayici tarafında çöpe atılması demek olur. Ama çok kademeli bir şekilde, hafif bir şekilde yönün yavaş yavaş yukarı dönmeye başlayacağını düşünüyorum. Eğer beklemediğimiz yeni bir şok gelmezse içeriden ya da dışarıdan.
1: Bu yıl için 2,7, 2027 için 3,6 diyorlar.
2: Aynen
1: Türkiye
2: öyle.
1: Büyümesine.
2: Evet.
1: Bayağı bir sıçrama aslında. Yani bize göre düşük hala rakamlar ama.
2: Evet, orta vadeli program da öyle diyor. Yani orta vadeli programda 3,1 dedi. Onu 2,7 yapmışlar ki makul. Hani şimdi siyaset öyle kolay kolay ikilere çok indiremez yani şeyi, tahmini. Ama muhtemelen öyle bir yerlerde de bu seneyi bitirebiliriz. Çünkü bu fon krizi de bence etkili oldu. Sinan Öncel, Birleşik Markalar Derneği Başkanı'nın geçen açıklaması, ya dündü, dünkü açıklamasıydı. Ne diyordu? Bu fon krizi sonrasında bizim satışlarımızda bir etkilenme var diyordu. Özellikle lüks ürünler falan tarafında sıkıntı var diyordu. Ve alışveriş merkezlerinin çok işte faizler istediklerinden bahsediyordu. Yani bir sıkışma var, bir sıkıntı var orada. Yani etkiliyor. Negatif refah etkisi yaratıyor bir kere. Hiçbir şey olmasa bir aydır paralarına ulaşamayan binlerce insan var. Yani bunların da bir harcama kapasitelerinin daraldığını kabul etmek lazım. Buradaki işlerin üzerinden işte işçilik maliyeti ödeyen, kira ödeyen filan insanlar var. Bunların taleplerinde bir daralma olması ve bunun da dolayısıyla büyümeyi olumsuz etkilemesini de hesaba katmak lazım. Ben 2027'de orta vadeli programda zaten 3,5 diyor, değil mi? Şeye, büyümeye. Bütçe açığını da arttırdı. Faiz dışı harcamaları da ciddi şekilde arttırdı. %30'ların 36-37 civarında bir artış var. Artı transfer harcamalarında da, yani emeklilere de herhalde biraz destek olacak. Orası da bir %36 civarında arttırıldı. Yani önümüzdeki sene belki ilk yarı gene böyle daha durgun gider ama ikinci yarıdan sonra piyasaya biraz para çıkacak. Yine de şunu beklememek lazım. Bir önceki dönemde olduğu gibi düşük, anormal düşük faizlerle böyle müthiş kredilerin ortaya çıkacağını düşünmemek lazım. Çünkü bu bambaşka kırılganlıkları tetikleyebilecek bir konu. Orada da herkesin artık zaten gözünü diktiği bir şeyler var. Yani ne olur, kura mı yönelirim, ne yaparım, bunların hesabına çok girmesini istemez. Yani bir seçim olacak ama o seçim için harcamalar böyle çok da iş dünyasının bol paraya kavuştuğu bir süreci beraberinde getirmeyecek. Onun için büyüme gene sınırlı kalabilir.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık efendim. Doktor Bader Arslan ve sevgili Hakan Güldağ'la birlikteydik. Ekonomik görünümün sonuna geldik. Şimdi reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.

kitap raporunda enerji fiyatlarının yerel ekonomilere yansımasıyla birlikte güçlü veya yoğunlaşan fiyat baskıları görüldüğü bildirildi. Raporda firmalar dizel fiyatlarının yükseldiğini ve yakıt ek ücretlerinin tedarik zinciri genelinde artan maliyetlere yansıtıldığını bildirdi denildi. ABD'de tüketici fiyat endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %0,2 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %3,6'lık beklentiyi aşarak %3,7 oldu. Çekirdek enflasyon aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %2,6 olarak kaydedildi. Citigroup, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının Türkiye'nin cari açığını genişleteceğini öngördü. Banka ekonomistleri cari açığın milli geliri oranının 2025 sonundaki %1,9 seviyesinden 2026 sonunda %2,7'ye yükselmesini bekliyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya ve ABD'nin küresel piyasalara dizel yakıt tedarik edeceğini ve ilk sevkiyatların başladığını açıkladı. Putin'in özel temsilcisi Dmitriyev ise iki ülke arasındaki işbirliğinin dizel anlaşmasıyla sınırlı olmadığını, ekonomi ve yatırım alanlarında da fırsatlar bulunduğunu belirtti. Bloomberg'in haberine göre Almanya, Çin'den ithal edilen daha fazla ürün grubuna kota uygulanması için Avrupa Birliği yönetimine baskı yapmaya hazırlanıyor.

Evet, bir son dakika haberiyle başlıyoruz küresel piyasalara. Fon yasa teklifi, teklifin 3 maddesindeki değişikliklerle Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. AK Parti'nin verdiği önergelerle teklifin 2 maddesinde öncelikle değişikliğe gidildi. İlk değişiklikle Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank ve diğer kurumların kayıtları karşılaştırılarak parasını geri alacak kişiler ve alacakları tutar netleştirilecek. İkinci değişiklikle SPK kanununun ilgili maddelerinde belirlenen piyasa bozucu eylemlerle bilgi suistimali yapmak ve dolandırıcılıkla olağanüstü kazanç sağlayanların iade edeceği paraların hesaplama yöntemi değişecek. Bu haberle başlıyoruz. Fon yasa teklifi, teklifin bazı maddelerindeki değişikliklerle Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçmiş durumda. Evet, şimdi gelin birlikte başlarken öncelikle rakamlarımıza da bakalım. Bugünün fiyatlamalarını görelim tabelada. Borsa İstanbul günü %1,08'lik bir geri çekilme ile tamamladı. BIST yüzde kapanış seviyesi 12.118 oldu. Dolar TL'de yatay negatif bir seyir var. Euro TL yatay pozitif bir seyir var, özür diliyorum. 49,39'dan geçiyor dolar TL tarafında işlemler. Euro TL tarafında ise %0,25 kadar bir yukarı yönlü hareket var. Orada da 55,12 seviyesini görüyoruz. Euro dolar çaprazında ise %0,42'lik bir geri çekilme var. Parite

0: 1.12'nin altına sarkmış durumda yine 1.11.52'den geçiyor işlemler. Avrupa borsalarında İtalya FTSE 1000 negatif ayrıştığını görüyoruz. Günü %0.61'lik bir geri çekilmeyle tamamlamış endeks. Diğer merkez borsalarda ise primli bir gün geride kalmış görünüyor. Londra FTSE 100'de kapanış itibariyle %0.70, Paris CAC 40'da %0.58 ve Frankfurt DAX'da %0.15'lik bir yukarı yönlü hareket var. ABD borsaları satıcılı, Dow Jones'tan itibariyle %0.44, S&P 500 tarafında %1.38 ve Nasdaq'ta da %2.16 kadar bir geri çekilme görülüyor. Evet, ABD tahvillerine baktığımızda uzun tarafta yön aşağıda, 10 yıllık tahvilin getirisi 5.18'e gerilemiş durumda. 5 yıllıklarda %4.98 seviyesini görüyoruz. O da bir tık 5'in altına sarkmış. 2 yıllık tahvilin ise getirisinde yön yukarıda. Orada da %4.79 seviyesini görmekteyiz. Emtia tarafında altın, gümüş ve bitcoin'de yön aşağıda. Ons altında %1.60'lık bir geri çekilme var. 7 sent civarındayız oralarda. Gümüşte ise %6.22'lik bir geri çekilme var. $55.48 seviyesindeyiz. Bitcoin'de kayıp %2.24 kadar, 81.472 seviyesini görüyoruz. Petrolde ise yön yukarıda. Brent'te $106.15'ten geçiyor işlemler. %0.44'lük yukarı yönlü bir hareket var. NYMEX tarafında ise $95.02 seviyesini görüyoruz. Orada da %0.93'lük bir yukarı yönlü hareket görmekteyiz. Evet. Tekrar hoş geldiniz küresel piyasalara. Bu akşam Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü ve SİP'in danışmanlık kurucu ortağı sevgili Özlem Delici Şengül ve Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlığın kurucusu sevgili Haluk Bürümcekçi bizimle birlikte. Arkadaşlar, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi öncelikle bir son dakika haberiyle başladık. Biliyorsunuz fon yasa tasarısı meclisten, meclis bütçe fon yasa teklifi plan bütçe komisyonundan geçti. Bir iki değişiklikle geçti. Şimdi artık herhalde biz bunun meclis genel kuruluna ne zaman geleceğini takip edeceğiz. Teklifin görüşmelerine başlanılmıştı. Bugün plan bütçe komisyonundan geçti. Şimdi öncelikle bu süreci bir konuşalım. Herhalde hızlı bir şekilde meclis genel kuruluna da gelmesini bekleriz. Bir iki değişiklik var ama yatırımcıyı doğrudan ne kadar ilgilendirdiğini bilmiyorum. Çok da son dakika belki tam bakamamışsınızdır ama bir değerlendirmelerinizi alayım. Özlem, sen de başlayalım.
1: Evet, yani plan bütçe zaten öncesi, kalınlaşma öncesi son aşama diyebiliriz. Epeyce sabırsızlıkla beklerdi bu süreç ve şu an artık yasanın çıkmasıyla birlikte yatırımcıların bir kısmı zaten ödemeler başlamıştı ama asıl büyük kısım için gerekiyor, bu yasanın geçmesi gerekiyordu. Hepimiz için, yani sadece mağdurlar için değil, aslında hem piyasaların hem de ekonominin seyri açısından bu sürecin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Belki de hemen bugünden yarına değil tabii ama son çeyrek bu anlamda biraz ekonomik anlamda konuşuyorum, ekonomik performans açısından konuşuyorum. Biraz kayıp bir çeyrek diyelim tabiri caizse. Ama ne kadarlık bir sonucu olacak? Genel dengeyi nasıl etkileyecek? Finansal piyasanın sağlıklı çalışması, artık irrasyonel hareketlerden, irrasyonel fiyat oluşumundan arınmış bir şekilde çalışması ne zaman söz konusu olacak? Ve en önemlisi de tabii tasarruf sahipleri ne tarafa yönelecek? Harcama tarafına mı? Hangi tasarruf araçlarına doğru eğilim gösterecek? Bunların netleşmesi son çeyreği tabii belirleyecek, domine edecek. Önümüzdeki haftaları, yıl sonuna kadar bence devam edecektir. Bu açıdan sürecin hızlı bir şekilde temizlenmesi diyeyim, temizlenmesi açısından çok önemli bir adımdı. Bunun gerçekleşiyor olması oldukça önemli. Ben çok uzayacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi plan bütçe en son aşaması artık kanunlaşmadan önceki. Onun için kısa süre içerisinde muhtemelen meclisten geçip artık asıl büyük diyelim temizlik söz konusu olacaktır.
0: Peki Haluk, sen ne diyorsun? Şimdi ekonomik etkilerinden makro taraftan da bahsediyoruz ama tabii çok büyük bir sıkıntı yarattı piyasalarda. Güven sorunu yeniden epeyce bir ciddi hal aldı. İşte bir önceki bölümde büyümeyi konuşuyorduk. İşte IMF'nin büyüme tahminlerini acaba işte bir miktar önümüzdeki yıldan itibaren daha kuvvetli bir büyüme nasıl olacak vesaire diye. Şu anki tabloda yılın sonuna doğru biraz daha iyi bir iç talep beklerken işte bunun böyle bir harcamaların kısıtlanması gibi bir etki yarattığını, bazı işte reel sektör temsilcilerinin bunu ifade ettiklerini filan söyledi konuklarım. Yani bilmiyorum, orası daha uzun vadeli bir konudur belki ama o etkileri de nihayetinde gördük ve görüyoruz.
2: Vallahi tabii bu dönemde anekdot olarak çok şey duyarız da hangisi bütün makro resmi temsil ediyor o biraz kafayı karıştırır. O yüzden biraz verilerin gözlenmesi lazım ama muhtemelen beklenen etki servet etkisi üzerinden olacaktır diye düşünüyorum. Aynen altın fiyatlarında gördüğümüz gibi, ama onun kadar olmayacaktır. Daha sınırlı olacaktır. Yani maksimum yarısı kadar olur diye düşünüyorum. Öyle diyeyim yani. Ve bunun bir de tabii ki güven konusu çok önemli. O bence çok kolay aşılamayacak. Hem yabancı yatırımcı için olsun, yerli yatırımcı için olsun. Bunun kolay aşılması mümkün değil şu aşamada. Biraz vakit alacaktır. Onun dışında bazı reel sektöre de yansımalar olabilir. Özellikle özel sektör tahvil piyasasındaki bu etkilenen fonlar sonrasında o piyasanın biraz satış baskısı altında kalması yenilemeleri zorlayabilir. O anlamda reel sektör için tahvil ihracı olan, özellikle finansman çeşitlendirmesi amacıyla bu işlere girmiş olan firmaları yenilemelerde biraz zorlayabilir. Bu tarafları böyle böyle boyutlu şeyleri var. Tabii ki evet, yasanın taslağın komisyondan geçmesi olumlu, hızlı bir şekilde geçti. Genel kurulda da fazla sürmeyeceğini düşünüyorum geçmesinin. Ama tabii bu sadece bir çerçeve getiriyor. Yani bir sistem getiriyor ama bu sistem parası takılı kalan yatırımcının ya da işte genel olarak söyleyeyim ne kadar bir yatırımlarından ne kadarını kurtaracağına ilişkin bir belirsizlik devam ediyor. Yani orada bir netleşme yok bence. O tarafı da tabii ilerleyen dönem açısından etkileri, ekonomik etkileri saptamamız açısından da işleri zorlaştırıyor. Ama onun vakit alacağını, bunun netleşmesinin vakit alacağını da düşünüyorum aynı zamanda.
0: Bugün Sayın Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Bangkok'ta yaptığı sunum vardı manşetlerde. Orada fon çıkışlarının yerleşiklerin TL cinsi varlık tercihlerini kayda değer ölçüde zayıflatmadığının altını çizmiş birçok başka açıklamayla birlikte. Bu boyutuyla işi değerlendirdiğimizde belki Haluk'un söylediği gibi yine rakamları özellikle baz almamız gerekiyor ama gördüğümüz kadarıyla o tarafa, yani bir dolarizasyona yönelik teveccüh yok hali hazırda. Nasıl değerlendiriyorsun Özlem?
1: En çok korktuğumuz şey oydu aslında, şeyin başından beri, yani krizin başından beri nereye yönelecek mevcut varlıklar, nereye yönelecek bu güven kaybının yarattığı ürkeklik diyeyim, çekimserlik ne kadar piyasada kendini gösterecek? En önemli konuştuğumuz şey buydu, korktuğumuz daha doğrusu. Ve dolarizasyon tabii, çünkü Türkiye'de biliyorsunuz daha önceki krizlerdeki tecrübelerimiz hep kaçış yolu olarak dolara, altına yönelimi beraberinde getiriyor. Aslında hiç yok diyemeyiz ama altın fiyatlarındaki düşüşle işte birazcık dengelendi. DTH miktarı böyle

0: çok büyük ciddi oynamalar göstermiyor şu anda. Dolayısıyla da böyle bir hücum niteliğinde, hani altına, dövize hücum niteliğinde bir hareket görmüyoruz. Bunu geçen hafta da konuştuk, piyasa profesyonelleri anketinde sadece bireysel, hani hane halkı tasarrufları bazında değil, piyasanın kendisi de, yani piyasa profesyonelleri de tavsiyelerini, pozisyonlanmasını yine TL varlıklarda, TL bazlı varlıklarda diyelim, gerçekleştirmeye devam ediyor. Mevduat burada tabii parlayan yıldız diyebiliriz. En güvenilir, kendini hani güvende hissedeceği şey olarak düşünebiliriz, alan olarak düşünebiliriz. Buradan elbette diğer varlık sınıflarına doğru yönelim olacaktır ama dediğim gibi, yani bu şey sonrasında, yasalaşma sonrasındaki dağılım, Haluk Bey'in de bahsettiği, yani varlıkların ne kadarına erişebilecekler, nakit ihtiyacı içerisinde işletmeler var. Belki bu ihtiyaca yönelik harcamaya mı dönecek tasarruftan ziyade, veyahut da yeni pozisyonlanmalar ne kadar zaman alacak diğer varlık sınıflarına, para piyasası fonlarına, diğer sağlıklı giden, hani pek çok fonumuz da var bizim sonuçta hali hazırda. Hisse senedi piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun yarattığı şey, güven yeniden nasıl gelecek? Bunlar biraz zaman alacaktır. O anlamda mevduatın ön planda olmasını garipsememek lazım. İyi haber tabii dolarizasyonun olmaması. Ama önümüzdeki dönemde tabii şey, dediğim gibi, yani harcama tasarruf dengesi bu anlamda değişebilir. Servet etkisi belki de hani negatif yönde çalışıyor olacak. Varlıklı kesimin tasarruflarına erişememesi veya koyduğu ana paranın hani belli bir kısmına erişmesi, o yüksek harcamayı servet etkisi kanalıyla yaratılan veya yaşadığımız yüksek harcama eğilimini belki törpüleyecek, enflasyona yardımcı olacak gibi gibi şeyler var, sorular var tabii kafamızda. Buradan çıkartacağım hani tek olumlu sonuç, evet, dolarizasyon olmadı. Önümüzdeki dönemde de çok beklemiyoruz doğrusunu söylemek gerekirse. Ama başka makro etkiler diyeyim, önümüzde olacak, birazcık izlememiz gerekiyor.
1: Evet, şimdi özellikle kur politikası çok konuştuğumuz bir konu. Yine Fatih Karahan'ın sunumundan önümüzdeki dönemde daha şiddetli bir etki görmemek adına bir miktar kuru daha hızlı değer kaybına yönlendiriyor türünden bir açıklaması olduğu tartışması gündeme geldi. Sonrasında toplantıya katılan ekonomistlerden bunun böyle ifade edilmediği belirtildi. Ama hala sonuçta ne olursa olsun süre gelen politika, işte takip ettiğimiz Merkez Bankası rezervleri ve hareketleri itibariyle kurla ilgili soru işaretleri oluyor zaman zaman. İşte dün bir miktar kurda sert yukarı yönlü hareket görmüştük. Onun da akabinde bu yorumlar geldi ama işin aslı nasıldır? Haluk, sen çok yakından takip ediyorsun. Bize kısaca bir aktarabilir misin? Bu tartışmanın astarı var mıdır? Durum nedir o tarafta diye?
2: Yani ben tabii böyle haberler çıktı. Aslında öyle bir dönemdeyiz ki hani sanki nasıl diyeyim? Yani birçok insan böyle haberler, böyle gelişmeler duymak istiyor ki herhalde bunları haberli olduğunu görüyoruz. Yani ben bunun bir gerçek olduğunu düşünmüyorum. Yani bu haberin doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Böyle bir açıklama yaptığını düşünmüyorum. Böyle bir makas değişikliği olduğunu da zannetmiyorum. Yani baktığımda rakamlara günlük ya da günlük demeyeyim de bir kere zaten günlükten bakıp bir sonuç çıkarmak hiç doğru olmaz. En azından haftalık veya aylık olarak bakmak lazım. Orada öyle baktığımızda şu anda yani doların ilk 15 günlük seyri, işte bugün itibarıyla baktığımızda binde 8 bir artış var ay başından bu yana. Aya tamamlarsak ne bileyim 1.5-1.6 olur diyelim. Hani bu hızla bunun da önceki aylardan hiçbir farkı yok. Uzun süredir zaten.

0: Zaten 1,5 civarı, 1,5-1,6 civarı dolar kurunda bir artış görüyoruz. Mesela, tabii ki değişiyor kur sebebi. Çünkü para çok oynak ve şu anda genel olarak aşağı yönlü olduğu için kur sepet devalüasyonu düşük kalıyor, oldukça düşük kalıyor. Bir de böyle bir tarafı var. Yani insanlar hani bu haberi duymak istiyorlar herhalde. O yüzden bu çok ilgi çekiyor, çok konuşuluyor. Yani böyle bir hızlanma görmek istiyorlar belli ki, yani o kadar çok insan istiyor ki böyle haberler niye yapılıyor diye düşünüyorum. Bu böyle bir şey yok, yani böyle bir şey olacağı yok. Bu şekilde de yani bu son dönemde gördüğümüz şekilde devam edecektir. Kur politikasında bir değişiklik olacağını da düşünmüyorum.
1: Sen nasıl değerlendirirsin Özlem? Sen de aynı fikirde misin Haluk'la?
2: Evet, kesinlikle aynı fikirdeyim. Haluk Bey'in söylediği gibi böyle manşetler birazcık ilgi çekiyor. Zannediyorum onun yansıması. Bir de çok küçük bir matematiksel şey, yani hani 20'nin %1,5'u, 40'ın 50'nin %1,5'undan tabii ki de daha düşük, yani çok abartılı bir hani örnek verdim kafalarda canlanması için. O yüzden aslında %1,5, 1,6, 1,7 neyse, yani aylık adım yüzde olarak değişmemesine rağmen miktar olarak değişiyor tabii ki. Yani 49'a geldiği zaman kur onun %1,5'u, ikisi birazcık daha fazla zıplamış gibi görünüyor nominal bakanlar için. Yani normal spot seviyeye, daha doğrusu bakanlar için. Zannediyorum oradan böyle bir ipucu yakalayıp haberleştirme çabası oldu. Ama katılan ekonomist arkadaşlarımız sağ olsunlar aydınlattılar. Dolayısıyla ben de yani şu anda herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bir ikincisi, yani günlük bazda veya haftalık bazda da rezerv yönetimi olsun veya sermaye akımlarındaki değişiklikler olsun, kurda bir takım günlük haftalık değişimlere neden olabilir. O açıdan buradan bir çıkarım yapmak hakikaten çok yanlış olur. Merkez Bankası dramatik bir rejim değişikliğine zaten gitmesini beklemiyoruz da, onun sinyallerini zaten alırız. Yani bu böyle bir tane rakamdan çıkartacağımız bir şey olmaz. Çok büyük bir dönüş olur yani bu rejim değişikliği. Şu anda hani ciddi kontrollü bir şey takip ediyoruz. Kur rejimi takip ediyoruz. Onun için bunu ben de yani çok önemsemiyorum ve herhangi bir değişiklik de beklemiyorum Merkez Bankası'nın adımlarında.
1: Peki arkadaşlar, şimdi bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra da biraz ABD'ye bakalım. Biliyorsunuz bugün enflasyon verisi geldi. Beklentilerin bir tık üstünde. Fed'in faiz artırımları yeniden konuşuldu. ABD'de hisse senetlerinde satışlar var. Hepsini konuşacağız. Reklama giderken ADM ISI baş ekonomisti ve küresel stratejist Mark Oswald'ın Amerika'dan gelen enflasyon verisiyle ilgili ve onun tahvil piyasaları üzerindeki etkisine yönelik kısa bir değerlendirmesi var. Onu da paylaşmış olayım sizlerle.
3: Yani evet, enteresan beklentiler vardı. Tabii bu son veriye geldiğimiz zaman piyasaları bir miktar üzebilir, tahviller bir miktar endişelenebilir. Ve bu noktada konutu da düşünmek gerekir. Konut tarafına baktığımızda son verilere kıyasla biraz düşük ama yine de trendler dahilinde mi bir miktar öyle. Oranları da çok fazla etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Bir de sürpriz olan element ise hizmet tarafı ama enerji harici. Bunu böyle görmemiz gerekiyor. Burada 0,4'lük bir artış var. Şimdi tabii acaba Aralık ayında bir artış olur mu Ekim'e kıyasla? Şimdi genel resmi görmemiz gerekiyor burada. Mal ve hizmet fiyatlarına baktığımız zaman çok iniş çıkışlı. Yani burada yüksek enerji maliyetlerinden dolayı bir bulaşma, bir ikinci etki görmüyoruz. Zaten denklemin enteresan kısmı bu. Piyasalar kısa, orta, uzun vadeli getirileri yukarı yönlü itmeye devam ettikçe Fed de bunun baskısını hissedecektir. Ama bir yandan Fed'in işini de piyasalar yapıyor gibi. Tabii elbette bir endişe kaynağı. Yani Brent'e kurda baktığımızda herhangi bir rahatlama görmüyoruz bu tarafta. özellikle de daha fazla

0: diesel fuel, which really won't make a lot of
1: difference,
0: diesel supplies.
1: Mesela dizelin piyasaya verildiğini açıklasalar bile çok da bir rahatlama gözlemlenmiyor. Dolayısıyla muhtemelen piyasalar, mesela Williams'ın dünkü yorumlarına bir tepki verdi. Dedi ki bu yıl bir artış daha olabilir, önümüzdeki sene bir artış daha olabilir dedi. Ama tabii bu genel bir FOMC görüşünü mü yansıtıyor, bireysel bir görüş mü? Bunu da piyasalar ayrıştıracaktır ama yine de fiyatlayacaklardır. Şimdi pozisyonlara bakacak olursak, onu da şöyle değerlendirmek gerekir. Piyasalar, yani ekonomi için değil, piyasalar için iyi haber gelirse bunun da hemen yansımalarını alırız.

0: Bloomberg HT Radyo. Kamu spotu.
1: Okula dönüş başladı.
2: Okula nasıl gidip geleceğiz?
1: Okula dönüş başladı.
3: Hesapları nasıl alacağım?
1: Okula dönüş.
4: Yemek işini ne yapacağız?
1: Ama okul dönüş.
2: Kendimi nasıl geliştiririm ki bu koşullarda?
5: Okula dönüş her öğrenci için aynı heyecanla başlamıyor. Siz de Türk Eğitim Vakfı'nın yemek, ulaşım ve kırtasiye burslarıyla öğrencilerin eğitim yolculuğuna destek olabilirsiniz. 444 0838 tev.org.tr

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, Amerika'da bugün TÜFE verisi geldi. Eylül'de yıllık 3,7'lik bir artış kaydedildi. Beklenti %3,6'lık bir artış idi. Eylül'de çekirdekte %0,3'lük bir artış oldu. Beklenti %0,2 düzeyindeydi. Şimdi bu gelen verilerin arkasından bir miktar yine Fed'in faiz arttırımı konusunda daha ısrarlı olabileceğine dair yorumlar geldi. Dün Williams'ın açıklamaları bu noktada dikkat çekiciydi. Ve ABD hisse senetlerinde de özellikle teknoloji şirketlerinin öncülüğünde çip üreticileri daha ağırlıklı satışlar var. Şimdi Özlem, nasıl okumak lazım ABD'den gelen enflasyon verisini ve Fed beklentilerini, aynı zamanda nasıl hesaplamak mümkün?
2: Yani aslında daha önce de konuştuğumuz gibi ABD ekonomisi

0: çok ciddi bir zayıflık arz etmiyor. Yani verilerine baktığımız zaman evet, istihdam verileri çok dalgalı ve bazen çok ciddi pozitif yönde sürpriz yapıyor, bazen negatif yönde. En son veri hani olumsuz tarafta çıktığı için enflasyona da yansıması bekleniyordu. Onun için de ekstra bir sürpriz oldu. Özellikle çekirdekteki artış %2,6'lık artış. Enerji tabii çok ön planda. Yani yıllık %20'lere varan bir enerji enflasyonu var ABD'de de, petrol fiyatları kaynaklı. Bu da Fed'i alarm durumunda tutacaktır. Bu anlamda hani CME Fed Watch'ta öyle %50'lerin üzerine geçen bir olasılık görmüyoruz ama yine de geçen haftaya nazaran ciddi bir sıçrama yaşandı. Hani olasılıklar içine girdi mi? Evet, aslında girmiş olabilir. Ama ben hani piyasanın beklentisi birazcık daha ağır hareket etmesi, Aralık'ta bir artış daha söz konusu olması şeklinde. Enflasyonda zaten yani savaş öncesi dönemde de enflasyonu indirmekte zorlanan bir ABD ekonomisi vardı, Fed vardı. Bu yüklerle birlikte düşürmesi oldukça güçleşti. Onun şeyini görüyoruz, yansımasını görüyoruz. Yani arz yönlü, daha önce de çeşitli yayınlarda konuştuk. Arz yönlü enflasyona hani merkez bankaları çok müdahale etmeyebilir. Ta ki taleple karşılanana kadar. Yani talep yoksa arz yönlü enflasyon şok olarak kalır, sonrasında sönümlenir. Ama ABD'de öyle olmuyor. Çünkü gene kuvvetli bir şeyi var, talep kompozisyonu var. Bu önümüzdeki dönemde Fed'i zorlamaya devam edecek gibi görünüyor. 2027'ye sarkma olasılığı çok yüksek faiz artışlarının. Ne kadar hızlı devam ederler çok emin değilim. İşte şimdi son çeyrekteyiz artık, Kasım Aralık'ta muhtemelen bu görev gücü çalışmaları servis edilecektir diye tahmin ediyorum. Bunlar arasında en önemlisi biliyorsunuz yapay zekanın etkisi, bir de verimlilik konusu. Bu taraflardan çıkan sonuçlara göre muhtemelen şekillenecek Fed politikası. Ama şimdilik elimizdeki verilerle, elimizdeki yaklaşımla diyelim, Fed'in yaklaşımıyla daha önceki söylemlerde petrol fiyatlarındaki artışa yapılan vurguyla birlikte faiz artırım olasılığı artmış durumda. Yani çok çok büyük sürpriz. Şu anda dediğim gibi %50'nin üzerinde değil aslında olasılık. Ama çok çok büyük sürpriz olmaz Ekim'de de bir faiz artışı görürsek.
1: Peki. Şimdi Haluk, bugün 5 kitapta da benzer bir not düşülmüş. Enerji fiyatlarının yerel ekonomilere yansıdığı, bununla birlikte güçlü veya yoğunlaşan fiyat baskılarının görüldüğü söyleniyor. İşte şirketlerin dizel fiyatlarının yükseldiğini ve yakıt ek ücretlerinin tedarik zinciri genelinde artan maliyetlere yansıtıldığını söylediği belirtiliyor. Acaba bu gelen rakamlarda bu yansıtılmalar var mı? Önümüzdeki dönem için acaba tablo farklılaşabilir mi? Yani enflasyondaki yukarı yönlü eğilimin devam etmesini bekler miyiz? Öyle olursa FED hesaplarında yine bir değişiklik olabilir mi? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Hem gelen enflasyon verileri hem de 5 kitaptan çıkan notlarla FED'in yol haritasını.
2: Evet, yani 5 kitap da baktığımızda veya son dönem gelişmelerine en son PMI'ları gördük, ISM endekslerini gördük ABD'de. Genel olarak aslında oldukça güçlü olduğunu, Amerikan ekonomisi beklenenden güçlü seyrettiğini biliyoruz. Bu durum aslında dünyada da ülkeler arasında belli farklara yol açıyor son dönemdeki gelişmeler. Bu IMF'in Dünya Ekonomik Görünüm raporuna da yansıdı. Yani dünyada farklı etkiler, iki yönlü etkiler çarpışıyor şu anda. Hangisi ağır basıyor? Bazı ülkelerde yani enerji bağımlılığı yüksek olup teknolojide yapay zeka falan oralarda çok ilerlemeyen, yatırım yapmayan ülkelerde büyümenin zayıf kaldığı, diğer taraflarda ABD gibi daha iyi gittiği yönünde, böyle bir ayrışma olduğu yönünde değerlendirmelerde raporda gördük, Dünya Ekonomik Görünüm raporunda. Dolayısıyla 5 kitaptaki

0: anekdot gelişmeler yani bölgesel farklılıklar olabilir ama genel olarak istihdamın hani İstanbul piyasasının sakin aktivitenin de güçlü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu tabii önemli bir risk yani enflasyon açısından hani besleyen bir risk olarak gözüküyor. Bugünkü verilerde tabii ki manşet enflasyonda enerji fiyatlarının özellikle benzin zamlarının etkisi çok bariz gözleniyor ama çekirdek enflasyonda da bozulma olması bir çıt bozulma olması da biraz heyecan yarattı. Bugün biraz piyasanın tepkisi sert oldu ilk veri sonrasında ama Özlem'in de altını çizdiği gibi o olasılık Ekim olasılığı %35'i aşamadı. Yani %35 gibi bir olasılık veriliyor şu noktada bugün şu an itibarıyla. Bu da hani artırma ihtimalini daha düşük tutuyor. Muhtemelen son kararı fiyatlamada son karar Cuma günü Borsa'nın IMF toplantılarında bir konuşması olacak IMF başkanıyla. Orada son gelişmelere değinmesini bekleyebiliriz. Özellikle enflasyonla ilgili yorumlarını görürüz diye düşünüyorum. O fiyatlamayı nihayete getirecektir. Şeye gelince yani enflasyondaki yükseliş devam eder mi? Yani manşet tabii orada büyük ölçüde enerji fiyatlarının seyrine bağlı olacaktır ama yani çekirdeğin yüksek kalacağını düşünüyorum. Bir süre daha yüksek kalacağını düşünüyorum ama genelde enflasyon beklentileri bir miktar kötüleşti Amerika'da da uzun vadeli getiriler de bunu gösteriyor. Onun biraz çekirdek enflasyonu beslemesini bekleyebiliriz. Bir miktar yani 3'e yakın seviyelerde 2,5-3 aralığında bir uzun bir süre daha kalacak gibi gözüküyor.
1: Şimdi enerji fiyatlarına, maliyetlere baktığımızda petrol fiyatlarına özellikle orada yukarı yönlü 100 doların üzerindeki seyir devam ediyor. 106 dolarlardayız. Bugün açıklamalar vardı. Uluslararası Enerji Ajansı mesela dizel yakıt tedariğinin 2027 yılına kadar kısıtlı kalacağını söylüyor. Ama bu arada Başkan Trump Rusya ile Putin'le bir anlaşma yaptığını ve Rusya Dışişleri Bakanı da bunu onayladı ve dizel tedariğinin artacağını söylüyor. Açıkçası bu doğrultuda Trump kendi bozduğunu yeniden yapmak için epeyce çaba sarf ediyor. Ama petrol fiyatlarında geldiğimiz seviyelerin altına ne kadar nasıl gelebiliriz soru işareti. Acaba sizler ne düşünüyorsunuz? Özlem, ne diyorsun?
2: Yani tamamen savaşın seyrine bağlı. Bir de şimdi ara seçimler yaklaşıyor. Ara seçimler sonrasında belki de hani iç siyasetin yeniden şekillenmesi dış siyasete de yansıyacak. Bunu bilemiyoruz şu anda nasıl şekillenir diye. Ama gerçekten çok uzayan, sürüncemede kalan ve iki yöne de yani hani ateşli çatışma tarafında da ileriye gitmeyen, sönümlenme tarafında da ileriye gitmeyen bir süreç halini aldı. Onun için de yeni normalimiz gibi yani hiçbir ekonomist bildiğim kadarıyla yılın ikinci yarısı için, birinci yarısı da yılın ikinci yarısı için yıl sonuna kadar işte devam edeceğini ve 100 doların üzerinde petrol fiyatlarıyla çalışacağımızı senaryolarımıza koymamıştık. Şimdilerde tabii artık hani girdi ama şimdi de 2027'yi konuşuyoruz. Onun için tahmin üretmek çok güç tabii yani hani bir sefer barış masasına çok ciddi bir şekilde oturuldu ve birden işte 80 doların altına 70 dolarlara geldik. Ama bir daha öyle bir süreç yaşanmadı. O kadar rahatça işte 70 küsurlu seviyelere gelişi yaşanmadı. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde de şeyi söylemek çok güç. Hani artık bu herhalde bir sene daha sürmez falan gibi bir tahminde bulunmak, varsayımda bulunmak maalesef ki çok güç. O yüzden de yüksek yine 85-90 dolar bir senaryo olacak muhtemelen. Yüksek seyretmesi gelecek sene boyunca bir başka ikinci bir senaryo olarak önümüzde çalışma rakamlarımız için de olacak gibi görünüyor. hiç şu anda bana hani olasılık dışı gibi gelmiyor. Ha tabii ki de yan etkileri uzadıkça, süreç uzadıkça yan etkileri daha büyük olacaktır. Uluslararası ticaret üzerinden işte petrol arzı veya enerji arzı diyeyim yani bütün türevleriyle birlikte. Arz üzerinden, Avrupa ekonomisi üzerinden yan etkileri çok daha hissedilir olacaktır. Türkiye için zaten enflasyon ve cari açık kanalı aracılığıyla biliyorsunuz çok ciddi miktarda hissediyoruz. Ve bizim tarafa bakacak olursak da kalıcı bir şekilde işte önümüzdeki senenin konuşacağım seviyeler 25.6 enflasyonsa mesela kalıcı bir şekilde indirmek çok güçleşecek veya 50-55 milyar doların altında cari açığı konuşmak çok güçleşecek. Dolayısıyla tahminde bulunmak çok güç olmakla birlikte olasılıklara daha fazla giriyor ve girmeye de hani devam edecek gibi önümüzdeki dönem tahminlerine 100 dolar üzeri petrol fiyatı diye düşünüyorum.
1: Şimdi doların da bugün Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığını görüyoruz. Tabii enflasyon verisine bakmak lazım. Kısa vadeli tahvil getirilerinde bir miktar yukarı yönlü hareket gördük. Petrol fiyatlarını da hesaba katacak olursak bunu nasıl okumak lazım? Haluk sen ne diyorsun özellikle dolar konusunda? Ve tabii paritede de 1.12'nin altına yeniden gevşedik.
0: Evet, dolarından güçlenmesi yani genel olarak baktığımızda şöyle bakmak lazım. Tabii ki hani bugünkü verinin etkileri hariç yani bugün tabii ki bir heyecan yarattı piyasada. O biraz baskıladı ama onun dışında aslında biraz daha uzun fiyatlamaya bakmak lazım. Yani bugünden işte diyelim 2027 sonuna kadar Fed için nasıl bir fiyatlama var? ECB için nasıl bir fiyatlama var? Buna baktığımızda artı ABD ekonomisinin görünümüyle Euro bölgesinin görünümüne baktığımızda hep ABD lehine farklar görüyoruz. Yani hem faiz artışında beklenti yüksek. Yani hem bugünden diyelim en az 80 bas puan yani gelecek yıl sonuna kadar bir artış fiyatlaması var. Olur olmaz ayrı ama Avrupa'da bu yok. ECB için böyle bir fiyatlama yok. Daha sınırlı. Onu görüyoruz. Avrupa'nın özellikle lokomotif ülkelerinden yani en önemli Fransa'nın son dönemde yaşadığı sıkıntılar yani özellikle tahvil oranlarının Almanya ile olan spreadin ciddi ölçüde açılması hatta İtalya'nın üstüne çıkması gibi gelişmeler yani oradaki maliye politikasıyla ilgili kaygılar dolayısıyla ABD'ye göre yine oradaki sorunlar da daha belirgin duruyor. O yüzden hani genel görünümün doları destekleyici olduğunu öyle devam edeceğini düşünüyorum. Ama şu anda hani kısa vadeli olarak baktığımızda hani teknik olarak 1.1160 önemli. Bunun altında kaldığı müddetçe kalırsa yani bu ilk kez bu hafta kırdı. Yani uzun bir yerden sonra biraz daha aşağıları görebiliriz. Onu takip etmek lazım.
1: Peki arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Sevgili Haluk, sevgili Özlem, ağzınıza sağlık. Efendim konuklarımızı uğurladıktan sonra bir kısa reklam arasına gidelim sonra devam edeceğiz.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Şimdi Londra'ya gidiyoruz. Avrupa'nın notlarını her akşam olduğu gibi sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alacağız.
2: Avrupa borsaları ABD'de tüketici enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından karışık seyre döndü ve STOXX 600 endeksi gün içerisinde %0.7'ye kadar yükselmesinin ardından kazançlarını azalttı. Madencilik ve bankacılık sektörü öncülüğünde düşüş yaşandığını gördük. Sağlık sektörü ise %2'ye yakın primle öne çıktı. Diğer tarafta ABD'den gelen veri sonrası tahviller değer kaybetti. Veriler Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin endişeleri güçlendirdi. Dolar endeksine baktığımız zaman Kasım ayından beri en yüksek seviyeye çıktığını takip ettik. Euro dolar karşısında düşüşünü hızlandırdı. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalar da aslında yeni faiz artışı sinyallerinin geldiği yönündeydi. Mesela ECB Yönetim Konseyi üyesi Simkus enflasyonist baskıların artmaya devam ettiğini ifade etti ve bankanın yeniden faiz artırmak zorunda kalabileceğini söyledi. Eylül ayı enflasyonu beklentileri aştı. Enerji fiyatları şu anda öngörülenden daha yüksek seyrediyor ve işgücü piyasası da güçlü kalmaya devam ediyor diye bir açıklama geldi Simkus'tan. Tabii Ekim ayı toplantısında da faiz artırımı olasılığını dışlamadı, fakat Aralık ayı toplantısının bu açıdan daha uygun olabileceğini söyledi. Başka üyelerden de benzer açıklamaların geldiğini gördük. Belçika Merkez Bankası Başkanı Wurs da Bloomberg'e yaptığı açıklamada enflasyonist baskıların artısına dikkat çekti ve faiz artışı ihtimalinin dışlanmayacağını söyledi. Diğer yanda Uluslararası Enerji Ajansı'ndan gelen açıklamalar vardı. Uluslararası Enerji Ajansı dizel tarafında yaşanan sıkışıklığın 2027 yılı boyunca devam edebileceği uyarısında bulundu. Gözler Perşembe günü Avrupalı liderlerin yapacağı iki günlük zirvede olacak. Brüksel'de bir araya gelecekler. Pek çok konu başlığı gündemlerinde olacak, fakat özellikle Avrupa ekonomisinin rekabet gücü, hızla yükselen enerji fiyatları ve Çin ile ticareti artan dengesizlikler bu toplantının ana gündem başlıkları olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ceren'e ve hemen araştırma masasına dönüyoruz. Bu akşam notları sevgili arkadaşım Mehmet Özdemir'den alacağız.
3: Evet, haftanın ortasına geldik. Şöyle bir piyasa fiyatlamalarından önce piyasa fiyatlarına yön veren verilere bakmak lazım ki bugün manşette özellikle piyasa fiyatlamalarında ciddi oynaklığa sebep olan ABD enflasyon verileri. 5 ayın en yüksek seviyesine geldiğini söyleyebiliriz. Son 5 ayın bu tarafta aslında şöyle özetlemek gerekirse aylık manşet veri dışında tüm kalemler çekirdek aylık, çekirdek yıllık ve yıllık manşet verinin beklentilerin bir tık üzerinde gerçekleştiğini söyleyelim. Dolayısıyla ABD tarafında tekrar enflasyon kaygılarını derinden hissettiğimiz bir veri ve piyasanın da aynı zamanda. Şöyle bir alt kırılımlarına baktığımız zaman çekirdek veride 0.2 civarında beklenti olan aylık veri 0.3 civarında artıyor. Yıllık datada aylık manşet veride diye düzeltelim. Bir önceki ay 0.4'ten 0.6'ya çıkıyor. Beklentilere paralel olsa da orada da bir artışı yakından takip ediyoruz. Şöyle bir alt kırılımlarına baktığımız zaman o tarafta ABD enflasyonunu sürükleyen ana etmen benzin maliyetleri. ABD halkının benzin maliyetlerine baktığımız zaman bu ay aylık bazda %9,1 civarında bir sıçrama gerçekleştiriyor. Yıllık rakam %30'ları da bir miktar daha aşıyor. Dolayısıyla bunun biz hali hazırda çekirdek veriye ne kadar benzin maliyetlerinin geçişkenliğini konuşuyor olsak da önümüzdeki süreçte hali hazırda burası Mart'tan bu yana benzin maliyetleri açısından en yüksek ikinci artış gördüğümüz ay. Dolayısıyla biraz daha burayı yakından takip etmek lazım. Diğer taraftan şöyle bir diğer alt kırılımlara baktığımız zaman market fiyatlarında, ABD halkının raf fiyatlarında da bir miktar

0: gerileme var çok minimal de olsa. Aynı şeyi belki ilaç fiyatları için de söyleyebiliriz gerilemede. Ama geniş tanımlı hizmet enflasyonuna baktığımız zaman ikinci ay üst üste yukarı doğru sıçrama var o tarafta. Alt kırılımların açı hizmet enflasyonunda tarafında da hali hazırda ikinci el araç ve giyim fiyatlarında bir sıçrayış görüyoruz. Bunun yanı sıra da oyuncak fiyatlarında Ocak 2025'ten bu yana aylık rekor artışı o tarafta da gördük. Bir diğer taraftan ise biz hali hazırda son dönemde veri merkezleri ve bunun hali hazırda veri merkezlerinin inşasının harcamalarının enflasyona geçişkenliğini konuşurken bilgisayar yazılımı ve aksesuarları tarafında da bir yıl öncesine göre %29'lara varan %28,4 civarında bir artış var. Aynı zamanda bilgisayarlar ve akıllı ev asistanları tarafında da %9,7'lik bir artış dikkat çektiğini söyleyelim. Bu verinin belki de önemli kısmı şuydu. 27-28 Ekim'de FED toplantısı öncesinde alacağımız son enflasyon verisiydi. Bunun da yansımalarını hali hazırda takip ettiğimiz swap fiyatlamasında biz %20'lere kadar geri çekilen son dönemde Ekim faiz artışı ihtimalinin bir anda %60'lara kadar sıçradığını gördük. Dolayısıyla burada swap traderları özellikle Fed'in bir sonraki toplantısında hali hazırda tam olarak fiyatlanması da altını çizmek gerekirse buradaki ihtimalleri arttırdığını söyleyelim. Hali hazırda biz bu sabah itibariyle ABD vadelileri Asya piyasalarında bir miktar daha en azından günlerdir süren satış dalgasının hafiflediğini ya da bazı tepkileri görüyorduk. Bunların ana gerekçelerine baktığımızda özellikle New York Fed üyesi Williams'ın açıklamaları ki burada 2026'nın yıl sonuna kadar bir faiz artışının gerekli olabileceğini, 2027'de ise özellikle ABD-İran savaşı etkilerinin ve ticaret savaşı etkilerinin daha zayıfladığını ve enflasyonun %2 hedefine gerileyebileceğine ilişkin mesajlarıyla bir miktar daha 2027'de artık Fed'in pas geçebileceğine ilişkin mesajlarıyla birlikte risk iştahında bir miktar daha düzelme görmüştük. Ama o düzelme enflasyon verisinden sonra özellikle tam anlamıyla tepe taklak olmuş gibi gözüküyor. Piyasa fiyatlamalarında swap fiyatlamasından bahsettim. ABD 10 yıllıkları 2 yıllıklarında 8-10 bas puana kadar ciddi bir satış dalgası gördük gün içerisinde. Altın tarafında ciddi anlamda geri çekilmeleri gördük. Wall Street vadeli işlemlerinde de o geri çekilmeleri yakından takip ettik. Artık önümüzdeki süreçte biraz daha yarınki üfe verileri radarda olacak. Burada üreticilerin maliyetleri nedenle arttı Eylül ayında. Piyasa bunu takip edecek ama şu anda hali hazırda haftanın ortasında enflasyon korkuları körüklenmiş durumda.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet Özdemir'e ve gelin birlikte rakamlarımıza bakalım. Başladığımızdan bu yana tablo nasıl değişmiş? Hala satıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz ABD hisse senetlerinde. Kapanışa doğru Dow Jones'da %0,22, S&P 500'de %1,13 ve Nasdaq tarafında da %1,87 kadar bir geri çekilme var. Biz de akşam seansında Viyop'ta işlemler negatif bölgede %0,91'lik bir geri çekilme var. Endekste işlemler an itibariyle 15.285'ten geçiyor. Yarın ne konuşacağız? Gelin yarının ajandasına da bakalım. İçeride ücretli çalışan istatistikleri, inşaat üretim endeksi, hizmet üretim endeksi verileri gelecek. Aynı zamanda bütçe dengesi, rezerv ve menkul kıymet istatistiklerine de bakacağız. Amerika'dan perakende satışlar verisi gelecek ve bugün gelen TÜFE verisinin ardından yarın da ÜFE verisini karşılıyor olacağız. Evet efendim, herkese öncelikle bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Yarın okullar tatil. Çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarıları var. Ama tabii ki işimize gücümüze de gideceğiz. Bugün çok sayıda etkilenen vatandaşımız oldu sel ve şiddetli yağmur nedeniyle. Herkese bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Ve iyi geceler diliyorum aynı zamanda. Bitirirken de MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar'la Sürdürülebilir Perakende Zirvesi'nde konuşan sevgili arkadaşım Dilan Erdemir'in röportajıyla veda ediyorum. Hoşçakalın.
2: Perakende şirketlerinin sağlıklı bir şekilde finansallarını yönetebilmesi lazım. Biz şirketlerin liderlerinin ajandasında elbette bu var. Yani bugün şirketimiz ne kadar ciro üretiyor, ne kadar maliyeti var, ne kadar işletme sermayesi ihtiyacı var, karlılığımız ne durumda, şirketimizdeki çalışanlarımız

Ajanlarımızı geliştirebiliyor muyuz gibi ajandalarımız var. Ancak bundan 5 sene sonra nasıl bir şirket olacağız? Ya bugün karlı, karsız, verimli, verimsiz bunlarla tanımlanıyoruz.

0: dönemden geçtik. Daha sonra ülkede ekonominin ustalarının, liderlerinin aldığı kararlarla enflasyonla mücadele programları başladı. Ekonominin biraz daha soğuması gerektiği konuşuldu. Burada bir mücadele var, ulusal bir mücadele var. Bu mücadeleyi bir yandan desteklerken öbür taraftan da şirketimizi ve işlerimizi buna adapte etmek zorundayız. Bu seneyi değerlendirirsem ilk iki çeyrekte adetsel büyüme hala vardı. Yani sattığımız teknolojik ürün, tüketici elektroniği ürünlerinin adedi hala tek dijitte olsa büyüyordu. Yaklaşık 5-6 civarında, %5-6 civarında bir büyüme. Ama bunu şimdi şöyle genellememek de lazım. Örnek veriyorum, notebook tarafında küçülme var ama tablet tarafında büyüme var. Paçalı bunun bir tek dijitlik büyüme veriyordu. Kategori bazında küçülen kategorilerimiz de var, yani onu söylemek istedim. Ama yepyeni kategoriler de var. Mesela hava temizleyiciler hızla büyüyor. Şimdi bütün bunların sonunda son kuartıra baktığımızda bu tek dijitlik büyüme bile gelmemeye ve adetsel flat, düz olmaya başladı. Ortalama satış fiyatları da artık artmıyor. Yani enflasyonun altında büyüyor. Bu da bizim için aslında bir önceki seneye göre reel küçülme anlamına gelebilir. Ben son kuartıra ertelenen bir ciro ve satış olacağını düşünüyorum. Yani müşterilerimiz son kuartırdaki kampanyaları bekliyor olabilirler, son çeyrekteki. Nedir o? Şimdi Kasım ayı var. Kasım ayı biliyorsunuz kampanya ayı. Biz şahane cuma diyoruz. Yabancılar Black Friday diyor. Oraya hazırlık var. O Kasım ayının bütününe yaklaştı. Eylül ve Ekim ayında Back to School, okula dönüş kampanyaları vardı. Onlar biraz hareketlendi. Daha sonra yeni yıl alışverişi. Ondan sonra da tabii Ocak ayından itibaren enflasyon, maaş zam ayarlamaları vesaire. Bu döngüde devam ediyoruz. Benim bundan bir sene önceki adetsel büyümeleri bu sene görmediğim ve buna göre de şirketin maliyetlerinde fit olmaya çalıştığımız, harcamalarımızı çok kontrol altına aldığımız, şikayetçi olabileceğim bir durum yok. Kendi perspektifimizden buna adapte olduğumuz bir durum var. Öyle bir dönemden geçiyoruz.
1: Peki yıla başlarken böyle bir senaryonuz var mıydı?
0: Açıkçası yılın başında büyümemizin yavaşlayacağını net bir şekilde konuşuyorduk. Çünkü yani enflasyonla bir yandan mücadele var. Şimdi bu enflasyonla mücadeleyi de biraz açayım. Ne demek bu? Şimdi mesela kredi kartıyla taksit maliyetleri, faizlerin daha fazla düşeceğini tahmin ediyordum. Biraz daha yavaş düşüyor. Oralardaki maliyetlerimiz yüksek. Dolayısıyla çok fazla kredi kartı taksiti yapamıyoruz. Öyle olunca zaten bazı ürünlerde otoritenin koyduğu limitler var. Cep telefonunda biliyorsunuz kredi kartına taksit yok. Bütün bunları düşündüğümüzde ben büyümenin yavaşlayacağını, hatta durabileceğini öngörüyordum açıkçası. Şirketin bütçesini de ona göre yapmıştım.
1: Hulusi Bey, elektronik cihazlar kuru endeksi. Ben buradan biraz sizinle enflasyon tarafını konuşmak istiyorum. Özellikle önümüzdeki 2027 yılına ilişkin projeksiyonlarınızı yaparken sizin enflasyonu nerede görüyorsunuz?
0: Şimdi enflasyon gitmeyi arzuladığı ya da hedeflenen yerden biraz yukarıda. Biliyorsunuz en son 31 civarında bir enflasyon açıklandı. Şimdi enflasyonun öyle sihirli bir değnekle hemen düşmesini beklemiyoruz. Bir düşme eğrisinde olacağını tabii ki öngörüyoruz ve bunun da inşallah olmasını da çok arzuluyorum. Ancak öyle hemen tek dijitli rakamlara, bundan 6-7 sene önceki rakamlara, 8 sene önceki %10-15 arasına düşmesini hemen beklemiyoruz. 2027 yılında planlarımızı 25 seviyesinde yaptık. Yani 25 seviyesinde bir ortalama enflasyon olur diye düşündük. Bugün 31 olan bir 5 puan daha düşebilir diye düşündük. Tabii maliyet giderlerinizi geçmiş yılın enflasyonuna mı, gelecek yılın enflasyonuna göre mi yapacaksınız? O çok sizin seçebileceğiniz şeyler değil. Çünkü tedarik zinciri, işte petrolün ve oradaki maliyetler, lojistik maliyetleri hepsi üstüne geliyor. Ben önümüzdeki sene biraz zorlanabileceğimizi düşünüyorum 2027 yılında. Yani ben sektör olarak bunu söyleyeyim. Ama orada da kendi şirketim adına şunu düşünüyorum. Böyle dönemler bizim yatırımı durdurmadığımız dönemler. Yatırım yapmaya devam edeceğiz. Mağaza açılışlarımız olacak. Örnek veriyorum, yarın İstanbul'da bir tane açacağız. Cuma günü de Ankara'da bir tane daha mağaza açacağız. Dolayısıyla yatırımımız devam edecek. Toplam pazar büyüklüğünün içinden daha fazla pay alma, yani pazar madem büyümüyor, biz bu pazarın içinden daha fazla pay alalım.

0: olabilir miyiz? Ona çalışıyor olacağız. Maliyetlerimizi mutlaka kontrol altında alacağız. Şu anda bizde 4300 kişi çalışıyor. 4300 kişi çok değerli, 4300 kişi. Onları böyle el üstünde tutmaya devam edeceğiz. Bizimle çalışan arkadaşlarımızın tecrübesinden faydalanmaya devam edeceğiz. Umarım bizden ayrılmazlar, ama ayrıldıkları zaman iki kere düşüneceğiz. Acaba buraya bir kişi daha alalım mı, almayalım mı diye. Her şeyi kontrol altında götürmeliyiz. Dikkatli monitör edeceğimiz bir dönemden geçeceğiz.
1: 2027 yılını biraz daha zor görüyorum dediniz. Buradaki zorluk talepteki zayıflık mı olacak? Makro ihtiyaç tedbirlerden dolayı o kredi kartı taksitlerindeki kısıtlar mı? Maliyetler mi? Karlılık mı? Buradaki zorluktan kastınız nedir?
0: Şimdi büyüme eğrisinin yavaşladığı, büyüme hala geliyor. Ancak büyüme eğrisinin yavaşladığı bir yerde maliyet eğrisi hala orantısız bir şekilde devam ederse, yani bu geçişme mantıklı bir şekilde uyumlu olmazsa, karlılıkla ilgili sorun olur. Çünkü bizim brüt karlılık rakamlarımız, satış gelmezse, bizim yapacağımız kampanyalarla satış gelirse brüt karlılık marjımız da düşecektir. Öyle öngörüyorum. Buna göre de bizim giderlerimizi de oranlamamız gerekir. Yaşayacağımız zorluk o marj ve giderler dengesinde çok dikkatli olmak zorundayız. Orasını bahsediyorum. Yoksa şöyle bir şeyim yok. Ekonomilerde inişler çıkışlar olabilir. Ben geçen gün yine yabancı genel müdürlerin olduğu bir yerde bir oturumdaydım. Ve yabancı şirketlerin yöneticileri vardı. İşte negatif konuşanlar, pozitif konuşanlar hepsi var. Benim söylemim şu oldu. Türkiye'ye bir yıllık bakmayacak kimse. Türkiye çok büyük bir ülke, çok dinamik bir ülke. Yani kuzeyinde savaş oldu, güneyinde neredeyse savaş oldu. Bir sürü mülteci ülkemize geldi. Büyük bir deprem oldu. Maliyetinin korkunç milyar dolarlar olduğunu biliyoruz. Kimi diyor 100 milyar dolar, kimi diyor 50 milyar dolar. 3 sene içinde oluyor bunlar. Biz kalkıyoruz, üstümüzü sirkeliyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. 11 ülkede faaliyet gösteriyor Mediamarkt. 10 ülke Türkiye'ye bakıyor. O yüzden biz böyle bir yıllık inişler çıkışlar ya da zor yıl olacak dedim, ama biz yine de uzun vadeli düşünmeye devam edeceğiz. Bakın bugünkü panelde de söyledim. Güneş enerji santrali yatırımı aldık. Yani Almanlar hiçbir yerden bir şey almazlar. Çünkü bizim perakendecilik yapıyoruz. Mağazalarımız kiralık. Ama Yozgat'ta bizim kocaman bir arsamız var. Güneş enerjisi santralimizin olduğu bir tarlamız var. Güneş tarlamız var. Panellerimiz orada. 23 tane mağazamız kendi elektriğini %70 oranında kendisi üretiyor. Yatırım yapmaya, uzun vadeli düşünmeye, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya ve Mediamarkt olarak da Türkiye'de kazandığımızı Türkiye'ye yatırmaya devam edeceğiz.
1: Peki 2027'yi bu yıldan daha iyi mi, daha mı altında bekliyorsunuz?
0: Şimdi 2026 büyüme oranları olarak daha yüksek başladı, biraz daha düştü. 2027 biraz daha düşük başlayıp daha yükseğe gidebilir. Dolayısıyla böyle bir eğri görebiliriz.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.